0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Make me laugh, you know.

come on back. Oh, you got something of mine.

always get women. I'm gonna wreck my life.

gelen soğuk.

Açık Radyo müzikleri.

Apaçık Radyo Müzikleri. That's

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
2: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance. And join hands across this wide expanse of space. And make the dream and the hope of democracy a reality.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now.
1: Apaçık Radyo.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tuğçe Başlıgil'e teşekkür ederiz.
2: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahla Amin Bouaf ile başladık ve Timbuktu Faso dinleyerek başladık. Bir film müziğinden, Timbuktu filminin müziğindendi bu kayıt. Şimdi David Orlovsky ve Daniel Stelter'a kulak vereceğiz. Petrichor albümünden bir kayıt bu ve Sunscreen dinleyeceğiz. Ardından Cesare Pico'ya kulak vereceğiz. Birbirine bağlı olarak iki parçayı dinleyeceğiz. Runaway.

Sabahlık Jacques Lussier Trio ile devam ediyor bir Erik Satie yorumuyla Gino Cien dinleyerek. Ardından Baptiste Bailly ve Gwen Kao radyonuzda olacak Kurtuju.

İlk bölümü kapatırken önce Naysem Celal ve Hamit Drake'e kulak vereceğiz. Guest of the Invisible albümünden Elle dinleyeceğiz. Ardından Latiray radyonuzda olacak. Lone Rider Way dinleyerek ilk bölümü kapatacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Salı günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
0: Salı günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Cellist Mathieu Saglio ile başladık. L'Eclipse dinleyerek cello solo albümde yer alıyordu bu kayıt. Şimdi Nils-Petter Morvaer'e kulak vereceğiz. On Stream dinleyeceğiz. Ardından LP diyor radyonuzda olacak. Bir Chick Corea'ya selam çakacak. Onlar da Good Morning Mr. Corea diyecekler.

Sabahlıkta sırada Las Hermanas Caroni var ve Arjantinli ikiz kardeşlerden Vuela dinleyeceğiz. Ardından Yom, Teo Çekkaldi ve Valentin Çekkaldi bir araya gelecekler. Klarnet, keman ve cellonun birlikteliğinden Secret Lake radyonuzda.

Ve sabahlığı kapatıyoruz. Joseph Tavadros'la kapatıyoruz. Bluebird dinleyerek. Böyle. Görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tuğçe Başlıgil'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.

0: Şimdi ve burada.
1: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay. Salı günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

Merhaba Kainat. Bugün 7 Temmuz Salı. Yıl 2026, ay 7, gün 188, Hızır 63. 1448 Hicri Muharrem 22, 1442 Rumi Haziran 24. Fırtına. Günün sözü. Kılıçla oynayanın ölümü kılıçtan olur. Joseph Conrad. Günün tarihi. 33 yıl önce bugün 7 Temmuz 1993'te şair, yazar ve öğretmen Rıfat Ilgaz 83 yaşında vefat etti. Rıfat Ilgaz'ın eserlerindeki toplumcu bakış açısı yüzünden 1947 ve 1950'li yıllarda takibata uğrayıp cezalandırılmış olması biliniyor. Bu yüzden sıhhati de bozulduğu gibi hiç kimse onun imzası olan bir yazıyı basmaya cesaret edemediği için herkesçe bilinen eseri Hababam sınıfını bile önce takma isim kullanarak yazmak zorunda kalmıştı. 12 Eylül darbesi sonrası memleketi Cide'deyken 70'li yıllarında bir kez daha tutuklanmıştı ve kendisinin ömrü maddi zorluklar içinde geçmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Apaçık Radyo burası. apacikradyo.com.tr ve Açık Gazete tatilde. Ben Deniz Ömer Madra ve teknik ekipten Andrei Gritsku ve Feryal Kabil ile birliktesiniz. Açık Gazete bir haftalığına tatile girdi. Bu 5 gün Açık Gazete saatlerinde size doğum günlerine ve vefatlara, vefat tarihlerine bağlı olarak bir müzik seçmemizi bırakıyoruz. Bugün Ringo Starr ve Beatles'la başlıyoruz. Çünkü onun doğum günü Ringo Starr'ın, ama Beatles çalmadan da düşünemezdi tabii, ve parçası olduğu meşhur grubun, ama kendi besteleri ve icraatı da var. Arkasından The Kinks grubunun seçme parçalarına yer vereceğiz. Daha sonra Grassroots grubunun parçalarını dinleyeceğiz. Ve bugünün son müzisyeni olarak da Anton Karas, Viyanalı müzisyen, Zither denen çalgıyı da çalıyor. Birçok filme de imza atmış olan, filmin müziklerine de imza atmış olan Anton Karas'ın farklı önemli melodilerine yer vererek bitireceğiz bugünü de. Evet, tatilin ikinci gününde de hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo. Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes. Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
1: Salı günleri 13'te Apaçık Radyo'da.
2: Reklamlar. Hey, sevgili lise öğrencisi adayı. Biliyoruz, okul seçmek zor. Aklında birçok soru olmalı. İlgi alanlarımı ve yeteneklerimi keşfedebileceğim müfredat ötesi olanaklar var mı? Sanat, akademik yaşamın ne kadar içinde? Beslenme olanakları nasıl? Sağlıklı beslenme için seçim yapabileceğim alanlar var mı? Okulun uluslararası akreditasyonları neler? Öğrenciler hangi uluslararası projelerde yer alıyor?
3: Soru işaretlerini ancak bir yaşam okulu silebilir. Sezin 63 yıldır yaşamın kendisi.
2: Reklamlar bitti.

0: Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş. Perşembe günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Sail Express. Let's go.

Perşembe günleri 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Begüm Akkoyunlu Ersöz'e teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
3: Günaydın Didem, herkese günaydın.
1: Herkese günaydın, güzel bir gün dileyelim herkese.
3: Evet, 7 Temmuz Salı sabahı buradayız. Bugün radyomuzda neler olacak anlatacağız ama ondan önce yine her zaman olduğu gibi bir müzik dinleyelim. Ne dinleyeceğiz?
1: Jaco Pastorius'a kulak vereceğiz. Bireyli Ragren'le beraber bir kayıt bu. The Chicken.

0: Breni Lagren ve Jaco Pastorius'tan dinledik The Chicken. Jack Baba'ya da bir günaydın diyelim. Jaco Pastorius ikimizin böyle kendi aramızda atıştığımız müzisyenlerden biriydi. Kısa ömrüne müthiş bir aslında müzikal deha sığdırmış bir müzisyen. Ona da günaydın demiş olalım.
1: Günaydın demiş olalım ve anlatmaya başlayalım bugün
0: Hadi
1: radyomuzda
0: başlayalım.
1: neler olduğunu. Saat 10.30'da bizden hemen sonra Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a var ve Pınar Erkan bu hafta istibdat devrinde yasakları, yasak kelimeleri, selamlaşılması riskli kişileri, rütbe, nişan, makam bolluğunu, padişah ihsanı nasıl bir şeydi bunu, kimlere verilirdi, kimler almak için neler yapardı padişah ihsanını bunları ve başkaca şeyleri anlatacak saat 10.30'da.
0: Evet, saat 11'de adada Levon Bağış ve Deniz Pak'a kulak veriyoruz ve Marmara Adası konuşmaya devam ediyorlar. Bu sefer konukları Mehmet Akif Yıldırım, Marmara Adası'nın edebiyatçılarını, müziğini, toplumunu ve mutfağını konuşuyoruz. Marmara Adası'nda geçen hafta söylemiştim, bizim yazdığımız vardı Marmara Adası'nda ve her seferinde böyle oraya gelen feribotlar el salla el salla çalardı. Hani hala 20 küsur yıldır o adet devam ediyormuş. Barış Manço'nun şarkısıyla gelip onunla giderlerdi.
1: 11'de adada Mehmet Akif Yıldırım ile
0: Evet.
1: Marmara Adası'nı konuşmaya devam ediyorlar. Saat 12'de de Polikron var, benim programım. Organik caz tınılarından böyle daha elektronik ritimlere doğru uzanan 55 dakikalık bir yürüyüş
0: Kimler var?
1: eşlikçisi. Hemen sayayım. Zor sordun ya. Bazen telaffuz etmekte çok zorlanıyorum biliyorsun ki.
0: Ver
1: Bir
0: beni diyeyim. Ver beni.
1: dakika. Bir saniye. Aniden öyle sorulur mu ayol? Bir saniye.
0: Ver
1: Dur
0: ben de
1: hemen.
0: bakayım.
1: Hemen veriyorum. Buyurun. Buyurun Didem Hanım. Açılacak
0: Efendim, bir
1: umarım.
0: saniye. Açılırsa tabii. Açılmaya çalışıyor hala.
1: Açıldı.
0: Hiç kimse bizim kadar hızlı olmuyor bazen yayın. İşte böyle bir şey. Eric DeMuro, Misha Panfilo ve Tomo Katsurada, Fizike, Horacio Luna gibi müzisyenler var. Hepsini de saymayayım. Biraz da ipucu
1: Hepsini de
0: bırakalım.
1: sayma. Birazcık sürpriz olsun.
0: Hadi devam edelim, ne var ne yok
1: Evet,
0: konuşmaya.
1: saat 12.55'te de Cesur Yeni Dünya'yı Tolga Korkut'un sesinden dinlemeye devam ediyoruz.
0: Son haftamız.
1: Son haftamız, evet. Saat 13'te de Fransız Öpücüğü var. Devrim Özkan bu hafta Haziran sonunda başlayan Şarkılarla Dünya Turu serisinin 3. ve şimdilik son programında Asya kıtasını ziyaret edeceğiz demiş. Program boyunca Nicolas Peyrak, Frans Gal, Bemar Laviye ve Adamo gibi sanatçılardan Sri Lanka, Çin, Vietnam ya da Lübnan gibi farklı Asya ülkelerini konu alan parçalar dinletecek bize bugün saat 13'te Fransız Öpücüğü'nde.
0: Evet, saat 14'te Dünya Mirası Adalar var. Derya Tolgay ve Nevin Sungur'un hazırladığı programın bugünkü başlığı Atıktan Toprağa, Dayanışmadan Geleceğe. Burgazada'da finizlenen bir ekolojik dönüşüm hikayesi. Fito Antigoni'nin yürüttüğü ekolojik dönüşüm çalışmalarını, komposttan topluluk bahçelerine uzanan üretim yolculuğunu ve adaların geleceğini konuşuyoruz. Meyer Razon, Fito Antigoni'nin kurucusu ve gönüllüsü. Eser Öncel, yaklaşık 20 yıldır kompost üretimi ve ekolojik eğitimler üzerine çalışan bir gönüllü. Sosun Fisli ise Burgazada aile sağlığı merkezinde görev yapan bir aile hekimi. Toplumun katılımıyla sağlık hizmetlerini güçlendirmeye ve sağlık bahçesi girişimini hayata geçirmeye çalışan bir gönüllü. Bir avuç kompostun bir tohumun ve dayanışmanın bir adayı nasıl dönüştürebileceğini birlikte konuşacağız. Bugün saat 14'te Dünya Mirası Adalar programında konuklarımızla.
1: Evet ve saat 14.30'da tınılarıyla fark yaratan genç nesli müzik serüveni yeni de bu hafta Brezilyalı besteci Dimitri Servo var. Doğadan ve coğrafyadan ilham alarak etkileyici müzik dünyasını keşfedecekmişiz yeni de. The Brazilian Four Seasons ile Amazon'dan, Pantanal La Pampa'dan Kuzeydoğu Brezilya'ya uzanan ses manzaraları arasında dolaşırken solo keman ve yaylıların renkli anlatımıyla çağdaş klasik müziğin sıcak ve ritmik yüzünü dinletecekmiş bize Hande Akkan.
0: Evet, Brezilya'dan Norveç'e uzanacağız. Evet. Saat 15.30'da Dünyayı Çevirenler programında Didem Bayındır. Bu hafta Norveç'teki yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Didem Bayındır ve konuğu Orhan Tekelioğlu ile beraber Telemark bölgesinde kırsal yaşamı, doğayı ve insan psikolojisini evrensel bir dille anlatan yazar Tarjar Vesos konuşmaya devam ediyoruz.
1: İkinci bölümümüz
0: bu. Ve Vesos'un şiirlerini kısa zaman önce Türkçe'ye kazandıran Orhan Tekelioğlu konuğumuz.
1: Evet ve saat 16'da Onarım Çağı var. Suda Simmeriç, Tuna Emren ve Özdeş Özbay'ın bu programında, bu bölümde kapitalizm, iklim krizi ve ekososyalizm konuşulacakmış. William Robinson ile Güney Işıkara ve Patrick Mork'un yeni kitaplarından hareketle kapitalizmin ekolojik sınırlarını, iklim krizini, metabolik kaymayı ve ekososyalist dönüşüm tartışmalarını ele alıyorlar.
0: Metabolik kayma enteresan bir kavrammış. Başka bir enteresan kavram da saat 16.30'da diğer kamda Damla Özver ve Rauf Kösemen Pınar Öncel'le iklime dair kapsamlı bir simülasyona adım atıyorlar ve aldığımız kararların, ilerlediğimiz yolun ve hareketlerimizin sistematik etkilerini anında görebileceğimiz bir oyunda iklimi düşünerek yaşamanın yollarını arıyoruz. Böyle iklim simülasyonu oyunu üstüne konuşacaklar. Bugün saat 16.30'da bu enteresan konuyu dinleyebilirsiniz.
1: Evet ve saat 17'de Dünyanın Cazı Kuşağı'yla devam ediyoruz. Bugün Salı günündeyiz ve Sanat Deli Orman mikrofonun başında olacak. Bu akşam 4 Haziran'da kuartetiyle İstanbul'da konser veren Bahreyn doğumlu İngiliz trompetçi Yasmin Ahmet'in, yani bildiğimiz adıyla Yaz Ahmet'in diskografisine bir dalış yapacağız demiş Sanat Deli Orman.
0: Evet, 18'de Gezegenin Geleceği programı var. Uygar Özesmi ve Büşra Yardan gezegenden, memleketten iklim çevre haberlerine kulak vereceğiz ve saat 18.10'da Açık Dergi başlıyor. İlk Selma Aytun'a Kentte Ne Var Ne Yok anlatmaya davet ediyor sizi. Saat 18.10'da hadi bir müzik arası daha verelim. New Orleans'a uzanacağız bu sefer de. New Orleans'ın 60'lar 70'ler gruplarından bir tanesi Kashmir Stage Band'den dinliyoruz. Shaft.

0: Kashmir Stage Band'den dinledik Shaft. Hadi devam edelim, ne var ne yok konuşmaya.
1: Evet, Açık Dergi'de kalmıştık. Her salı olduğu gibi bu yayın döneminde 18.30'da Açık Dergi içinde Ekoton var. İlksan Mavi Tuna ve benim yaptığım söyleşilerde Ekoton'da oluyoruz. Geçen hafta demiştik ki Zahit Mungan söyleşisi yayınlayacağız ama küçük bir değişiklik yaptık gün içinde ve Can Memişoğulları ile olan söyleşimizi yayınladık. Ayvalık'ta Gate 27'de Deniz Kızı'nın Şarap Kadehi isimli algler üstüne çalışıyor Can ve oradan çıktığı yolda denizaltını keşfettiği ve pinaların artık Ege bölgesinde orada yaşamadığını fark etmiş. Ve bu keşiften de oradaki balıkçılık yöntemlerinin artık değişmesi, tamamen turizm odaklı olması sonucunda da deniz altındaki bütün değişimleri gözlemiş. Bir taraftan bir gözlem, bir taraftan da bir araştırma çalışması olmuş. Geçen hafta Can Memişoğulları ile olan bu bölümü yayınladık ama kaçırdıysanız Açık Dergi'nin podcast kanallarında bulabilirsiniz. Bu hafta da deniz altından gökyüzüne süzülüyoruz ve bu sefer Zahit Mungan söyleşisini yayınlıyoruz. Sıcaklar nedeniyle çatılarda uyuyan çocukların gökyüzüne bakarken kurdukları hayallerin peşinden gittiklerinde neler olduğunu anlattı bize Zahit Mungan. Saat 18.30'da Ekoton'da dinleyebilirsiniz. Bu arada söyleşi benim hasta olduğum zaman da kaydedildiği için beni çok az duyuyorsunuz.
0: Saat 19'da Antroposen Sohbetler var. Utku Perktaş'ın hazırladığı programda bu hafta Erkeksiz 100 bin yıl, Amazon monisi ve ölümsüzlüğün genetik sırrı başlığında bir türün yaşam tarihinden bahsedecek ve evrim teorisi erkeksiz üreyen türlerin hızla yok olması gerektiğini söyler. Meksika'nın ılık akan sularında yüzen küçük bir balıksa bu kehanete kulak asmadan 100 bin yıldır yaşamaya devam ediyor ve ben de bu türün hikayesini programa taşıdım demiş Utku Perktaş. Bu türün hikayesini pek merak ettim açıkçası.
1: Ben de çok merak ettim ya. 19'da kesin dinleyeceğim Antroposen Sohbetleri bugün. 19.30'da da Felsefe Açıklarından var. Bu hafta demişler ki mizah, gülme, neşe üzerine konuşacağız. Felsefenin bu kavramlara yaklaşımı üzerinde duracaklarmış. Tahmin edeceğimiz üzere geçen hafta neşemizi kaçıran Deniz Göktaş'ın Ölü Deniz gösterisinin YouTube'da yayınlanması sonrası olup bitenler nedeniyle bu konuda konuşmak istemişler. Neşemizi kaçıran tırnak içinde.
0: Neşemizi yerine getiren Deniz Göktaş'ın gösterisinden sonra yaşanan neşemizi kaçıran olay.
1: Evet, tırnak içine alırsak da oluyor.
0: Saat 20'de Açık Şemsiye var. Pardon. Ve bu hafta Hakan Gürbit'te sıra. 5 gün önce Timur Selçuk 80 yaşına bastı. Timur Selçuk'un Bayram Özel programlarından bir tanesinde İncil Abertu ile yaptığı müthiş bir söyleşi vardı. Bunu da hatırlatayım bu vesileyle. Onu da Bantan Bulut'a taşımıştım ben. Kendisinin müzik hikayesini, babasıyla kurduğu ilişkiyi, işte malum Münir Nurettin Selçuk'un oğlu ve müzikle kurduğu o müthiş derin ilişkiyi anlatmıştı. Onun doğum gününü kutlayacağız. Aynı zamanda Syd Barrett'ın da 20. ölüm yıl dönümü. Bu yüzden de programın sonuna doğru 2-3 parçayla da bir Syd Barrett anması olacak. Açık Şemsiye'de bu akşam saat 20'de.
1: Evet, 21'de gitar eski devam ediyoruz. Rock'tan caz füzyona, pop'tan R&B'ye birçok yıldız müzisyeni 70'lerin ortalarından itibaren müzisyene 70'lerin ortalarından itibaren eşlik etmiş ama en çok Toto'nun kurucularından biri olan en güzel albümlerin davulcusu olarak hatırladığımız Jeff Porcaro'nun yer aldığı parçalardan bir seçki varmış bu akşam Gitaresk'te. Murat Ermert ve Gonca Açıkalın'ın seçkisini Gitaresk'te duyabiliriz.
0: Evet, saat 22'de ise Esintiler var. Seda Binbaşgil'in hazırladığı programda 30 yılın arşivi serisine devam ediyoruz. 30 yıllık Esintiler programlarından seçkiler dinliyoruz ve bu sefer 1998 yılının Ağustos ayına uzanıyoruz. Bu programı ben seçtim. Bayağı da keyifle dinleyerek seçtim. 1998 yılının Ağustos ayında Esintiler'de bir pencere açılıp Latin Esintiler programına başlamış ve bir yayın dönemi boyunca Latin Amerika'nın Latin ezgilerinin içindeki cazın peşine düşmüş ve bu bölümde iki hafta boyunca bunları dinleyeceğiz. Bossa Nova penceresi açmış iki bölümlük ve Antonio Carlos Jobim bestelerini derlemiş ilk bölümde. İkinci bölümde Bossa Nova'yı anlatmaya ve Bossa Nova ne bossanova'dır ne değildir bunları konuşmaya davet ediyor. Saat 22'de Esintiler programı bize.
1: Evet ve saat 23'te de Gürültü ve Duman var. Alper Maral ve Dilek Yılmaz ile Italian Instable Orchestra hakkında konuşuyorlar. Biz de dinleyeceğiz saat 23'te.
0: Evet, gece yarısı 12'de Egzotik Yeraltı programı var. Tolga Özbey'in hazırladığı programda dünyanın bambaşka yerlerinden, 70'lerden, 80'lerden pek de öne çıkmamış enteresan şarkılar dinleyeceğiz. Ve ardından gece yarısı saat 1'de Kesbiç var. Deniz Bankal'ın hazırladığı programda bu bölümde büyük kırılmalardan çok hayatı şekillendiren küçük tekrarların peşine düşmüş Deniz Bankal. İlhamını ise geçtiğimiz günlerde Açık Dergi Portreler'de İksel Mavi Tuna'nın YouTube kanalımız için yaptığı Dave Mustaine röportajından almış ve devam etmek fikrini elektronik müzik ağırlıklı bir seçkiyle ele almış. Gündelik hayatın fark edilmeyen ritimleri, tekrarların dönüştürücü gücü ve müziğin bu akış içinde yeri, akış içindeki yeri üzerine bir saatlik bir yolculuğa davet ediyor bizi Deniz Bankal. Bakalım neler bekliyor.
1: Evet sevgili, günün sonuna doğru gelirken Apaçık Radyo'nun bir açık bülteni olduğunu hatırlatalım ve bugün de Salı günü ve iklim odaklı COP31'e giderken iklim meselesine daha çok odaklandığımız bu bültenin Salı günleri çıktığını hatırlatalım.
0: Evet, bugün saat 10.
1: Derdimi anlatabildim sanırım.
0: Pek çok programda COP31 vesilesiyle ne alakası var diye sormaya devam ediyoruz. Pek çok konunun iklimle, çevreyle pek çok alakası var ve içinde yaşadığımız bu büyük iklim yıkımının içinde ne alakası var diye sorduğumuz özel bültenin saat 14'te posta kutunuzda bulmanız çok kolay. Açıkbülten.substack.com adresine girip hemen oraya mail adresinizi yazmanız kafi. Bundan sonra her salı günü bir bülten posta kutunuzda oluyor ve ayrıca cumartesi günü bir bülten posta kutunuzda oluyor. Az önce Kesbiç'te de bahsettiğimiz gibi bir YouTube kanalımız var ve en son söyleşimiz Megadeth'in kurucusu müzisyen Dave Mustaine'e hayatta kalmak üstüne pek çok şey konuştukları İksel Mavi Tuna'nın bu söyleşiyi dinleyebilir, izleyebilirsiniz ve likelamayı, kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Son bir parçamız var.
1: Ne dinliyoruz?
0: Carnaby Street Pop Orkestra'ya kulak vereceğiz. Funky Fanfare dinleyeceğiz. Teknik Masa'da Andrei Gritsku vardı. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz.
1: Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça

0: İlgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Begüm Akkoyunlu Ersöz'e teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İda Şahin, Didem Şahin ve Hakan Şahin'e teşekkür ederiz.
8: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
0: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
9: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün size ne anlatacağım biliyor musunuz? Biraz Abdülhamit devrindeki o istibdat nedeniyle meydana gelen o tuhaflıklardan söz etmek istiyorum. Yani Sermet Muhtar Alus epey detaylı örnekler vermiş. Dolayısıyla ben de onun söyledikleri kalmasın geçmiş zamanların gazete yazıları arasında, bugün tekrar paylaşmış olalım ve nasıl aradan onlarca yıl geçse bile hiçbir şey değişmiyor, belki onu da görmüş oluruz. Şimdi tabii o çok zor devirlerdi, o devirler, o istibdat devrinde kullanılmaması gereken kelimeler var bir kere. Jurnal çok ciddi sıkıntı yaratan bir şey. Hani Alus'un ifadesiyle adamı 3,5 atmaya mahkum eden, bir jurnale kurban eyleyen, sürgüne gitmeye neden olan, tehlikeden tehlikeye koyan sebeplerin hat ve hesabı var mıydı diyor. İstediğin kadar parmakla saymaya çabala, uğraş üstesinden gelebilirsen alnını karıştırırım diyor. Son devirlerde, yani meşrutiyetin ilanından önce 1-2 yıl içerisinde her şey çok daha kötü hale gelmiş. Cendere o kadar darlaşmıştı ki demek gitsin diyor. Herkes gittiği yere dikkat ediyor, kiminle selamlaştığına dikkat ediyor, hangi kelimeleri kullandığına dikkat ediyor. Çok tatsız şeyler de yaşanabiliyor. Mesela ne bile sıkıntı yaratan bir hale dönüşebiliyormuş biliyor musunuz? Diyelim ki adliyede veya evkafta işin var, oralara yolun düştü diyor. Ayasofya'nın önünden nezaret binasına doğru yürüyorsun, parmaklığa ve girişe yaklaştın. Derhal kafa ve gözler aşağı indirilir diyor. Adımlar şaşar, Vücut öne arkaya sağa sola yalpa yapmaya başlar çünkü tedirgin hissettiği için o kişi kendini. Niçin mi? Çünkü eski mebusanın içtima ettiği salon tam karşıya germektedir. Haddin varsa kaldır başını da bak oraya diyor. Çünkü muhakkak etrafta gözleyen birileri var ve bu hareketinizden bir anlam çıkartabilirler. Cidden çok büyük bir baskı söz konusu. Bir de devrin en başında önem arz eden ve at başı beraber giden iki umacısı. Tahttan indirilen Sultan Murat ve Veliaht Reşat Efendiler. Bu kişilerin isminden söz etmek yasak, selamlaşmak yasak, lafını etmek yasak. Diyor ki taun korkusu onlarınkinin yanında göbek taşında hamam böceğinden ürkmek gibi kalırdı diyor. Yani taun korkusu dediği de vebadan söz ediyor. Vebadan korktuklarından çok daha fazla. Tesirleri saçlı sakallı insanların 50 yıllık isimlerine kadar sirayet etmiş. Reşatlar Reşide, Muratlar Mirada dönüşmüştü diyor. Hatta masal bitince söylenir ya onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevete diye. Şimdilerde kim kime masal anlatıyor bilmiyorum. Hani daha büyüklere masallar ama sonu onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine diye bitmiyor. Çocuklara anlatılan masallar da böyle bitmiyor ama o vakitler elbette masallar anlatılıyordu ve de böyle bitiyor. Kim kime masal anlatıyor bilmiyorum. Hani daha büyüklere masallar ama sonu onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine diye bitmiyor. Çocuklara anlatılan masallar da böyle bitmiyor ama o vakitler elbette masallar anlatılıyordu ve de böyle bitiyordu demek ki dadılara filan.

yaşanıyor. Çünkü yani arabaya bineceksen hayvanları, arabayı muayene şart. Öyle patladınak bir arabaya binip falan gidemiyorsun. Arabaya bineceksen işte onun için hayvanları, aracı muayene ettiriyorsun. Çünkü yol üzerinde diyelim ki bir şey oldu, küt der bir ses çıkarttın. Veyahut da çat deyip makas kırdın. Oh, ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Kayıkla gideceksen mutlaka yanına bir şemsiye alman gerekiyor. Çünkü Sultan Murat'ın yakınlarına gelince işaret ediyor. Etkisi uyanmasın, öyle bir ihtimal düşünülmesin diye zerre kadar kımıldatmamak şartıyla derhal şemsiyeni o tarafa doğru eğiyorsun. Yerinde hareket etmeden, nefesini bile almadan oradan geçene kadar o şemsiyeyi böyle siper etmiş vaziyette tutuyorsun. Vapurdaysan yine buraya geldiğin zaman vapurun öbür tarafına kapağı atacaksın. Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak evladır ya diyor. Karşı sahilde Kuzguncuk Paşa Limanı yalılarından birine oturuyorsan eğer lambanın fitili uzamış kesip tekrar yakmak lazım diyor. Lambaların eskiden o fitilleri uzadığı zaman böyle pırpır eder. Karşı tarafta birisine işaret çakıyor demesinler diye. Kesip bir daha yakmak lazımdır diyor. Veya başka bir şey, tahta kurusu gece yarısı yatağı istila etmiş. Hiç böyle dertlerimiz yok değil mi şimdi? Ama o geçmiş zamanlarda demek ki yani bir paşa da olsan yalında, köşkünde, konağında demek ki böyle şeyler olabiliyor. Mumu yakıp da ayıklamak istiyorsun. Eğer hazırlıklıysan bunu yapabilirsin diyor. Yoksa karşıya işaret veriyor diye gene anlam çıkartırlar ve ciddi problem olur diyor. Hatta neymiş biliyor musunuz? Güvercin beslemek bile bir sorun haline gelmiş. Yani evde bulundurmak şöyle dursun. Şaşırarak, yanlışlıkla bir güvercin dama konsa ev ahalisi allak bullak oluyor. Felek felek kiremitlere, pencerelere çıkılıyor, tavan süpürgeleriyle, sırıklarla kış kış diye def edilmeye çalışılıyor. Yürekler ağza geliyor. Birisine bir mesaj geldi, güvercinle diye. Sultan Murat mahpus, münzevi, onun için odasının dört duvarından dışarı çıkmamış, gökyüzü görmemiş. Halbuki Reşat Efendi o bomba hadisesine kadar, meşhur bomba hadisesi, ara sıra ortalığa çıkarmış, sokağa çıkarmış, Şişli'nin ilerisindeki karakolun yanından saparak Balmumcu çiftliğindeki köşküne gidermiş. Tek kuba. Arkasında harem ağası, uşak filan yok. Hafiyeler bir fersah geride. Köşenin başında kır atlar görülür görülmez derhal ortalığı bir panik alır. Herkes bir tarafa seyirtir. O duvar senin, bu duvar benim. Caddeye arkalarını dönerek şaşkın şapalak derhal ayak üstünde bir meşgale icat ederlermiş ki hani böyle bir göz göze gelmesinler, selamlaşmak durumunda kalmasınlar veya selamlaşıyorlarmış gibi algılanmasınlar diye. Çünkü baba yiğiti sen arkanı dönme de alnını karışlayayım diyor yine. Ve bakın Sermet Muhtar Alus'un başına gelmiş diyor ki 7-8 yaşlarındaydım evden. Şişli ilerisinde oturan bir ahbaba misafire gitmişlerdi. Annem, babam, neyse ailesi muhtemelen babasıyla birlikteydi. Nedense ben arabadan inmişim, sokağa seyrediyormuşum. Bir kupa geçti. İçindeki adam temenni etmiş yahut elini başına kaldırmış olacak ki çocukluk değil mi selam veriyor zannıyla ben de karşılık verdim. Meğerse kupanın içindeki Reşat Efendi değil miymiş? Çok geçmedi bir atlı bizim arabanın önüne geldi dayandı. Sorup duruyor kimin arabası? Çocuk kimin nesi? Kimsiniz? Nereye geldiniz? Böyle sorular arka arkaya ve herkes de bir heyecan ki kimi yüzüne, bileklerine kolonya sürüyor. Kimi yelpazeleniyor. Süklüm püklüm evlerine dönmüşler. Haftalarca akla karayı seçmişler. Bir daha da sen misin bilmediğin adama selam veren hala kulağımda küpedir diyor. Bir de çocuğu içeri almışlar. Yani Sermet Muhtar Alus'u su içirmişler filan hani çok korkmuştur diye. Sadece o da değil. Yani bu böyle işte riskli kişilerin
alışveriş yaptığı mağazalar mı istersiniz? Temasta oldukları kim varsa onlarla da görüşmek.

gerekiyor. Kuyumcusu diye Karaköy'de sinek avlayan Konstant Ara biraderlerin cam mekanından kaç, kumaşçı diye domuz sokağındaki mağazanın önünden karşı kaldırıma atla, sakalım bir karış, her yer tıklım tıklım, kahyası bir defa tıraş olmuş diye boş berber dükkanına girme. Bak, kendi bile değil, kahyası bir defa tıraş olmuş, oraya bile girmemeye çalışıyorlar. Ramazan'da bir defacık teravisini kıldırdığı için Hacı Kerami'yi görür görmez Azrail görmüşe dön. Hatta mektepte veliahtın bilmem nesinin oğlu olduğu için herkesten uzakka kaçan, boynu bükük bir çocuk bile tanırım diyor. Bu domuz sokağı da işte o Karaköy'de meydan açacağız diye Menderes yıkımları sırasında bir sokağı boydan boya yıktılar ya, yüksek kaldırımın karşısına denk gelen yolda o sokak. Ve de işte o eskilerde tabii mesela Suadiye taraflarında bir domuz çiftliği var. Orada yani başka yerlerde de yetiştiriliyor. İşte onlar Galata'ya bu sokağa geliyorlar. Orada dükkanlar var. Satış falan da orada yapılıyor ama sadece o değil tabii. Başka dükkanlar da var. Burası bayağı bildiğin Bankalar Caddesi'nden çıkıyorsun. Bu sokaktan aşağı iniyorsun. Tramvay falan da var. Ama o sokağı olduğu gibi yıktılar ve işte hani Karaköy Meydanı ortaya çıkmış oldu. Camiyi de yıktılar ya o zaman da. Bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim.

0: Efendim, Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve kimlerden uzak durulur? Ne komiklikler sokakta? Hani Abdülhamit'in jurnal olarak kulağına gider de başımıza bir iş gelir diye. Veliaht Reşat'tan kaçınılıyor. Efendim işte gene Sultan Murat, tabii o zaman daha öyle değil. Ondan kaçınılıyor filan, karşılaşmamaya çalışıyorlar. Çünkü jurnallenebilme ihtimali var her zaman, sürekli bir gözlem altındasın falan. Peki buna karşılık ne var çok bol olan? Söylüyorum. Rütbe, nişan, madalya bolluğu var. Maaşlara zam var. İhsan-ı şahaneler var. Yani padişahın ihsan ettiği hoşluklar. İşte o hoşluklar ne olabilir? Köşk konak olabilir. Maaşınıza ve herkesten fazla bir miktar zam olabilir. Veya sadece keyfinizi çattığınız halde sanki işe gidip geliyormuşsunuz gibi memuriyetin devam eden maaşı olabilir. O maaşın üstüne bir iş yapıyormuşsunuz gibi size ek olarak verilen ücretler olabilir. Bu tür şeyler o dönemde çok mümkünmüş ve çok yaygınlaşmış. Neden? Çünkü işte iktidarını devam ettirecek, prestijini devam ettirecek bir yol olarak karşımıza çıkıyor. Onun bunun ağzına bir parmak bal çalınması, böylece bu insanları kendisine bağlı tuttuğunu görüyoruz. Padişahın gücünü sürdürebilmek için, insanları kontrol edebilmek için, kendisine bağlı ve bağımlı tutmak için kullandığı yöntemlerden bir tanesiymiş. Kim anlatıyor? Bunu da ben uydurmuyorum. Kim anlatıyor? Sermet Muhtar Alus. Bunu 1930, bu ve bir sürü şeyi 1930'lu yıllarda gazete köşesinde yazmış. Ben de size oradan aktarıyorum. İşte öyle insanları söylediğim sebeplerle memnun etmek ve kendisine bağımlı tutmak için ağza bal çalacak. Ne yapacak? Mesela sık sık rütbe veriyor, nişan veriyor, madalya veriyor. Konağın paşası veya beyine veriyor. Mahdum, yani mahdum beye, yani oğluna veriyor. Damadına veriyor. Biraderine, bacanağına, enişte beye. Bütün o aileyi böyle bir memnun ediyor Sultan Abdülhamit verdiği bu ihsanlarla. Sadece beylere değil, şefkat nişanı, zişanı da hanımefendiye veriliyor, kayınvalide hanımefendiye veriliyor, Kerime Hanım'a veriliyor, gelin hanıma veriliyor. Yani hanımlar da tabii ki ruhları okşanacak, onlar da memnun edilecekler. Peki ne diye veriyor sultan bunları? Öyle, sultanın kalbine doğduğu için verebiliyor. Bir diyelim ki bayramlaşma toplantısı sırasında, herhangi bir toplantı, kutlama, işte bir muayede esnasında karşılaştığınızda sizden hoşlandıysa bu mümkün olabiliyor. Ve yani o rütbeler haddi küsvayı bulmuş, yani had safhada, nişan ve madalyadan göğüsler eteklere kadar dolmuş, setrenin önünde hatıra iğne batırılacak yer kalmamış. Yegane elde kalmış olan payeye de müracaat edilmiş. En yüksek rütbeli memuriyet ihsan edilmiş. Ona zaten sahipsiniz. Bir kere işte neden geldiği bazen bilinen bazen bilinmeyen bir maaş zammı. İşte bir aylığınız var. Belirli bir aylığınız. Ondan başka hizmetin derecesine, padişahı ne sebeple ne kadar memnun ettiğinize bağlı olarak 200-300 lira daha fazla zam alabiliyorsunuz. El alem maaş deyince aylarca ya sabır çeke dursun, çünkü insanların maaşları yatmıyor. Gözde olduğun için vakti gelince fesi basıyorsun, gidiyorsun, tıkır tıkır çil paraları cebe yerleştiriyorsun. İhsan-ı şahaneye gelince de her Ramazan'da bir gece yıldıza iftara gidiliyor ve bir maaş miktar diş kirası alınıyor. Çünkü böyle yıldıza yemeğe falan filana gittiğin zaman orada muhakkak keseyle altın veriyorlar. Bir de böyle Han, hamam, apartman, dükkan, koru, çiftlik falan da hediye edebiliyor, yani ihsan edebiliyor padişah. Günlerden bir gün, bir selamlık günü, hünkâr yıldırım gibi faytonuyla geçerken başını uzatır gibi olmuş da bakmış. Veya hırkayı şerif alayında yanındakine eğilerek seni göstermiş. Bir şeyler söylemiş veya Beyazıt sergisinde. Arap müsahiplerden biri görür görmez yerinden kımıldanmış. Ne yapıyorsun kırmızı kulak demiş. Çünkü Arap müsahiplerin iltifat makamında beyazlara verdikleri isim buymuş. Senin ak şeytan iyi mi, kara şeytan büyüdü mü diye sormuş. Ak şeytan küçük kızın, kara şeytan küçük oğlun anlamına geliyor. Bir dağda kurt ölmüş ama hangi dağda diye düşünüp dururken birkaç gün geçmeden sarayda bir davet olacak. Bütün mabeyin hakkında her zamankinden başka bir güler yüz, bir iltifat, bir düzen böyle ki sorma artık keyfine son yok. Her taraf çok şahane. İşte efendim böyle huzurdayken bir konuda fikrini sormuşlar. Sen de söyleyivermişsin ve hoşa gitmiş bu. Yani böyle saçma sapan konuşmalar yapmış ve bir samimiyet duygusu da yaratmış olabilirsin. İşte efendim Mahdumu Kerime'yi evlendirmeye daha niyet yok mu filan demiş. Tanıdık geliyor mu bu sorular size? Böyle bunları bir sormuş sana, sen de böyle bir cevap vermişsin. Hoşa gidecek bir cevap vermişsin de sanki böyle hani işin burada bir tatsız bir hani küvette uzun saatler boyunca suyun içinde oturmayı gerektirecek o hastalık yok mu? Mesela ona ilaç önermişsin diyor. Şimdi o hastalığı adını falan söylemek istemiyorum. Umarım bu hani şey arasında kaynayıp da gitmiştir. Bu hani çok sıkıntılıdır. Böyle saatlerce oturursun hani falan öyle şeylere sebep olan o hastalık yok mu? Veya mesane iltihabı için ev ilaçları tavsiye edilmiş falan. Böyle samimiyetin sıcağı sıcağına kurt gibi fırsatı hiç kaçırmamışsın. Ailenin kesretinden bahsederken böyle dilinin altındaki baklayı oynatıp bahçe kapısında mahlule gitmiş bir hanın ismini ağzından kaçırıvermişsin. Veya Refika'nın böbreklerine çırçır suyunun birebir geldiğini söylerken hemen arkasından Sarıyer sırtlarındaki ev kafa ait bilmem ne çiftliğinin bakımsızlığını fısıldayıvermişsin. Veyahut Kerime cariyeleri pek tuhaf bir karaktere sahip, neyse karakter demek değil de bir tabiata sahip. Balık der başka bir şey ağzına sokmaz. Ay onun için işte Beykoz'da merhum bilmem ne efendi yalısının Lebiderya'daki vaziyetine böyle bir hani söz konusu edivermişsin. Bunlar yani sen de az değilsin. Bunları böyle hani söyleyiveriyorsun ve 3-5 gün sonra ikindi ile akşam arası ezan öncesi filan konakcağızına dönmüş, setreyi, pantolonu, potini, çorabı fırlatmış, püfür püfür esen pencerenin önünde böyle göğsü bağrı açık yorgunluk kahvesi içiyorsun. Sokakta dört dala gelen bir at sesi, arkasından bir hünkâr çavuşunun şakur şukur hoplaması, Yıldız Sarayı Hümayunu damgalı bir zarf sana teslim ediliyor. Gözlüğü mözlüğü aramaya meydan yok. Besmeleyi çekip zarfı yırttıktan sonra bir de ne görüyorsun? Beykoz'daki yalı veya bahçe kapısındaki han veya Sarıyer'deki çiftlik ihsan buyurulmamış mı? Ya görüyor musun? Şansa. Ve ev ahalisindeki bütün yürekler sanki bal mumundanmış gibi eriyip vücudun her bir azasına yayılmış gibi. Taptatlı bir hal böyle, ruh hali içinde artık birisi oradan göbek atıyor, öbürü oradan gerdan kırıyor, beri ki bilmem ne yapıyor falan böyle. Diyor ki mesela sadece böyle han hamam falan verilmesi de değil, bazı memuriyetlerin de tadına doyulmazdı. Yani işte öyle iş güç hak getire. İstersen Tanrı'nın günü evinde sırt üstü yat, akşam olunca gezme yerlerinde piyasana git. Kel Hasan'ı, Abdi'yi, Konkordiya'yı, Beyoğlu'nu boyla. Bu boyla ifadesi o dönemlerde çok kullanılan ifadelerden biri. Bizim bugün pek de kullanmadığımız. Sermet Muhtar Alus'un da çok kullandığı bir ifade. Boylamak işte oraya gitmek manasında. Memuriyetinin yerinde dura dursun, aylığın tıkır tıkır işlesin, işte sen buralarda gez demek istiyor. Buna arpalık mı diyelim, yoksa gene bir ukalalık edip sinekür diye alafranga, alafranga, isim mi takalım? Bu memuriyetlerde tümen tümen, mesela teftişi askeri komisyonu azalığı diyor. Yani askeri teftiş komisyonu üyeliği, selamlık resmi ailesinde memuriyet. Şurayı devlet azalığı. Hatta biliyor musunuz o kullanılmayan kelimeler arasında şurası hani bir yeri tarif ediyorsun diyelim ki. Şurası diyorsun ama demiyorsun onu işte. O şura çok yakın kelimeler birbirine. Sen şurası dersin, şura ile ilgili bir laf etti. Muhakkak buradan bir iş çıkacak diye seni jurnalleyi verirler diye mesela şurası işaret sıfatı mı oluyor? Kullanmamaya başlamış. Şurası yerine orası diyorlarmış ki yanlış anlaşılma olmasın diye. İşte böyle o devrin düzeni. Bunlardan kurtulduk zannediyorduk galiba ama maalesef her şey geri geldi. Bir de bu sistemlerin hiç değişmemesi sanki başka birçok şeyi öğrenmemişsin ama bunları devam ettirmeyi çok iyi beceriyorsun. Çok tuhaf değil mi? Hani asıl lazım olan şeyi, kıymetli olan şeyi öğrenmiyorsun da bunları öğrenip devam ettiriyorsun bir şekilde. Ben öğrenmiyor da muhtemelen böyle doğal olarak karakterin bir yansıması olarak mı bunlar ortaya çıkıyor? Ne oluyor bilmiyorum ki. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İda Şahin, Didem Şahin ve Hakan Şahin'e teşekkür ederiz.
4: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Umurcan Gago'ya teşekkür ederiz.
2: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Apaçık Radyo'nun adasına, adamıza hoş geldiniz. Adalılar, adasızlar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şeyi konuşacağız. Bakalım kıyımıza ne vuracak? Ben Levon.
1: Ben Deniz. Herkese merhaba. Geçen hafta başladığımız seriye devam ediyoruz. Mehmet Akif Yıldırım'la beraberiz. Marmara Adası konuşuyoruz hararetle. Benim bilmediğim bir ada, çok şey öğreniyorum. Bugün de Mehmet Akif Yıldırım'la bakalım neler konuşacağız. Marmara Denizi, Marmara Adası etrafında. Hoş geldin tekrar.
2: Merhabalar.
0: Sen tabii biraz şaşırıyor olabilirsin Mehmet Akif. Biz çünkü normalde bir konuk aldık mı her türlü etinden sütünden faydalanıyoruz. Geçen haftaki programda da epeyce konuştuk Marmara'dan ama mevzu Marmara olunca bu kadar konuşacak şey olunca bazı şeyler biraz şeyde kaldı gibi. Az konuşuldu gibi. Çünkü ben biraz Marmara Adası'nın edebiyatla olan ilişkisini seviyorum. Hani edebiyatçılarla olan ilişkisini de seviyorum. İşte Oktay Rıfat'ından Samih Rıfat'a, işte geçen hafta zaten konuştuk belki Adalı en büyük yazarın da. Ama biraz böyle Adalı yazarlar hakkında az konuştuk gibi geliyor. Hani biraz Adalı yazarlar hakkında konuşalım. Bir de hani Marmara Adası'nın hikayesinin edebiyatla beraber sürdürülebiliyor olması da çok keyifli bir şey. Marmara Adası'nda edebiyatla alakalı etkinlikler de yapılıyor. Hatta çok önümüzde yine bir etkinlik daha var. Ondan da alakalı böyle bir bilgisini verelim. Sonra biraz sana bırakmak istiyorum. Hem Marmara Adalı yazarlar hakkında biraz daha fazla konuşmak hem de hiç bilmediğimiz işte Yunanistan'a mübadelede gitmiş ve daha sonra çok da ünlü olmuş bazı yazarlar var. Bu konu hakkında da en fazla sen bilgi sahibisin. Senin yanında buna ukalalık yapmayacağız.
2: Estağfurullah diyelim. Evet, yakın zamanda çalışılmış bir konu olduğu için elimden geldiği şekilde oraya bir özellikle daha önce üzerine sıklıkla bahsettiğim gibi 19. yüzyılın Marmara'sına aslında o çok kültürlü yapısına birazcık daha adım atabilecek, oradan bir ayna tutabilecek birkaç yazarımız var. Onunla ilgili seve seve bahsetmek isterim ben de.
0: Kimden başlayacağız?
2: Önce geçmişten günümüze mi gelelim, günümüzden mi geçmişe gidelim? Bence geçmişten. Ne dersiniz?
0: En güzeli.
2: Şimdi Marmara Adası ile ilgili söyleyebileceğim özellikle çok önemli bir tarihsel bir gerçeğimiz var. O da işte 1922 göçü. 1922'de Marmaralı Rumlar adadan Ekim ortaları itibariyle ayrıldıktan sonra adalar birkaç yıl boş kalıyor. Ve ondan sonra dediğim gibi mübadille Girit'ten gelenlerle, Karadeniz'den gelenler ve çok farklı bir Giritli, yerli küçük bir grup Türk ve Karadenizlilerle oluşan böyle bir üçlü dörtlü farklı gruptan oluşan yeni bir ada formu oluşuyor. Şimdi adaya baktığımız zaman tabii ki bu ortadan ikiye bölünen bu durumda bir adanın öncesi ve sonrası gibi hani kültürel bellek açısından biraz irdeleyecek olursak hem de işte edebiyatta da nasıl temsil edildiğine dikkat çekecek olursak burayı kendimize referans alabiliriz. Çünkü adanın 1900 dediğim gibi 22 öncesinde nüfus yoğunluğunun çok büyük bir kısmı yaklaşık %98 oranında diyebileceğimiz bütün Marmara Adaları'nı Rum tebaadan oluştuğu için Osmanlı vatandaşı Rum tebaadan oluştuğu için doğal olarak anlatıda da 19. yüzyıl Marmara'sında oraya odaklanıyoruz. Birazcık daha o tarz anlatılara odaklanıyoruz. Şimdi burada da şundan bahsedebilirim. Adada özellikle Yunanistan'da mübadele sonrası bir kuşak edebiyatı, Yunanistan edebiyatında bir kuşak vardır. 30 kuşağı denir. Burada bu Mirivillisler, işte Politisler, tüm bu aslında Seferis'in anlatıları, bu Urlalı bizim Seferis'in anlatıları, bu eski Urla'ya dönük, başka işte Ayvalı, Venezis'in Ayvalı'ya dönük. Aynı şekilde de Marmara'nın da bir Aftoniatis'i var aslında. Aftoniatis, Petros Aftoniatis. Petros Aftoniatis'ten size bir bahsetmek isterim. Çünkü o hem yani benim için çok büyük bir sürpriz oluşturuyor. Petros Aftoniatis benim bulmayı çok beklediğim biri değildi bu araştırmaları yaparken. Yani Yunanistan edebiyatında en erken örneklerini veren edebiyatçılardan biri olduğunu sonradan keşfettiğimde çok heyecanlanmıştım. Petros Aftoniatis yani asıl ismi Iraklis Ioannidis. Petros Aftoniatis kendisinin mahlasıdır. Aftoniatis de Asmalı köyünden gelir. Aftorni eski ismi. Yani biliyorsunuz o şeyi alırlar genelde mahlas olarak. O bulunduğu nereliyse o köyün ismini Aftoniatis yani Asmalılı. Petros Asmalılı gibi bir çevirisi olmuş oluyor. Şimdi 30 kuşağına yerleşiyor bu anlatılar sebebiyle. Neden 30 kuşağı diyoruz? Çünkü işte 30 kuşağı bu genelde Anadolu'daki bu zorunlu göçü konu edilen eski vatan tırnak içinde tabirleri, tasvirlerini işleyen bir yönüyle yer alıyor edebiyatta. Petros Antoniad Marmaralı, 1898 yılında Marmara'da doğuyor, Asmalı'da doğuyor. Sonrasında Marmara'da yetişiyor, oradaki lisede. Sonrasında işte İstanbul'da ticaret okulu ve sonra Siroz Adası. Ondan sonra da Pire'ye gidiyor ve hayatı değişiyor. 18 yaşına kadar Marmara'da yaşıyor. Çünkü 18 yaşına kadar Marmara'da yaşaması 1915'e denk geliyor. 1915'te şöyle bir tabii ki savaşın başladığı yıllar ve Marmaralı Rumların birazcık daha iç bölgelere yerleştirilme politikasıyla Anadolu'da Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, eski ismi Kırmasti denir. O bölgeye yerleştirildikten sonra Anadolu'dan üzerinden Yunanistan'a doğru geçiyor ve ondan sonra hayatına Yunanistan'da devam etmiş oluyor. Sonrasında Petros Antoniadis'in Marmara için çok önemli. Dediğim gibi hem Yunan edebiyatında bir yeri var, hem de aynı zamanda da adayla ilgili tasvirleri çok değerli. İki tane kitabı var kendisinin. Prosfiges ke Metanastes diye. Prosfiges, mülteci olarak çevirebiliriz. Metanastes de göçmen. İki eserde de şöyle bir şey var. Metanastes, Prosfiges'ten yani göçmen mültecilerden bahsedecek olursam, o Anadolu'dan göçen mübadele sonrasında yeni yurtlarında yeni yaşamlarına başlayan bir yapı, insanları işleyen bir yapı diyebiliriz. Yani bu bizim açımızdan Marmara oluyor mikro ölçekte. Diğeri de yeni hayatlar kurulduktan sonra Yunanistan'da oradan Amerika'ya işte ekonomik sıkıntılar ve farklı yeni yeni bir araya gelişiyle bütün toplanışıyla bütün göçmenlerin doğan yeni ekonomik sıkıntılarla Amerika'ya uzanan bir yolculuğu anlatıyor göçmenlerde. Burada ada ile ilgili çok güzel örnekler alıyoruz Aftoniadis'te. Mesela bizim için çünkü 19. yüzyıl. Şimdi Samih Rıfat'ı anlatırken ya da Raman Koray'dan bahsederken o dönemlere tabii ki edebiyat anlatısı üzerinden incelemek çok müthiş bir tat. Tabii ki onların çok değerli ama bir de kültürel bellek açısından ben biraz bellek çerçeve içerisinde konuşmak istiyorum. Marmara'yı nasıl görüyoruz meselesine geldiğimiz zaman bu eserler, kaleme alınan bu eserler çok değerli oluyor. Orada verilen ufak tefek benzerlikler bugüne taşınan aslında ya da farklılıklar bize çok değerli geliyor. Mesela Aftoniadis sıklıkla Marmara tasviri yapar. Mesela şeyi anlatır. Bugün Zübeyde Hanım Meydanı dediğimiz, meydana verilen isim eski Karakol Meydanı da denilen, Marmaralılar daha iyi bilir. Orası Taksiyerkis Kilisesi'nin olduğu bir meydanda. Oranın mesela tasvirini yapar. Orada bir kahvehane olduğundan ve insanların işte nasıl günlük hayatlarını sürdürdüğünden. Yani bize bir günlük hayatı orada yaşatır. İşte o kahvehanedeki konuşmalar, yapılan espriler, sosyal yapı Marmara'nın nasıl olduğuna dair çok değerli ve sonrasında bu Marmara ile ilgili kısmını konuşacak. Mesela Marmara'nın kaptanları çok değerli. Kaptanların gemilerde çalıştıklarındaki oradaki hikayelerinden bahseder. Bir Kaptan Michos hikayesi vardır mesela. Uluslararası bir şeyde giderken bu sendikalaşmanın aslında sadece işte şey değil, Marmara ve yereldeki bir mesele değil, aslında sendikalaşmanın yeni dünya düzenindeki meselelerin de işlendiği böyle toplu bir kendine bir zemin hazırlar. Bunun dışında söyleyebileceğim ikinci ismi de söyleyeyim, sonrasında toplu olarak söylemek isterim. Theophanes Theophanidis bizim için çok değerli o da. Kendisi aynı zamanda İstanbul'da Burgaz Adaya da çok fazla aslında giden birisi. Burgaz Adada da şöyle bir ilginç bir hikaye var. O bizim Marmara Adası'yla bir bağlantı olarak söyleyebileceğim. Theophanidis, Theophanidis tam adı olarak İstanbul'da ikamet eden, 1918 öncesi İstanbul'da ikamet edenler bu etabli denilen, bu mübadeleye tabi olmayan gruba dahil olduğu için Marmaralıysanız, sadece adresiniz Marmara'ysa siz göç ettirildiniz. Yani göç ettirilmekle yükümlüsünüz. Ama İstanbul adresiniz varsa İstanbul'da kalabiliyorsunuz. Her ne kadar Marmara kökeniniz olsa bile. Theophanes böyleydi. Böyle bir aileden geliyordu. Ve İstanbul adresi olduğu için, İstanbul'da ikamet ettiği için aynı zamanda adadan herkes giderken o aile kalmış oldu. Ve adada ticaret yaptık. İstanbul'da ticaret yaptıkları için sadece adadan İstanbul'a taşınan bir yolculuk gerçekleştirmiş oldu. Şimdi Theophanes'te de şöyle bir etki var. Şimdi bütün o Marmara'daki göçü düşünün, bütün Anadolu'da olduğu gibi ya da iki taraflı düşünecek olursak, Theophanes bunun ekseninde kalmayarak İstanbul'a daha hani düzeni bozulmayan bir aslında sisteme dahil olarak devam ederek diyelim, İstanbul'da hayatına devam ederken aslında yaptığı en bizim için değerli şey bütün o belleği, o kültürel belleği yani var olan herkesin yeni hayatlarında yeni düzenlerini düşündüğü bir noktada o herkesi bir araya, hikayeleri bir araya getirme, bağlantıları bir araya getirme şeklinde uğraştı. Ve Marmarina ne ya dediğim böyle birçok Yunanistan'da da Marmaralı Rumların çıkardığı gazetelerde hikaye bölümleri yazarak bu hikayeleri yani Marmara'daki zihninde, belleğinde kalan hikayeleri yansıtarak şeyde, yayımlayarak şeyde, gazetelerde bunları bize bizlere kadar ulaşan bir çok değerli bir hareket, yani iş yapmış oldu. Burgazada'ya gelecek olursam, Burgazada mesela Marmara Adaları'nda çok önemli bir manastır vardır. Ayos Timotheos Manastırı. Bu Topaç dediğimiz köyün üst tarafında bulunur. Bugün günümüzde Marmaralılar orayı Ahtimot olarak bilir. Ahtimot meşeliği diye geçer. Aslında çok büyük bir manastırdı Ayos Timotheos. Buradan bunun büyük ikonalarını bugün Burgazada'ki Garipi Manastırı'nda bulursunuz. İçeride Ayos Timotheos ikonası durur. Altında da eğer bakarsanız Topaç Köyü'nün tasviri vardır. Resmedilmiş hali. Ressamı şu an unuttum ama hatırlarsam bir ona alt not olarak geçeceğim. Ressamı Dimarkopoulos olabilir çok büyük ihtimalle ama yanlışım varsa düzelteceğim, bakacağım. Bu şekilde 1 Ağustos'da kutlanan bir Ayos Timotheos gününü düşünün. Her işte kilisenin, manastırın bir günü olduğu gibi bütün Marmaralıları, Marmaralı kökenleri 1 Ağustos'da Burgazada'da toplayıp aslında Marmara'nın bir hafızasını işte Burgazada'ya taşımak gibi bir şey yapıyorlar. Akım gibi diye hareket yapıyorlar. Ve burada da tüm Marmara'daki Marmara kökenleri, Yunanistan'dan ya da Marmara'dan olanları orada toplayıp o günü işte 1 Ağustos zaten kutlanan bir gün. Daha öncesinde adada Ayos Timotheos çok kutlanılan bir aziz günüdür. O günde orada yaşatılmış oluyor. Böyle bir hafıza ürünü var ve son yazarı da benim bahsettiğim Apostolos Domros. Bu da temsil ediyor. Aslında günümüze daha yakın, 37 doğumlu bir mühendis aslında kendisi. Ama sonrasından işte büyüklerden duyulduğu hikayeleri toparlayarak, derleyerek 85 yılında adaya yaptığı ziyaretle dedesinin mezar taşını bulmasıyla tam olarak geri döndüğü bir yani hafıza olarak geri döndüğü bir eseri var. Onu yat kaleme aldı. Epistrophisti Petrokarava diye Yunancası. Yani kaya gemiler diye çevirebileceğimiz böyle kaya parçalarını, bu adaların hepsini bir kaya parçası olarak düşünüp onları bir yüzen gemi olarak tasvir edip bunlarla ilgili böyle bir başlık koyup adaya aslında geri dönüşünü kaleme aldığı bir eseri var. Burada şeyi görüyoruz. Yani üçüncü kuşak bir mübadilin ya da göçmenin nasıl neler yaşadığını. Çünkü şöyle bir şey vardır göçmenlikte, yani mübadelede özellikle söyleyebilirim. Birinci kuşak travmayı yaşar, ikinci kuşak o travmayla beraber sessiz kalır. Ama üçüncü kuşak da merak etmeye başlar. Genelde bu şekilde ve bu üçüncü kuşağın anılara, babaannelerin, dedelerin anılarına geri dönüşü İşte Apostolos Domros'un da bu hikayeleştirme meselesiyle yeni bir işte edebi eser ölçüsünde ada hafızasını 19. yüzyıl özellikle o göçmeden önceki hafızasına ışık tutacak bize çok güzel örnekler sunmakta. Biraz üç yazardan uzunca bahsettim ama ben böyle bir hafızada yer etsin diye bunu bahsetmek istedim bu şekilde. Bunun dışında da işte dediğimiz gibi günümüz yazarlarından burayı net işleyen, yani Yaşar Kemal'in Karıncanın Su İçtiği kitabını bilirsiniz. Oradaki işlediği meselede adaları tam olarak net anlamazsınız. Gerçi Yunanca eserlerde de hepsinde çok net anlamayabiliyorsunuz. Ama ben özellikle kendi çalışmamdan bahsedecek olursam birazcık daha adayı ada olarak tasvir eden, yani Samih Rifat gibi bir otobiyografik bellek şeklinde böyle bir küçük sinyallerle, flaşlarla hatırladığı şekilde adayı tasvir etme üzerine konuşacak olursak biraz bundan. Samih Rifat ve Yaman Koray'ı bu anlamda çok ayrıştırabiliyoruz. Çünkü Samih Rifat'ın eserinde inanın yani adayı hiç bilmeyen biri adayla ilgili hiç azımsanmayacak kadar aslında 60'lı yılların adasına karşı bir pencere açıyor. Yani o manada Yaman Koray da zaten inanılmaz denizcilik terimleri bizle paylaştığı noktada ada denizciliğiyle ilgili inanılmaz şeyler, kılıç avıyla ilgili inanılmaz şeyler öğreniyoruz Yaman Koray'da da. Ve balıkçı ilişkileri, işte oradaki hiyerarşi, bütün sistem aynı zamanda devletin yönetimsel sistemiyle de alakalı, oraya da dokundurarak biliyorsunuz bir anlatısı var. Bu gerçekten çok değerli. Yani ben böyle bir çok uzun bir giriş oldu ama bunu parçalayabiliriz isterseniz.
0: Ya çok keyifli oldu. Aftoniatis'in hikayesinde şey de var tabii, yayıncılık tarafı da var. Le Voyage de Gris, Grec işte Fransızcasıyla. Böyle gayet erken zamanlarda Picasso'lara, Matisse'lere çizimler yaptırın, Camus'e yazılar yazdıran böyle zamanın epey ötesinde bir entelektüel. Ama hayatla pek arası barışmamış. Genç denebilecek bir yaşta 1950'de kendi isteğiyle hayatına son vermiş. Bir enteresan karakter aslında. Bence esas Yaman Koray da üzerinde fazla konuşulması gereken birisi herhalde. Enteresan bir yazarlık kariyeri var. Biraz edebiyat dünyasından kendisini soyutlamış, edebiyat dünyasını çok sevmemiş. Hatta böyle 20 küsür yıl boyunca böyle çok genç yaşta aslında belki de en önemli eserini
2: 25.
0: çok hızlıca yazdıktan sonra yani 25 yaşında ve böyle geçen hafta söylemiştik galiba 40 gün 45 öyle bir
2: 41 günde o deniz
0: 41
2: ağacının yazma süresi. Evet.
0: yani 40 gün gibi bir şeyde böyle bir eve kapanıp yazıp sonra 20 küsür sene yazı yazmamak gibi bir
2: Evet.
0: protestosu olmuş. Sonra bir daha yazmaya başlamış. Enteresan bir hikaye aslında. Gerçekten benim için de yani Yaman Kore'de bu kadar ben de çok geç tanıştım. Yani bu kadar denizcilikle alakalı şeyleri okumayı seven birisi olarak, adaları seven işte Marmara Denizi'nde büyümüş birisi olarak ben bile çok geç tanışmışım aslında bakarsan. Enteresan bir durum var Yaman Kore'nin gerçekten.
2: Evet, evet öyle. Ama dediğiniz gibi bu Yaman Koray'ın bizim işte bu adalar aslında Erdek'te yaşamaya başlamasıyla bu kıyılarla ilgili ilgisi de artıyor. Oradaki bir otel işletmeciliğinden ailesinin orada ikamet süreci başladığı ve oradan sonrasında adalarda uzun süre, çok uzun gözlemlerle yaptığı süre. Adalıkiler söyler yani bunu Yaman Koray geliyor işte odaya kapanma suretiyle yani böyle gözlemleyip herkesin ya böyle kahvehaneleri gözlemleyerek sonrasında uzun bir kapanma süreciyle yazdığını biliyoruz. Yani o anlamda çok takdire şayan. Gerçekten yani sosyal yapının bu kadar içine girmesi ve bizim yani tabirleriyle mesela bir kahvehane sahnesinde Marmara ile ilgili inanılmaz ayrıntılar veriyor. Mesela bir tanesinde şey vardır. Kahvehaneye girdiğinizde Marmara'da herkes birbirine mutlaka teker teker selam verir. Selam Levon, selam Deniz, selam. Ama o da aynı şekilde selam ismiyle beraber. Mesela bu tarz şeyleri küçük böyle şeyler yani toplumsal yapıya ait Marmara'ya has. Çok güzel sadece balıkçılık değil yani hani sosyal şeyde bir de deniz ağacının biliyorsunuz neden deniz ağacı? Bir mercana atıf yapar. O tamamen onun oturduğu birçok sahnenin geçtiği Murat'ın kahvesi dedikleri Murat Kaptan'ın kahvesi şeyin altında. Asıl olan aslında bir mercan. Ne atıf yapmakta. Tabii bu mercanlar işte bu da başka bir konu olarak konuşabilir. Şu an normalde Hayırsız'da işte ekinlik açıklarının oralarda çokça çok heybetli şekilde aslında var olurken günümüzde maalesef o şekilde o güzellikte maalesef yer almıyor. Buradan alır. Yine deniz mahsulünden bir ismi alıyor deniz ağacı da. O anlamda tabii inanılmaz bir kayıt tutuyor. Yani dönemin kaydını tutuyor. O bizim için çok çok değerli. Yani şey gibi değil. Samih Rifat birazcık daha kendi üzerinden, kendi adasını tanımlıyor. Sonuçta zaten iddiası da bu. Ama Yaman Koray birazcık daha biz adalıları da birçoğunu gerçek ismini kullanıyor bu arada. Ama kullanmadıkları da var. Ama birçoğunun genelde yani tarif ettiğini de anlıyorsunuz zaten çok net bir şekilde. Ve onların konuşmalarını, diyaloglarını, ezelerde terimleri işte kılıç gözünden ölür gibi bir çok önemli şeyler, cümleler, böyle tabirler. İşte havayla ilgili çok güzel sözleri var. İşte ne diyordu? Şimdi onu unuttum ama şeyde yazıyordu. Bir şeyde bulut sen onu unut gibi bir yazıyordu ama onu unuttum şimdi. Yani deniz tabirleri ve hava tabirleri biliyorsunuz bu az önce şeyde bahsettiğimiz tabirlerde Marmara ile ilgili, denizle ilgili çok hava ile alakalı belli olmayan tabirlere onların hani yerel tabirlerini çok güzel yansıtmış Yaman Koray aynı şekilde esere. Yani bu anlamda takdire şayan, bu anlamda Marmara için çok büyük zenginlik ne diyelim? Hani biz Marmara olarak yani böyle bir şeyin yapılması, böylesine bir adada, yani dediğim daha önce bahsettiğim gibi bu çok önemli. Ben bunu çok önemsiyorum. İstanbul Adaları ve Bozcaada ve Gökçeada bu kırılmayı bizim gibi yaşamadığı için hani şey anlamında diyorum. Bu göçler anlamında çok fazla bir değişim yaşamadığı için çünkü bir şekilde o geçişler farklı sebeplere yüklendi sonrasında. Ama biz direkt Lozan Barış Anlaşması'ndaki Anadolu'da herhangi bir ilçe yerleşim neyse Marmara Adaları buna tabi olduğu için tamamıyla boşaltıldığından dolayı o eski balıkçılık, işte eski üzüm ve üzüm ürünleri gibi çok kadim gelenekleri biz ancak çok küçük bir şeye endeksleyebiliyoruz. İşte nedir? Marmara merkezde 1912 nüfusu işte 200 küsür Türk gibi işte ya da Müslüman şey Osmanlı tabiriyle. Bunlar üzerinden bu Berlin taşınmasını bekliyoruz. Yani düşün komple bir şey gidiyor ve tekrar başka bir grup geliyor. Bu sebeple bütün bu denizcilik terimleri yine de çok başarılı bir şekilde aktarılmış. Bütün adanın eski isimleri, işte Marmara'nın işte Marmaras oluşu, Prokonisos bir de bunda da şeyler vardır. Mesela Prokonisos ifadesi adanın genel terimidir. İşte adanın bütün o volileri, voliler dediğimiz o balık avlanma alanları. Yaman Koray bunları inanılmaz işliyor. Ve kendi eliyle çizdiği, birer ilk basımında, 62 yılındaki basımında kendi eliyle haritayı çiziyor. Yani şey, adlandırıyor. İşte bütün o eski ve yeni, sizi o karşılar deniz ağacı kitabı açtığınızda eski adı yeni adı. Buna çok önem vermiş yani şeyde, kitapta. Buradan şunu anlıyoruz, yani sadece bir edebi eser olmanın yanında aslında adanın tamamen kolektif belleğine de korumak için bir adım gibi gösteriyor diye düşünüyorum.
1: Evet, yani bir aydın olarak, bir yazar olarak değil sadece tabii, yani bir denizci olarak elinde hakikaten zıpkınıyla denizin dibinde taş taş bilen bir adam olarak hem o çizimleri yapıyor, bir tarafıyla da denizci işte lingua francasını tercüme ediyor. Yani mütercim tercüman gibi de bir tarafıyla baktığın zaman o tarafları çok çok önemli. Gerçekten bu kadar pratikte karşımıza çıkan böyle bir yazar pek fazla yok. Yani Halikarnas Balıkçısı, Sait Faik ve Yaman Koray diyebiliriz belki, değil mi? Bu bir üçleme dersek en önemli isimler bunlar olabilirler.
0: Ben
1: bütün bir de o mücadeleyi de çok iyi anlatıyor bu arada.
0: Ben bir de bu okuduklarım içerisinde de mesela, yanlış anlaşılmasın, Sait Faik de hani bazen böyle çok korkunç tipler anlatır, hani işte ne bileyim o son kuşlarda adadaki bütün kuşları mideye indirmek isteyen adam gibi ya da işte Halikarnas Balıkçısı'nda o hırslı süngerciler gibi falan, ama şimdi biz hep işte Burgazada deyince böyle sevimli ufak tekledeki balıkçı amca, işte şey deyince, Bodrum deyince işte süngerci tekneleri falan, bunlar aklımıza geliyor. Ne bileyim Karadeniz'deki balıkçı deyince o büyük takalar, denizler aklımıza geliyor. Ama sanki böyle Marmara Adası böyle bilerek çok az anlatılmış gibi. Sanki orada bu iş böyle çok yapılmıyormuş gibi, ama hiç öyle değil. Yani o yüzden Yaman Koray'ın anlatısı bence muhteşem bir anlatı o bakımdan. Hani orada bir gerçek hayatın olduğunu, böyle biz adaları hep böyle tatil beldeleri gibi görüyoruz ya, oradaki bir gerçek hayatın nasıl olduğunu anlatması bence çok çok kıymetli. Bir de Yaman Koray'ın annesi var değil mi?
2: Evet. Hani
0: bizim annesi olduğu gibi.
2: ama ilk kadın edebiyatçılarında.
0: Evet, yani çok ismi bilinmese de en vakti zamanının en üretken yazarlarından birisinin de oğlu kendisi. Evet. Geçen sefer yine sadece bir şarkı dinleyebilmiştik. Aramızdaki müzisyenin Deniz Bey olmasına rağmen bu şarkı konusundaki ısrarcı hep ben oluyorum. Çok güzel bize programdan önce göndermiştin. O şarkıları dinlemeden ben program bitmesini istemiyorum. Lütfen o gönderdiğin listeden bir şarkı dinlemek isteriz efendim.
2: Evet, bir sonraki parçamız bence bir Marmara karşılaması olabilir. Hem nispeten daha hareketli. Bu dansı da böyle özellikle yine aynı şekilde yapılan eğlencelerde, yortularda oynanan bir oyun. Çiftli oynanır. İlk dört adım ileri, dört adım geri bir şekilde bir dans şekli vardır. Marmara karşılaması birçok yerinde kendi karşılaması olduğu gibi Marmara'nın da bir karşılaması var. Yine bununla beraber 19. yüzyılın Marmara'sından bir sahne sunmuş olacağız. Marmara karşılaması diyelim.
1: Kim söylüyor?
2: Domna Samuyo.
1: Yani işte en önemli karakteri de aslında unutmayalım. Parçadan sonra da biraz Domna Samuyo'ya da bakarız. Evet.

0: Çok güzel ama aklımda bir soru işaretiyle yayına döndük. Marmara Adası'nda kemençe var mı?
1: Şimdi Marmara Adası'nı düşündüğümüz zaman Marmara Adası yani yine coğrafik konumuna incelersek İstanbul'la işte ne dedik? İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı arasında konumlanan bir noktası ve üzüm ticareti vesaire bunları da konuşurken İstanbul'la çok fazla ticari bağlantısı vardı. Bu bağlantı tabii bize bağlantı olarak müziksel anlamda da bir bağlantı oluşturdu. Marmara Adaları'nın müziği ve Marmara Adaları'nın dansları tam olarak bu Anadolu ya da daha yakın coğrafyalarına Bursa gibi vesaire oralardan biraz farklılaşır. Birazcık daha İstanbul'a müziksel olarak yaklaşıyor aslında. İstanbul kemençesi zaten çalan kemençe de tam olarak bir İstanbul etkisi olarak yorumlayabiliriz bunu. Ama tabii Marmara'da şu an bu kayıt dinlediğiniz kayıt Domna Samiyo'nun kaydı olduğu için burada çok fazla tabii enstrüman var. Bu enstrümanlardan İstanbul kemençesi buraya tabii çok yakıştığı için yapılmış ama bu İstanbul kemençesinin yerine keman kullanımı da çok yaygındı. İstanbul kemençesi ve ama birçok Marmara şarkısında Marmara'ya ait olan şarkılarda gözlemliyoruz. Özellikle Domna Samiyo'nun derlediklerinde.
2: Evet, bir müzik tarihçisi olarak bir taraftan büyük bir arşivci, etnomüzikolog olarak, bir taraftan da müzisyen olarak her tarafından o boşluğu dolduran birisidir Domna Samiyo. Hiç şaşırtmadı Marmara Adası'nda da oraya da böyle bakması. İki yakayı bir araya getiren kişidir yani Domna Samiyo.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Evet yani Marmara, yani şu an bu derlemeler olmasaydı Marmara özellikle dediğimiz gibi Marmara çok konuşulmuyor dedik ya. Marmara mesela bu müzikleri de çok bilmiyordu. Bu şey olarak Yunanca orada işte Propondida denir Marmara Denizi. İşte Propondida'nın Marmara'sından bir şarkı gibi bir ayrıntı. Aslında şu an özellikle mübadil topluluklar içerisinde karşı tarafta çokça hani bu karşılamasız bir şey olmaz. Hani kutlama, bir eğlence veya herhangi bir gün kutlanıyorsa bu Paskalya olur ya da bu mesela çeşitli Ayas Georgios günü olur işte farklı Aya Yorgi işte bize dediğimiz gibi. Buralarda mutlaka dans edilir karşılama, Marmara karşılaması bunlardan bir tanesi. Ve bunun gibi yani işte listede de daha sonra çalma fırsatımız olursa farklı konularda da var. Mesela balıkçılık gibi ya da çocuk şarkıları gibi farklı kategoriler de söz konusu. Bu anlamda Marmara müzikal anlamda aslında hiç fena değil diyebiliriz.
2: Şu anda çok fazla müzisyen var mı Marmara'da? Nedir? Yaşayan müzisyen durumu nasıl?
1: Şimdi dinleyen olursa ayıp olmasın ben tanımıyor olabilirim ama hani böyle yıllarını Marmara'da geçirmiş Marmaralı olup da tanıdığım bildiğim enstrüman çalan müzisyen benim bildiğim yok. Zaten şöyle şu anki yapı işte batı enstrümanları olursa o başka ama ben birazcık daha bu soruyu şey algılıyorum Deniz Bey. Biraz daha yöresel nasıl İstanbul kemençesi olarak yorumluyoruz. Birazcık daha yöresel çalgılar olarak algıladığım için şu an yapıyı da düşündüğümüz zaman bir Girit kemençesi beklememiz lazım bu durumda adada. Çünkü Giritli Yerepetralı Petralı mübadiller olduğu için ya da Karadeniz kemençesi beklememiz gerekir bu durumda. Ya Karadeniz kemençesi ben çalıyorum ama ada olarak düşünmediğim için yani adada ikamet eden sürekli biri olarak ben bu kategoriye kendimi koymuyorum o sebeple. Ama adada bu etnomüzikolojiyle biraz daha ilgilenen, biraz daha hani köklerin müziğiyle ilgilenen insan benim bildiğim Marmara Adası özelinde yok şu an için.
2: Girit'ten genelde Yerapetra tarafından mı göçmüşler?
1: Evet. Yerapetra küçük bir kısımda Kandiye şöyle bir şey aslında Yerapetraların hepsi gelirken bir kısmı yani birçoğu adadaymış ama adaya geldiklerinde bir kısmı Marmara'yı beğenmemiş Erde'ye gitmiş. Bir kısmı Erde'yi beğenmeyip Marmara'ya da gelenler var. Yani böyle bir değişim var kendi şeylerinde aralarında da. O yüzden küçük bir kesim Kandiyalı ama çok büyük bir kesim yani ezici üstünlük diyebiliriz ki Yerapetralı. Biliyorsunuz bunlar da kendi içinde çok. Yerapetra dediğiniz şey Afrika kıyılarına, Afrika'ya bakıyor.
2: Bakıyor tabii.
1: Şeyde, güneyde. Ama
2: Çok
1: Kandiyalı
2: güzel bir
1: tam
2: kasabadır
1: tersi. Onlar arasında bile şey olabiliyor. Yani farklılıklar bu Girit'in zaten Girit çok büyük bir cevher diyelim kendi içinde. O bile sirayet ediyor yani o farklılıklar. Onu anlayabiliyoruz. Dilde
2: Evet.
1: özellikle farklılıklar.
2: Girit göçmenlerinin bütün kıyıya böyle değişik oranlarda serpiştirilmiş olması da çok enteresan bir durum.
1: Evet.
2: Genelde mesela Marmara Adalılar gittiğinde işte Nea Plateya tarafına gidiyorlar. Eğriboz Adası, Evia Adası'na doğru gidiyorlar. Ama Girit'ten gelenler bütün kıyı bölgesine yani Fethiye'den tutun işte Marmara Adası'na kadar gelin. Oraya kadar geliyorlar. Hatta İstanbul'a da çok göçen Giritli göçmen olduğunu biliyoruz. Bütün toplum yer değiştirmiş ya. Yani böyle haydi siz oraya biz buraya falan diye bir durum mu olmuş? Ve bu böyle 200-300 yıldır gidiyor yani.
1: Sonra oradan işte bir sinerji, başka yeni kültürle eskinin kaynaşması ya da kaynaşamaması ya da eski bellek olarak, yani eskiyi bir şekilde özlenme. Mesela Giritlilerde benim bütün Marmaralılar, yani Marmara tecrübemden söyleyebilirim. İnanılmaz bir Girit hasreti. Görmese, üçüncü kuşak birisinin Girit'i görme özlemi çok fazla var. Yani sadece anlatılardan, duyumlardan oraya ben gitmesem de oraya karşı çok sıcak hissediyorum. Orayı görmek istiyorum ya da oranın kültürünü. Yemek şu an sadece en yaşatılan şey. Yemekler tabii, Girit yemekleri, inanılmaz bir mutfağı var Girit'in de. Oradan işte dedelerden, nenelerden kalan tarifler vesaire şu an Marmara'da. Bunlar da işte yapılmıyor değil, yapılıyor ama tabii ki genelleyemeyiz. Gene de çok böyle her şeyden var. Yani çok iyi devam ettiren de var o hafızayı. Sadece bir peynirli patlıcana indirgeyen de var. Yani öyle söyleyebilirim bir mutfağa. Bizim Marmara Adası'nın yerel ürünlerinden olarak. O şekilde yani bu Giritlilik de çok farklı, çok acayip bir konudur.
2: Evet, gerçekten öyle.
0: Tam benim sevdiğim yerlere doğru geldik efendim. Çok teşekkür ederiz buraya doğru yanaştığınız için. Şimdi geçen hafta aslında tam böyle kapatırken gider ayak biraz bahsettik. Çok kısaca bir defa tabii benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ben ciddi ekşi seven birisi olarak, ekşi her şeyi seven birisi olarak ben Koruk suyuna bayılırım ve Marmara Adası'nda o böyle limonata şeylerinde, çeşmelerinde Koruk suyu satılıyor olması falan benim gerçekten çok hoşuma gitmiştir. Ya çok sevdiğim bir şeydir. Ama demin dediğiniz ya, hani Girit mutfağı devam ettiriliyor. Böyle benim kayıtlardan bildiğim, eskiden okuduğum işte Marmara Adası'nın yemeğiyle alakalı, Marmara Adası ile alakalı söylendiğinden şey tavşandı. Tavşan dışında ben başka bir şey bilmiyorum. Nedir yani Marmara Adası'nda gerçekten şöyle bir Marmara Adası sofrası kuracaksak, hani hem normalde çok yenen hem de bazı yemekler sadece yemek için değil, böyle misafire hava atmak için de yapılır ya. Hani onları da böyle sayabileceğin neler olur?
1: Yani Leon Bey, bu dediğiniz, dedim ya, yani bu tamamen bir de hani restoranlar üzerinden giderseniz, bugün Marmara'da restoranlara gittiğinizde bunun çok gelişemedi. Dediğiniz gibi yıllarca tavşan, yani tavşan da o biliyorsunuz o sonradan buraya adaya getirilme bir tavşan. Yani ada şeyinde değil.
0: Yani tavşan da sonradan gelmiştir. Geyik de büyük ihtimalle sonradan gelmiştir. Yani
1: hayır, şunu yani
0: ayrımcılık yapmıyorum.
1: Hayır, şey anlamında söylüyorum. Yani adaya ait bir tür değil. Yani o da sonrasında hani çok çabuk oraya ayak uydurarak üreyenmiş bir tür olduğu için o anlamda. Hani normalde adanın yüzyıllardır var olan bir kültürü değil tavşan avcıları da, tavşan mutfağında yer alan bir şey değil, onu demek istedim. Şimdi Giritlilere gittiğinizde mesela ben sözlü tarih çalışmaları yaptığımda Giritlilerle birlikte bu çokça eve girip çıktığımda, yani gördüğümde her ailede, yani özellikle dediğim gibi bu meraklı üçüncü kuşaklarda varsa var. Yani meraklı üçüncü kuşak var sadece kendi evlerinde. Mesela ben bir Giritlinin özel davetiyle evine gittiğimde çok farklı şeyler, yani ot üzerinde ve hepsinin böyle Giritçe. Giritçe de öyle bir aksan şeydir ki, ağızdır ki. Bu Kıbrıs ve Girit biraz şey, Yunanca'dan gerçekten çok farklı. Bizim işte Karadeniz'de biraz zorlandığımız gibi orada da hani ağız olarak zorlanırız. Onların terimleri, kullandığı şeyler şu an hani var. Ama sonrası, yayın sonrasında belki size tek iletebilirim. Şu an yanlış bir terim söylemek istemiyorum yemek ismi olarak. Ama mesela benim duyduğum bir tane Mavro Rizi diye, orada da hani ağız olarak zorlanırız. Onların terimleri, kullandığı şeyler şu an hani var. Ama sonrası, yayın sonrasında belki size tek iletebilirim. Şu an yanlış bir terim söylemek istemiyorum yemek ismi olarak. Ama mesela benim duyduğum bir tane Mavro Rizi diye bir şey var. Yani bu

0: Daha önceki, geçen haftaki konuşmamızda çok kısa bahsettik. İşte garozla alakalı. İşte garozun bir otu var. İşte o otu, işte gerçi bu Marmara'ya has bir meseleden bahsediyoruz ama yani Giritlerinde işte Yara Petraların kendine has bir şeyleri, Kandiyalıların da aynı şekilde. Ama dediğim gibi yani ben Giritleri ve her bütün adaları çok seviyoruz tabii ki. Şey demek istemiyorum, yani korumadınız be, hani bunu yapmadınız demek istemiyorum ama herkes, yani biraz bu biraz kişisellikle de alakalı. Yani önce sen aile hikayene sahip çıkmalısın. Yani bunu herkese söylemek istiyorum. Hani dinle. Aile hikayemize sahip çıkmazsak ondan sonra işte Marmara Adası ile ilgili cevaplarda zorlanabiliriz. Bir Marmara Adası sofrası kurma noktasında. Ama dediğim gibi Marmara Adası şu an bir sofra kurarsak şey ne yapacağız? Doğu Karadenizli biri size sofra kurmaya kalkarsa Marmara diye. Yani böyle de bir şey var. Çünkü mesela bir 4 kilometre ötede Çınarlı köyüne gittiğiniz zaman orada bir sofra hazırladı dediğinizde. Yani oradaki sofralar genelde kara lahana üzerine yoğunlaşan yemekler ve o şekilde olacaktır. Yani mesela Marmara Adası'nın mutfağı dediğinizde bence oraya bir mim koymak lazım. Hani düşünmek lazım yani.
1: Yok ama aslında çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Bu basit yani üretilen her ürün için terör denilen bir kavramdan bahsediyoruz ya. Yani bu terör işte aldığı yağmur, gördüğü güneş, denizden yüksekliği, adada mı karada mı olduğunu gösteriyor ama terörün en önemli şeylerinden bir tanesi, etki eden unsurlarından bir tanesi tabii ki insan. Ve hani biz bir yemeği, bir içkiyi sadece coğrafyanın verdikleri olarak değil, o coğrafyanın verdikleriyle insanların ne yaptığıyla da alakalı olarak bakmamız lazım. Evet, yani şu andaki belki de bu en iyi mutfaklarda böyle melez mutfaklardan çıkıyor olabilir aslında. Yani o Doğu Karadenizli'nin gelip Marmara Adası'ndaki pişirdiği karalahana büyük ihtimalle Doğu Karadeniz'dekinden farklıdır. Onu da bilmek lazım.
0: Tabii yani kara lahananın bu ne derler, kar görmüşü mü? Hani şey birazcık daha hani böyle daha şey olur. Genelde yani o mutlaka kara lahana konusunda da öyle ama Doğu Karadenizler, şimdi Doğu Karadeniz mutfağına çok daha hakim olduğum bir mutfak. Çünkü ben ailesel olarak Doğu Karadeniz mutfağıyla yetiştiğim için öyle söyleyebilirim. Ben mesela Marmara'daki çocukluğumda o çok ilginç işte. Yani düşünün, Marmara gibi bir yerde bu sefer işte kara lahana dolması ve kara lahananın bin bir türlü çeşidi diyelim, yani her türlü böreğinden vesairesine bir sürü şey var. Mesela ben adadaki yazlarımda Karadeniz yemeklerine çok yakın. Şey vardır işte, en basitinden midye, o midye dolma, işte midye şiş, bunların hepsi zaten her yerde standart şeyler. Bunu müftok olarak hani ne kadar kabul edebiliriz. O hani çok ortak bir yemek olmuş oluyor. Ama dediğim gibi yani Marmara Adası o kadar kendi şey, Doğu Karadeniz'de de böyledir ya, gitmişsiniz mutlaka köylerde. Mesela 2 kilometre ötedeki köy bambaşkadır. Ondan sonraki bambaşkadır. Bu yükseltiler orada biraz coğrafya etkili olur ama Marmara'daki de işte göç meselesi. Mesela bugün Çınarlı'ya gittiğinizde hala Karadeniz ağzıyla konuşulduğunu. Yani bir anda kendinizin ben Rize'de ne işim var diye derken bulabilirsiniz yani. Hani öyle bir şey, bir durum söz konusu. Yani çok gitmişiz falan, hani Rize'ye geldik gibi. Ve de o kadar ilginçtir ki mesela o köyde Karadeniz'in dışında birkaç tane Balkan göçmeni aile var. O da o asimila şey yani kültürel asimilasyon diyelim. Onlar da Karadeniz ağzıyla konuşuyorlar şu an. Yani o aynı şekilde o şeyde, o çok ilginç bir noktada orası. Bazen çok yoğun olduğu zaman bir yerde bir kültür ister istemez dönüşüyor. Yani ona benziyor. Marmara'da şu an hani Girit mutfağı belki 60'larda şeyin yazarlarımızın yazdığı eserlerin yazdığı zamanlarda evet, ama orada da mesela çok fazla Karadeniz baskısı 80'ler sonrası, 60 diyelim, bir de 80'ler sonrası itibariyle de çok fazla göç aldığı için, yine Karadeniz göçü. Dediğim gibi şu an çok standart bir şey var. Bir mutfaktan bahsedemiyoruz ama dediğim gibi işte bu tuzlama çeşitleri, işte garozla alakalı şey, onun canlandırılması ya da başka işte aslında Marmara'ya has bir arşivlerden çok Rumlarla konuştuğum zaman biliyorum. Evet, Rumlar şunu yapar, bunu yapar, bir sürü şey var. Ama onları işte gelip adada uygulamak, uygulattırmak ya da işte birilerini hatırla, o bağlantıyı da kurmak lazım. O bir kuşak arada kaybolduğu zaman bir daha çok zor oluyor. Mesela adada çok önemli bir Marmaralı teyzemiz var. Giritli. İşte bu garozu o yapabiliyor. Yani o yaptığı için işte hepimiz mesela şey oldu. Biz Teneke Kayık'a daha sonra gelecektik ama mesela Teneke Kayık diye bir şey, çocuk oyunu üzerinden böyle bir adalar üzerinden bir bağ kurma işbirliği ve bir kültürel etkileşim projemiz var. Bunda Ege'nin işte bir adası Kiklatlar'dan, Paros adasından sakinler bize geldiğinde Seval ablamızı getirdik oraya. Seval abla bize ondan önce hemen garoz yaptı. Yani şey değil. Hani o olmasa yani ada mutfağı, şimdi şöyle bir şey diyor. Paroslular atıyorum geldiğinde sizin adanızın mutfağı ne? Burası bir ada. Balık, deniz mahsullerinden ne yaparsınız diye. Şimdi orada bir kişinin bile olması, o garozun hazırlanması ya inanılmaz bir

0: etki oluşturuyor. Yani bir kişi bile olsa bunu hani yaşatan ve bunu dediğim gibi üzerine gitmemiz gerekiyor. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Ama bunlar o abla, o teyzemizin yani çabasıyla olan da bir şey.
1: Geçenlerde program yaparken Yektan Türk Yılmaz çok güzel bir şey söylemişti. O demişti ki bizimkiler hep böyle yaptıklarını ve ya ne kadar güzel yaptıklarını anlatmak derdine düştüklerinden dedi bir bazen sıkıntı oluyor. Bazen de o kadar güzel de yapmıyor olmana gerek yok. Sadece senin yapıyor olman yeterli. Biz bir adaya gitmiştik, Amulyani Adası'na gitmiştik. Orada da Paşa Limanı Adası'ndan mübadil olanlar vardı. Hı hı. Ve bize giderken böyle yolda bir Paşa Limanı türküsü söylemişlerdi. Bize orada sonra bir restoranda oturduk ve onlar böyle bize Paşa Limanı yemekleri yaptılar. Fakat Paşa Limanı yemekleri işte bizim sigara böreğinin çok güzel işte zeytinyağında şey yapılmış, kızartılmış kırmızı balıklar, tek tekir barbunya benzeri balıklar ve buna benzer bir şeylerdi. Öyle çok böyle ala yuvala özellikle olan bir şey değildi ama kendilerinin olduğunu bilip ve onunla alakalı bir iki kelam etmek istedikleri vardı. Yani o yüzden de ne bileyim bir Marmara Adası yemeği ya da İstanbul yemeğinden bahsederken ya da herhangi bir yerin yemeğinden bahsederken illaki dünyanın en iyi yemeğini yapıyoruz diye bir iddiayla değil. Ama biz böyle yapıyoruz demek kıymetli gibi geliyor bana.
0: Evet evet bir, yani dediğiniz gibi bir de şöyle bir hani sosyolojik anlamda bir durum da var. Hani şimdi buradan adadan gidenler genelde Anadolu'ya ait herhangi bir benzer bir şey de çok bizim gibi söyleyebiliyor. Yani Marmara Adası'nda siz o eski yerde bulunduğunuz zaman yani o şey Amulyani için söylüyorum. Yani Amulyani'deki Paşa Limanı Adalılar için ya da onun gibi işte bambaşka Yunanistan adı almış işte diğer mübadil Marmaralılar gibi söyleyebiliriz. Kendi aralarında da çok farklı oluyor. Mesela yani yakın coğrafyalar birinin sahip olduğunu diğeri de yani mesela karışabiliyor. Mesela dediğiniz gibi Paşa Limanı'na ait olduğunu söylediğiniz şey muhtemelen Saraylarlı biri de benzerini yapıyor aslında. Onlar arasında da böyle şey o biraz hani evet dediğiniz gibi sonuçta en iyi yapmaya gerek yok. Sonuçta oraya ait bir şey gibi olması da yeterli oluyor. Ama işte Marmara Adası için böyle bir sürükleyici bir şey yok. Orada bir göç hikayesi olduğu için oradan getirdik ve biz burada bunu yapıyoruz gibi bir şey var. Giritlerde işte bu var. Yani Girit var ama işte bu Girit mutfağının Marmara yorumlaması keşke olabilse. O bir dediğiniz gibi o bir Marmara mutfağını oluşturmasına zemin hazırlayacaktır. Ama Girit mutfağı bile ne kadar yansıtılıyor onun da tabii işte çalışmasının bence çok da geç kalınmış olabilir ama çünkü eski kuşakların. Ama dediğim gibi yine de mesela biz Erdek mutfağıyla hani Erdek'in bir mutfağı varsa eğer oradaki orada çok fazla Giritli var. Erdek mutfağıyla Marmara Adası mutfağı benzer olmalı bu durumda. Çünkü onlar akraba topluluklar eğer orada bir şey yaşatıyorlarsa Giritli mübadillerden bahsediyorum. Marmara'dakilere hep oradan bir mutfak taşıması olabilir. Yani Marmara'ya çok benzeyebilir. O anlamda söylemek istiyorum bir mantık.
1: Ben Amulyani'yi çok... Amulyani diye mi o söyleniyor?
0: Tam Amulyani. Amulyani.
1: Amulyani. Böyle o halki dikilinin böyle üç bacağından işte kadınların girmesinin yasak olduğu o şey adayla ortadaki bacağın arasında. Yani en bize en yakın olanla ortadaki bacağın ortasında böyle minnacık bir ada. Ve o adalıların da biz orada gayet yani biraz orta yaşın üzerindeki herkesle Türkçe konuşarak böyle yemekler yiyip sohbetler ettik. Çok ufak bir ada yani ufaklığını şöyle söyleyeyim yani Kınalı Ada kadar bile değil yani oradan daha ufak bir ada. Fakat etrafta çok fazla ufak adaların olduğu ve böyle o bir Maldivler fotoğrafları renginde suların olduğu adaların üzerine o minik adaların da böyle şeyle botla gidip gelebileceğin böyle bir masalsı bir yerdi gerçekten ve bütün ada tamamen ben Paşa Limanı diye hatırlıyorum ama sadece Paşa Limanı değilmiş mübadillerden oluştuğunu öğrenmiştik.
0: Evet yani Amulyani gerçekten hani Amulyani dışında başka yani bu başka bir konu aslında bu Marmaralı Rumların Yunanistan'a yerleştiği noktalar, lokasyonlar özelinde de nasıl kültürü taşıdıkları, nasıl benzer coğrafyalara gittiklerini aslında yani onları da aslında o aslında konuşabilir ama şu an Amulyani için yani söyleyebileceğim Paşa Limanı ve Çınarlılı göçmenlerin mübadillerin yerleştiği bir ada. Önce Paşa Limanlılar yerleşiyor sonrasında Çınarlılar yer alıyor. Bu şekilde dediğiniz gibi hatta çok yakın bir zamanda Evi Kutrumbaki ile buluştuk. Evi Kutrumbaki Amulyanili bir yazardı. Totrito Pode diye bir kitabı var. Üçüncü ayak ya biraz Türkçesi şey oluyor ama üçüncü kol diye bir çeviri yapabiliriz. Bu dediğiniz gibi Halki Dike'nin üçüncü bu Ayonoros işte o şeyin önündeki o şeyi temsil ediyor kolu. Bu Marmara ile alakalı bir kendisine de buradan dinliyorsa da dinlerse de selamlar olsun. yakın zamanda Türkiye'ye geldi. O da işte bu dediğiniz şeyi yaşayan, yani bu insanlar çok değerli. İşte oradaki o göçü, mutfağı bir yazdığı Tritopodia adlı kitapta anlatmış. Bu mübadele belleğini mutfağından aslında bir, yani aslında farklı toplumsal hikayeler de var içinde. Şimdi çok fazla dallandırıp budaklandırmayayım. Ama bu gerçekten çok, yani taşıma meselesi çok değerli. Yani Girit'ten dediğiniz gibi getiriyorsanız o aile hikayenize sahip çıktığınız anda zaten onun devamı geliyor. Mutlaka birileri bir araya gelip o nasıl Yunanistan'daki adalarda o halk size Türkçe konuşup o yemekleri sofraya oluşturuyorsa biz de bunu yapabiliriz çok rahat. Yani bizim yapmamamız için hiçbir neden yok. Sadece işte o tam olarak o aile hikayesine sahip çıkmakla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum.
2: İşte tam somut olmayan kültürel miras dediğiniz şey budur. Değil mi?
0: Evet.
2: Ve bir güç kaynağı, kesintisiz güç kaynağı yani. Hani hakikaten şahane bir şey. O bölgede, yani Selanik'in işte Halkidiki yolu üzerinde Nea Marmaros diye bir yeri de hatırlıyorum ben. Nea Mudanya'yı hatırlarım oradan. Nea Tenedos köyü de oradadır. Orayı böyle hatırlıyorum. Herkes herhalde gideceği yeri biliyor muydu sence? En başta.
0: Hayır. Birçok kişi mesela aslında şu anki ikamet alanlarına daha sonradan ulaştı. Mesela Avşalıların gittiği Sarti vardır. Ve bu Halkidik'in ikinci kolu o da. İkinci kolunun doğu kısmına bakan. Tam o Ayanoros'un karşısına alan onun manzarası vardır. Mesela 2 sene sonra oraya gidiyorlar. Önce geçici başka yerlere, sonra benzeyen başka yerlere. Bu birçok yerde bu hikaye benzer. İşte şeyde mesela hepsinin bir, mesela Marmaralılar için bir kanaat hep böyle göçenlerde böyle zengin armatör Marmaralı vardı. Bir Nikolas Kiriakidis. Bu Marmara'da bugün halk eğitim binası erkek okulunu da yapan kişidir. Mesela onun kişisel çabalarıyla Venizelos'a yazdığı mektuplarla kendi ahalisini, kendi hemşerilerini hani daha uygun, yani onların seçtiği bir yere getirmesiyle alakalı böyle yazışmalar olmuştur ama yine de bir devlet politikası olarak tabii genelde en benzeyen, yani denizsel iklimde yaşayanları, adalı olanları mutlaka deniz kıyısına ve şeyde hani karasalda olanları karasala. Bu yüzden bütün Marmaralılar Yunanistan'da Halkidiki'de Evia Adası'nda, aslında Evia Adası'nın karşısında Oropos vardır. Oropos orada da Skala denilen bölgede çok yaşıyor Marmaralılar. Aynı şekilde işte Neos Marmaras dediniz. Bu Marmaralıların olacağı. Avşalılar dedim Sarti'de, Paşa Limanlardan Bulyani'de. İşte bu şekilde paylaşılmış. Ama mesela ilk gittikleri yerden bir tanesi Lavrio'dur. Lavrio bu Atina'nın daha güneyindeki bir bölge.
2: Orada Poseidon mesela tapınağının olduğu yer. Evet. Değil mi? Sunio evet. Tarafı. Yani
0: Sunio. O bölgede mesela bir kamp süreci vardı. Yani kalma, bir süre orada vakit geçirme, sonra işte bu 2 yıl, ondan sonra dağılma gibi karar verme. Yani Yunanistan'dakilerin yeniden kurdukları yaşamlar, hikayeleri tabii zorlu. Genelde hiç yerleşim olmayan köylere yeniden sıfırdan yerleşme şeklinde gitmişler. Hamulyani bunlardan bir tanesi ve mesela Sarti de öyle. Hiçbir çakılı çivi olmayan bir yerde böyle bir, bizim adada şey vardır, Viranköy. Kuzeyinde kalır. Tam böyle dümdüz bir, tam böyle plato, film platosu gibi bir yerdir aslında. Ona benzeyen böyle yerlere sıfırdan inşa ederek yeniden hayatlar kurmuşlar.
2: Çok ilginç. Yani Lavrio şu anda da göçmenlerin, Asya'dan gelen göçmenlerin hala kullandıkları bir üs şeklinde duruyor. Yani göçmen değil mi? Orada zorunlu göçmenlerin adaptasyon ya da dağıtım süreçlerinin kabul edilip edilmemesiyle ilgili bekledikleri bir yer. Bu mübadeleden beri kullanılan bir yer olduğunu anlıyorum senin anlattıklarından.
0: Evet, tabii çeşitli dönemlerde farklı hem politik konularda da orası bir geçiş alanı. Gerçekten zaten çok müsait. Tam böyle bir burun yapar orası aşağı doğru bir denizde. O tam böyle gemiyle böyle durak yapacak bir yerdir, uygun bir yer. Sanırım herhalde o etkisi düşünülmüş olabilir. Deniz gibi yüzyıllar oldu. Orası bir göçmen geçiş bölgesi özelliğini taşıyor diyebiliriz.
2: Evet, buradan şunu da anlıyoruz aslında. Yani orada Türk tohumu, burada gavur yaklaşımının herkes için aynı olduğunu ve herkesin o yoldan geçtiğini de acı bir şekilde anlıyoruz bir tarafıyla. Çok kırıcı aslında, değil mi? Yani ne kadar kırıcı bir şey.
1: Şey çok bilinmez, hem burada hem orada. Yani mesela İstanbul'da bile bir Beykoz'da toplama kampı var. Ve toplama kampında ölenler var, yani ciddi miktarda ölenler var. Hani sadece mübadeleyi böyle çok organize, hani yarın gidiyorsunuz deyip uçak bileti alıp gidilen böyle bir sevimli bir şey gibi de görmemek lazım. Yani gerçekten böyle karantinaların olduğu, uzun süre kamplarda kanıldığı her iki taraf için de bir süreç aslında.
2: Evet, korkunç bir şey gerçekten.
0: Şunu unutmayalım, hani bu beklemelerden bahsettik. Lavrio'da uzun bir süre, işte bir süre kalıp sonra gelecek. Şimdi genelde yani Adalı Rumları da dahil olmak üzere birçok Rum, Anadolu'dan göçleri 1922 sonlarına doğru, yani mübadele 30 Ocak'ta imzalandı. 30 Ocak 1923'te imzalandığını düşünürsek öncesinde zaten başlamış oluyor. Yani bu göçler mübadeleyi beklemeden olduğu için zaten o birikme, hani mübadele anlaşmasından sonra hepsi mübadeleye dahil oluyor, tabi oluyorlar. Ama ondan önce göç gerçekleştiği için işte o kamplar, o toplanma yerleri vesaire bunun için daha işte mantıklı açıklaması olmuş olabiliyor. Yani bu dediğiniz gibi az önce Levan Bey'in de imzadan sonra toplu hiçbir şekilde hani hareket etme gibi bir durum zaten bu kadar organize bir durum olmadı. Hatta işte imzalanmadan itibaren o nüfus hareketliliği, göç hareketliliği olduğu için o karışıklık, o kargaşa zaten hani o doğru bölgelere yerleştirene kadar bir de öyle bir bekleme süreci kendi içinde geçirmiş oldu.
2: Evet, acayip hikayeler. Yani oradan da tabii bir sürü bir şey çıkıyor yani tabii sonuçta ortaya. Programın sonuna geldik. İkinci haftamızı da bitirmiş olduk. İlerleyen dönemde bunlar yarım kaldı. Yani birçok konu konuşacaktık. Teneke kayıklar, işte sizin somut olmayan kültürel mirasla ilgili yaptığınız çalışmalar gibi konularımız geride kaldı. İlerleyen dönemde bunlara da bakalım. Finalinde programın Yunanistan'da çok meşhur bir çocuk şarkısı var. Ve bu bir Marmara Adası orijinli bir parça diye senden dinlediğimiz hikayelerden bildiğimiz bir şey bu. Bu parçayı da çalarak programı bitirelim istiyorum. İstersen bu parçayı da son olarak bize anlatır ve söylersen bir veda edelim hep beraber ondan sonra.
0: Memnuniyetle. Bu şarkı ismi Dili Dili. Yine Domna Samyon'un derlemelerinden öğreniyoruz Marmara'ya ait olduğunu. Tabii şu an bu şarkı birinci sınıf ilkokul kitaplarında Yunanistan'da. Şu an bilmiyorum hani ne kadar ama benim yaşımda olanların ve ondan daha benden daha büyük olanların da okul kitaplarında birinci sınıfta mutlaka bir sayfasında yer alan bir ilk öğrendikleri şarkılardan bir tanesi Yunanistan'da birincisi. Dili Dili bu şey, şarkıda şöyle bir şey var. Bu dil ve hafıza gelişimini destekleyecek böyle bir cümleyi işte şey göreceksiniz zaten ses olarak. Yunanca anlamasanız bile şeyi anlarsınız. Yani sürekli tekrarlı şeyleri söylüyor. İşte bir fare var, bir fare kandilin içindeki fitili yiyor. Sonra kedi fareyi yiyor. Kediyi de işte köpek yiyor. Böyle bir giderek o onu sonra tekrar her söylediğinde o baştakini hatırlatıyor. Yani İşte farenin, o fare ki kandilin içindeki fitili yedi, o kedi ki o fareyi yedi, o köpek ki o kediyi yedi gibi bu şekilde bir hafıza destekleyici aslında birinci sınıflar için. Hani dili de geliştirici bir özelliği var. Bunun Marmara Adası çıkışlı olması gerçekten çok ilginç. Yani bunu Domna Samyon'dan öğreniyoruz. Bu anlamda adadan çıkmış en önemli şarkılardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu vesileyle veda ediyorsak herkese çok teşekkür ediyorum size öncelikle yayın için.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz. Burası çok keyifliydi gerçekten.
2: Bu hafta program konuğumuz Mehmet Akif Yıldırım'dı. Marmara Adası etrafından konuşmaya baktık. Kıyımıza Marmara Adası vurdu yani bu hafta bizim adamızın kıyısına da.
1: Biz Marmara'nın kıyısına vardık diyelim, vurduk diyelim.
2: Ya da evet. Önümüzdeki hafta Salı günü buluşuncaya dek hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Umurcan Gago'ya teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.
4: You know this jazz music is quite the thing now. Jazz.
2: Apaçık Radyo.
5: Ladies and gentlemen.
6: Polikrom.
7: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
6: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Şimdi ve burada.
1: No. Put the other record on.
2: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
3: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
4: Birçok başka entelektüel de aynı şeyi sezinlemişti. 1920'ler, önceki yüzyılda Fanny Trollope'un Domestic Manners of the Americans ile, Dickens'in Aşağılayıcı American Notes ile ve Alexis Tocqueville'in Democracy in America ile örneğini verdiği Amerika'yı kötüleme modasının yeniden canlanışına tanıklık etti. Amerika'nın groteskliğine ilişkin dirilen bu ilgi, ülkeyi 1926'da ilk kez ziyaret ettiğinde her şeyin kendisinin öngördüğü kadar avami ve acayip olduğunu görmekten, Huxley'nin niçin neredeyse dehşete düştüğünü anlamamıza yardımcı olmaktadır. O yılın sonunda yayınlanan Jesting Pilot'ın son bölümü, uyduruk filmlerin, boş yüzlü ve etine dolgun modern genç kızların, barbar caz ve Huxley'nin Los Angeles'ta korkutucu mutluluğun şehrinde karşılaştığı, Avrupa uygarlığının geleceği konusunda onu karamsar yapan bitmez tükenmez enerjinin eğlenceli bir lanetlemesini içerir. "Kaliforniya'yı görmeni isterdim," diye yazmıştı o zaman Amerika'yı yeni ziyaret eden birine. Maddesel olarak gezegenimiz üzerinde görülenler içinde Ütopya'ya en çok yaklaşan yer. Huxley, Amerika'nın geleceği dünyanın geleceğidir, yolluğu mahzun kehanetini 1920'lerde birkaç yerde daha dile getirmiştir. Ve kocaman gökdelenleri, dolar ekonomisi, gençlik kültü, duyusal filmleri, Hollywood'un sesli filmlerinin dokunma duyusuna hitap eden torunlarını, seks hormonlu sakızları, her yerde hazır ve nazır fermuarları ki Huxley tarafından Amerika'nın ulusal arması diye nitelenir ve feryat eden saksofonlarıyla dünya devletinin İlk önce Amerikan yaşama biçiminin küresel yayılışına bir yergi olarak düşünüldüğü açık. Huxley, Henry Ford'un Yaşamım ve Yapıtım adlı kitabını Amerika yolculuğu sırasında geminin kütüphanesinde keşfetmişti. Ve San Francisco'da gemiden indikten sonra karşılaştığı her şey, Fordgil ilkelerle kusursuz bir uyum içinde görünmüştü. Haziran 1931'de Huxley bir gazete muhabirine, Amerika'ya ikinci bir gezi planladığını söylemişti. Sırf daha kötüsünü bilmek için. Bence insanın zaman zaman yapması gerek. Mayıs ayında da bir başka muhabire gelecek hakkında bir roman yazdığını söylemişti. Wellesgil Ütopya'nın dehşeti ve ona karşı bir başkaldırı üzerine. Birkaç yerde Huxley H.G. Wells'in Tanrılara Benzeyen insanlarıyla 1923 ve onun sadece etkin, iyimser, buluşçu, yenilikçi ve iyi huylu yurttaşlarla doldurduğu toz pembe bir ütopya çizmesiyle alay etmiştir. Wellesgil terimini kullanışı burada ilerlemeci bakışın ona en itici ve saçma gelen tüm yönlerini kapsar. Fakat Huxley, Anthony Burgess'in bir keresinde yaftaladığı gibi anti-Wellesgilerin en büyüğü değildi kesinlikle. Aksine, tanrılara benzeyen insanlar bir yana, Huxley 1920'lerde ve 30'ların başında Wells'le bir hayli şey paylaşıyordu. Özellikle de parlamenter demokrasiye yönelik güçlü hor-görü ve kitle toplumunun seçkin bir uzmanlar kastı tarafından kontrol edilen bir zihinsel düzey hiyerarşisi biçiminde yeniden düzenlenmesi gerektiği yolundaki güçlü inancı. Huxley'nin Cesur Yeni Dünya'yı yazmaktaki asıl amacı, pekala tanrılara benzeyen insanları ve anlattığı düşlemsel Kaliforniya dünyasını yermek olabilir. Ama romanı yazmaya başlar başlamaz, Huxley'nin kurmaca bir geleceğin parodisini yapma isteği, şimdinin kurmaca olmayan acil sorunlarına korkulu ilgisiyle karıştı. Ekim 1929'da Wall Street'in çöküşü. Britanya'nın sadece temel ürün endüstrilerine dayanan alanları için sert yan etkileri olan bir küresel sarsıntıya neden oldu. Sonraki iki yıl boyunca bu bölgelerde işsizlik hızla arttı ve 1931'in ilk aylarından itibaren ülkenin ekonomik problemlerinin her gün biraz daha vahim bir hal alması ve parlamentonun etkisiz bir seyirci olduğunun gitgide açığa çıkmasıyla Britanya kaosun eşiğinde görünüyordu. Birçok yorumcu, bütün Avrupa'nın toptan bir ekonomik çöküş ve kanlı bir kargaşaya doğru gittiğini tahmin ediyordu. Uygarlığın kendisi yok oluşa mahkumdu. Huxley, Durham kömür madenlerini ziyaret eder ve kitle işsizliğinin sefaletine tanık olur. Ekonomik ve politik durum üzerine kilit bir avamlar kamerası tartışmasında da hazır bulunur ve gözlemlediği tutumlardan, işittiği zırvalamalardan hiç etkilenmez. 1931'in yazında kriz derinleştikçe Huxley'nin karamsarlığı da derinleşir. Ağustos ayındaki Sterlin'e hücum, Britanya'nın acil durumla uğraşacak ilk hükümetinin kurulması, A.J.P. Taylor'ın sözleriyle iki savaş arasındaki İngiliz tarihinin dönüm noktasını belirleyerek Eylül'de altın standardının bırakılması, Huxley'i Birleşik Devletler'e yapacağı ikinci ziyareti belirsiz bir tarihe ertelemeye sevk etti. Kısa bir süre sonra, geleneksel politikaya ilişkin ümitsizliğinin en derin noktasına ulaştı ve çoğu çağdaşı gibi parlamenter demokrasiden vazgeçip, bizi rasyonel bir öngörünün gereklerini yapmaya ve bu doğrultuda zahmete girmeye zorlayacak kişiler tarafından yönetilmeye boyun eğmeyi savundu.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
4: Asker uğurluyorlar.
5: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
6: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
7: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Edip Gürol'a teşekkür ederiz.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

Merhabalar, ben Devrim Özkan. Apaçık Radyo'da Fransız Öpücüğü'nde birlikteyiz. Devam etmekte olan Dünya Kupası nedeniyle iki hafta önce şarkılar aracılığıyla bir dünya turuna başlamıştık hatırlayacağınız gibi. İlk iki durağımız Amerika Birleşik Devletleri ve Afrika olmuştu. Bugün de turnuvada bu yıl 9 ülkeyle temsil edilen Asya kıtasını ziyaret edeceğiz. Bu kapsamda açılışı Romain Didier'in 1985 tarihli China Moor adlı parçasıyla yaptık. Şarkının ismi için İngilizce China yani Çin ve Fransızca Amour yani aşk kelimelerini birleştiren sanatçı, küçük Çinli kız yontulmuş taştan bir heykel gibi, mağazada satılan Şangay malı oyuncak bir bebek sanki, gülüyor gözlerin hüzünlüyken bile binlerce pirinç tanesi var köklerinde, yüreğin daralıyor karşılaştığında kendi dilini konuşan biriyle, Pekin sokakları ya da Yangtze Nehri geliyor gözünün önüne sözleriyle. Ülkesinden göç edip muhtemelen Avrupa'da ya da Amerika'da zor şartlar altında yaşayan Çinli bir genç kızın hikayesini anlatıyordu bize. Asya yüz ölçümü anlamında dünyanın en büyük kıtası. Orta Doğu ülkelerinden Japonya'ya, Rusya'dan Hindistan'a kadar uzanan bir coğrafyaya sahip. Bu nedenle bu kıtadaki ülkeleri konu alan parçalar, içerikleri ve verdikleri mesajlar açısından büyük bir çeşitliliğe sahip. Örneğin Nicolas Perak 1977 tarihli Colombo Parcelan adlı şarkısında Sri Lanka'nın İngiliz egemenliği altında olduğu günlerden bahsediyordu bize. Selan Sri Lanka'nın bu dönemdeki ismi, Colombo ise ülkenin en kalabalık şehri. Parçanın yazım süreciyle ilgili şöyle demiş Perak. İlginç bir hikayeyi hakkını vererek anlatan biri bir şarkıya doğrudan ilham verebiliyor. Mesela 1977 Şubat'ında Martinik'ten Venezuela'ya giden bir teknede, tam olarak Grenadin adalarında Canoan Limanı'nda tanınmış bir basın fotoğrafçısı olan ve aynı zamanda birçok albümün kapağını birlikte yaptığımız arkadaşım Thierry Bokongibo bana Sri Lanka'ya yaptığı bir yolculuğu anlatmaya başladı. Oraya Bağlantısız Ülkeler Konferansı'nı fotoğraflamak için gitmişti. Saatler süren sohbetimizde bana ne politikadan ne de devlet başkanlarından bahsetti. Sadece renklerden, kokulardan, izlenimlerden, karşılaştığı insanlardan, bakışlardan ve paylaşılan duygulardan söz etti. Anlattıkları öylesine büyüleyiciydi ki ertesi gün bu hikayeyi anlatan bir şarkı yazmak istedim. Pate Marconi stüdyolarında Claude Dejac'ın gözetiminde Jean Musin'in muhteşem yaylı aranjmanıyla gerçekleşen kayıt süreci de en az o anlar kadar sihirliydi. Kayıt tek seferde bitti. Ben hem gitar çalıyor hem söylüyordum. Jean piyano da çalıyor ve aynı zamanda yaklaşık 30 kişilik yaylı grubunu yönetiyordu. Tüm bunlar benim için olağanüstü anılar. Biz de şimdi önce bu parçayı Nicolas Perak'tan dinleyeceğiz. Bunun ardından da Alain Chamfort ve Çin'in medyatik isimlerinden Chin Sing adını başrolünde Marlene Dietrich'in oynadığı 1932 yapımı Shanghai Express'teki ana karakterden alan 2003 tarihli Lili Shanghai adlı parçada güzelliğiyle erkekleri felakete sürükleyen bir fan fatalden bahsedecekler bize.

Uzak Doğu ülkelerini konu alan iki parça dinledik arka arkaya. Önce Nicola Perak'tan Colombo Parcelan, bunun ardından da Alain Chamfort ve Chin Sing'den Lili Shanghai. Sıradaki iki parça da yine Uzak Doğu ülkelerini konu alıyor. Bunlardan ilki Franz Gall'in 1984'te piyasaya çıkan şarkısı Hong Kong Star. Parçanın sözü ve müziği Michel Berger'in imzasını taşıyor. 70'li yılların ikinci yarısında Véronique Sanson tarafından terk edilen, bunun ardından yeni ilham perisi Franz Gall ile çalışmaya başlayan ve bunun yanı sıra kendi şarkıcılık kariyerinde de büyük başarı elde eden Berger, 1982'de bu yoğun dönemin ardından bir mola vermeye karar vermişti. Özellikle 1980'de çıkan Beau Séjour albümü ve 1982 Mart'ında Olimpiyada sona eren turnesiyle büyük yankı uyandıran sanatçı farklı bir evrene geçmek ve ilham kaynaklarını yenilemek istiyordu. Böylece bir dizi yolculuğa çıkan Berger bu sırada birçok Asya ülkesini de ziyaret etti. Hong Kong Star adlı şarkı da işte bu yolculuktaki duraklardan biri olan Hong Kong'da televizyon izlerken yaşadığı şaşkınlıktan doğdu. Bu ülkede yaşayan şarkıcıların çoğunlukla Amerikan kültürünü taklit ettiğini ve kendi kültürlerini unutmuş gibi göründüğünü fark eden Berger şarkıyı bu durumdan aldığı ilhamla yazdı. O dönemde hala İngiliz kolonisi olan Hong Kong adası hızla büyüyen güçlü ekonomisiyle komşusu Çin'le keskin bir tezat oluşturuyordu. Şarkının kahramanı da gerekirse kendini inkar etmek pahasına bile olsa gökdelenleri ve kültürel gelişimiyle sahte bir batı hayali sunan Hong Kong'da bu hayali yakalamaya çalışıyordu. Parça bunun yanı sıra Hong Konglu bir sinema yıldızı dünya pazarına nasıl girebilir? Batı standartlarına uymak için gözlerini büyütüp maviye mi dönüştürmesi gerekir? Amerikan kültürel emperyalizmi karşısında kendi kültürümüzü nasıl koruyabiliriz gibi sorularında cevabını arıyordu. Franz Gall'in 1984 Nisan'da piyasaya çıkan The Branch adlı albümünde yer alan şarkı kısa sürede büyük beğeni topladı ve Fransa listesinde 6. sıraya kadar tırmandı. Biz de şimdi önce Franz Gall'den dinleyeceğiz bu şarkıyı. Bunun ardından da repertuarında dünyanın dört bir köşesine yaptığı yolculuklar sonrasında kaleme aldığı birçok şarkı bulunan Bernard Lavillier, 1991 tarihli şarkısı Saigon'da Vietnam'ın bugün artık Ho Chi Minh City adını alan en büyük şehrinden bahsedecek.

celle qu'on oublie, qu'on abandonne. Celle qu'on devine,

Önce Franz Gall'den dinledik Hong Kong Star. Bunun ardından da Bernard Lavillier Saigon adlı şarkısıyla geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına. Vietnam'dan bahsediyordu Lavillier şarkısında. Bu ülkenin de sömürgecilik tarihinde önemli bir yeri var. Zira 1883'te Nguyen Hanedanlığı'nın Fransa'ya teslim olmasının ardından 3 ayrı bölge olarak Fransız Çin Hindi'ne entegre edilen Vietnam 1945'te bağımsızlığını ilan etmiş. 1946-54 yılları arasında devam eden ve Vietnam'ın zaferiyle sonuçlanan savaşın ardındansa 1954'te Ho Chi Minh liderliğindeki Milliyetçi Koalisyon Viet Minh ile Fransa arasında imzalanan anlaşma sonucu ülke ikiye bölünmüştü. Kısa süre sonra ise Sovyetler Birliği ve Çin tarafından desteklenen Komünist Kuzey Vietnam'la Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen Antikomünist Güney Vietnam arasında Vietnam Savaşı patlak vermişti bildiğiniz gibi ve Kuzey Vietnam'ın savaşı kazanmasının ardından ülke 1976'da yeniden birleşmişti. Tüm bu nedenlerle Jean Ferrat, Francesca Solville ya da Jacques Dutron gibi birçok sanatçı Vietnam'dan bahseden şarkılara yer verdi repertuarlarında. Bunun yanı sıra 1981'de Nicola Sirkis ve Dominic Nicola tarafından kurulan rock synth pop grubu da Endochin yani Hindi Çin'i adını aldı. Sirkis bir dönem Saigon olarak anılan Ho Chi Minh şehrinde dünyaya gelen yazar Marguerite Duras'a olan hayranlığı nedeniyle bu ismi vermişti gruba. Ayrıca Vietnam'dan bahseden Cao Bang, Vietnam Glam ya da Un Saint Janiver gibi parçalar da yer alıyor grubun repertuarında. Örneğin 1983'te piyasaya çıkan Cao Bang'de Çin'in Sincan eyaleti, Rus-Çin Mançuryası ve Vietnam'daki Cao Bang gibi Asya'nın farklı bölgelerini aynı potada eritiyordu grup. Cao Bang, Fransız Hindi Çin döneminde Tonkin Protektorası'nın bir parçasıydı. Daha sonra ise bugünkü Vietnam'a dahil olmuştu. Şarkının ismiyle 1950'de 6000 Fransız askerinin ölümüyle sonuçlanan Erse Katr Muharebesi nedeniyle trajik bir üne kavuşan bu bölgeye atıfta bulunuyordu aynı zamanda. Endochin'in 1984'te single olarak piyasaya çıkan Cao Bang'in ticari ve müzikal anlamındaki gücüne inancı tamdı. Parçanın yayınlanmasının ardından farklı bir kitlenin de dikkatini çekmek amacıyla ritmi daha fazla ön plana çıkaran bir remix versiyonu hazırlanmış ve diskoteklere gönderilmişti. Bu versiyonda özellikle Almanya, İspanya ve İsveç gibi ülkelerde büyük ilgi görmüş, şarkı İsveç listesinde 9. sıraya kadar yükselmişti. Biz de şimdi bu parçayı Endochin'den dinleyelim dilerseniz. Cao Bang.

Endoşin'den dinledik Vietnam'dan bahsettikleri şarkılarını. Cao Bang. Yine uzak doğuyu konu alan bir parçayla devam edeceğiz programa. Yves Duteil 1990 tarihli Retour d'Asie, Asya'dan Dönüş adı parçasında Asya'dan gelen bir uçakta dört bebek dalmış uykuya. İsimleri yazılı bilekliklerinde tülün üzerine işlenmiş kahverengi mürekkeple sözleriyle Asya ülkelerinden batıdaki ailelere evlatlık verilmek üzere gönderilen çocuklardan söz ediyordu. 2023'te yayınlanan Kaya Dekrütür adlı kitabında şöyle diyor Lütey parçasının yazım süreciyle ilgili. Bu şarkıyı Güney Kore'deki bir turnenin dönüş yolunda aldığım ilhamla yazdım. Uçakta Fransa'daki ailelere evlatlık verilecek bebeklerin uyuduğu beşikleri görmüştüm. Hostesler o minik bebeklere büyük bir özenle bakıyordu. Bu imgeler aynı zamanda Kamboçya'daki Kızıl Kımerlerin sert görüntüleriyle de tezat oluşturuyordu. Kardeşin kardeşi katlettiği o savaşın gölgesi bu uçakta umutla dolup taşan bebeklere yönelen tüm o yumuşacık bakışların ardında gizli bir motif gibi duruyordu. Şarkının açılışını böyle tuhaf bir şekilde yaptıktan sonra yavaş yavaş Asya'daki insanlardan oluşan karınca yuvalarına eriştim. Oralarda ruhaniyet ile en derin zalimlik birbiriyle çelişmeden yan yana yaşayabiliyor. İnsanlar gülümsüyor ama gizem hala derinlerde bir yerde hüküm sürüyordu. Rengarenk bir yığın görüntü, tütsü ve doğuya özgü baharatların kokuları hafızamda birbirine karışıyordu. İşte o zaman bu yolculuğu kağıda dökmem gerektiğini anladım. Biz de şimdi bu etkileyici parçayı dinliyoruz Yves Duteil'den, Retour d'Asie.

İrdite'ye geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına. Asya kıtasını ve orada yaşayan halkları konu alan parçası Rötur Dazile. Programın başında Asya'nın coğrafi olarak çok geniş bir alana yayılmasından söz etmiştim. Dünyanın zaman zaman Türkiye'nin de dahil edildiği Orta Doğu olarak adlandırılan bölgesi de bu kıtanın sınırları içinde kalıyor ve ne yazık ki bu bölgede kan ve gözyaşı yüzyıllardır dinmiyor. Hal böyle olunca pek çok şarkıya da konu oluyor Orta Doğu'da yaşananlar. Bunlardan akla ilk gelenlerden biri Adamo'nun 1967'de Kudüs ziyareti sonrası kaleme aldığı İnşallah. Sanatçı o dönemde Arap dünyası tarafından olaya tek açıdan bakmakla eleştirilmiş ve bunun üzerine bir süre sonra şarkının bazı sözlerini değiştirip parçayı hem Yahudi hem de Arap halkları için bir barış çağrısına dönüştürmüştü. Adamo'nun bölgeyi konu alan şarkıları inşallahla sınırlı değil. 1983'te bu defa Lübnan'da yaşananlardan söz ettiği Le Colin de Rabia, Rabia Tepeleri adlı bir parça yayınlamıştı sanatçı. O dönemde deyim yerindeyse kaynıyordu Lübnan. 6 Haziran 1982'de İsrail ülkeyi işgal etmiş, 14 Eylül'de Lübnan'ın Hristiyan Cumhurbaşkanı Beşir Cemayel bir suikast sonucu hayatını kaybetmiş. Bundan 4 gün sonra falangist milisler Batı Beyrut'ta bulunan Sabra ve Şatila mülteci kamplarındaki binin üzerindeki sığınmacıyı öldürüp büyük bir katliama imza atmışlardı. 1983'ün Nisan ayında Beyrut'taki Amerikan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıda 63 kişinin ölmesi sonrasında ise 23 Ekim'de yine Beyrut'ta iki kamyonun patlaması üzerine 211 Amerikan ve 58 Fransız askeri hayatını kaybetmişti. Tüm bunlar üzerine Adamo'da ağlıyor hafızam ekranda gördüğümde seni tiksindiren görüntülerle zavallı Lübnan.

Canım senin için acıyor. Kanıyor hafızam çocuklarının döktüğü kanla ve güneşlerin sönüyor ansızın. Ve kimse anlamıyor artık masumiyetin nasıl katledildiğini. Damur ya da Şatila'daki gibi. İster Amerika'dan gelsinler ister Fransa'dan. Hangi tanrı adına ölüyorlar ki? Dizelerine yer verdiği bu parçayı kaleme almıştım. Biz de şimdi önce Adamo'dan bu parçayı dinleyeceğiz. Bunun ardından da Bernard Lavillier 2008 tarihli Samedi Suara Beyrut isimli şarkısında bir cumartesi akşamı günümüz Beyrut'unda bir gezintiye çıkaracak bizi.

0: Lübnan'dan söz eden iki parça dinledik arka arkaya. Önce Adamo'dan Le Colline de Rabia, bunlardan da Bernard Lavillier'den Samedi Soir'a Beyrut. Evet, Asya kıtasından bahseden şarkılara ayırdığımız programımızın sonuna geldik artık. Bu aynı zamanda 3 hafta önce başladığımız dünya turunun da sonu anlamına geliyor. Haftanın ve de bu serinin kapanışını Rusya'yı konu alan bir parçayla yapacağız. Daha önce de bahsetmiştim, Gilbert Beco'nun 1964'te piyasaya çıkan Natalia adı parçası hem Fransa'da hem de Fransa dışında büyük yankı uyandırmıştı. Sözleri Pierre Delano'ya imzalı parçada Moskova'yı turist olarak ziyaret eden bir adamla onun güzel rehberi Natalia arasındaki kısa ama tutkulu aşk hikayesinden bahsediyordu sanatçı bize. Beco Delano'ya ikilisi bundan 19 yıl sonra, yani 1983'te bu şarkının devamı niteliğini taşıyan La Fille de Natalie, yani Natalie'nin kızını yazdı. Buna göre 1964'te Moskova'yı ziyaret eden şarkının kahramanı bir gün Rusya'dan bir mektup alıyor. Mektup Natalie'nin artık 19 yaşında olan kızından geliyor. Durum böyle olunca da adam onun aslında kendi kızı olduğunu anlıyor. Mektubunda, "Kış bitmek bilmiyor Leningrad'da. Neva nehrinde paten kayarak çalışıyoruz soğuğu unutmaya. Annemle yaşıyorum orada. Bazen dışarı çıkıyoruz arkadaşlarımla. Okula başladım Novgorod'da. Benimle gurur duyacaksınız hukuk diplomamı alınca. Kızıl Meydan boştu hatırla. Ve o zamanlar rehberdi annem. Durmadan Pushkin'den bahsediyor bana. Onun güzel zamanlarıydı." Sözleriyle anlatıyor Sovyetler Birliği'ndeki hayatını Natalie'nin kızı ve şarkı son kıtada geçen "Herkes seni bekliyor Leningrad'da. Leningrad'a bahar gelecek yakında. Sen de birlikte gelirsen onunla mutlu olurdun Natalie" dizeleriyle hem içerik hem de melodi bakımından 1964 tarihli Beco klasiğine bağlanıyor. Biz de şimdi Gilbert Beco'ya bırakalım mikrofon dilerseniz. La Fille de Natalie'yi 1983 yılına ait bir canlı performans kaydıyla seslendirmesi için önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.
1: J'ai reçu une petite lettre de Russie. Une petite lettre qui sent bon avec des petites fleurs. C'était un gentil message de la fille de Natalie. Elle vient d'avoir 19 ans. Alors bien sûr, on peut imaginer pas mal de choses. Et voilà ce qu'elle m'écrit. À Leningrad, l'hiver n'en finit pas. Et

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Edip Gürol'a teşekkür ederiz. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklamlar bitti.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kaan Şensoy'a teşekkür ederiz.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Merhabalar, Dünya Mirası Adalar programında hep birlikteyiz. Ben Derya Tolgay, bugün Nevin yok. Ona haber peşinde koştuğu için bol şans diliyoruz. Ama çok sevgili konuklarımız var, birazdan takdim edeceğim. Tabii ki destekçimiz Kaan Şensoy'a çok teşekkür ediyoruz. Teknik masada Andre var, Andre çok teşekkürler. Bugün programa adalarda gündemde iki önemli haber var. Onunla başlayalım istiyoruz. Heybeli Ada Sanatoryumu biliyorsun çok yakından takip ettiğimiz bir durum. Onunla ilgili önemli bir gelişme var. Sanatoryum binasının da içinde bulunduğu hazine arazisine yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmesine yönelik karara karşı İstanbul Tabip Odası ve Türk Toraks Derneği tarafından yeniden dava açıldı. Daha önce hatırlarsınız aynı tahsis işlemi yargı kararıyla iptal edilmişti ve davacı dilekçesinde de alanın koruma amaçlı imar planında sağlık işleviyle tanımlandığı, doğal sit alanı içinde yer aldığı ve tarihsel, kültürel ve sağlık mirası açısından da özgün nitelik taşıdığı vurgulanarak sanatoryum alanının sağlık odaklı işlevini sürdürmesi gerektiği ifade ediliyor. Sürecin gelişmelerini önümüzdeki programlarda tabii takip edeceğiz. Konuklarımız da olacak. Diğer haberimiz ise harika bir haber. Bu yıl ilk kez Adalar Vakfı tarafından düzenlenen Akilas Milas araştırma ödülleri ile ilgili adaların çok katmanlı tarihini, çok kültürlü toplumsal yapısını ve doğal kültürel mirasını görünür kılan çalışmaları destekleyen bir ödül bu ve akademik ve kurgusal olmayan birinci kategori var. İkinci kategori de metin dışı çalışmalar var. Bu metin dışı çalışmalar kategorisinde de ödüle Burgazada'da bir kompost bahçesi olan Fito Antigone aldı. Şimdi orada konuklarımı hemen takdim etmek istiyorum. Burada kurucusu, gönüllüsü, gönüllüsü çok da buraya sığdığımız kadarıyla. Ama iki ekstra daha konumuz var. Onu sonra söyleyeceğim. Şimdi evet, Meir Razon.
2: Merhaba.
1: Eser Öncel.
3: Merhaba.
1: Sosim Fisli uzaktan bağlanıyor bize.
4: Merhaba.
1: Evet ve iki dostumuz daha var.
2: Goldie ve Yıldız.
1: Evet, hoş geldiniz. Herkes hoş geldi programa. Şöyle, Meir, gerçi kendin anlatacaksın şimdi. Kurucususun, gönüllüsün. Eser yaklaşık 20 yıldır kompost üretimi ve ekoloji eğitimler üzerine çalışan birisin. Ve Sosin, daha önce de konuğumuz olmuştu Sosin. Burgazada Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi, toplumun katılımıyla sağlık hizmetlerini güçlendirmeye yönelik çabalar Fito Antigone ile birleşince bir sağlık bahçesi girişimi hayata geçiyor sanırım. Emeklerinize sağlık, çok çok güzel. Hemen şeyin de duyurusunu yapalım. Akademik ve kurgusal olmayan çalışmalarda da sevgili arkadaşımız Fatih Artvinli ödülü aldı. Onunla da bir aksilik olmazsa önümüzdeki salı program yapacağız. Şimdi hemen ilk soruyu sana sorayım Meir. Nereden düşündün bu bahçeyi yapmak? Bir de niye Antigone, Fito Antigone? Böyle başlayalım.
2: Tabii ki. Merhaba, Meir Razon ben. Fito Antigone'nin kurucularından biriyim. Nereden düşündüm? Yani açıkçası biz adada kendimiz bahçe yapan ve böyle emek veren arkadaşlar olarak bunun birlikte yapılması gerektiğini, hani hep beraber olunca güzel olduğunu tadaraktan başladık yani bu sürece ve böyle beraber işte arkadaşım Hollandalı sanatçı Konrad van Morinus'la beraber bahçe yapmaya başladık ve böyle günden güne bunun üstüne çabalıyorduk. Ve bunun böyle bir topluluk alanı, hep beraber bahçe yapmak, sonuçta kırsal yaşam birliktelik gerektiren ve üretim birliktelik gerektiren bir süreç. Bunun farkındalığıyla biz yavaş yavaş birbirimize destek olarak başladık ve daha sonra bunu işte ada ürünlerini toplayıp pazarda sataraktan böyle küçük küçük hani denemeler olarak başladık. Ama daha sonra pazarda olduğumuzda fark ettik ki çok büyük bir atık çokluğu var ve bunlar aslında komposta dönüştürülebilir. Adalarda bildiğiniz üzere eskiden üretimin yapıldığı, işte balıkçısı, işte bostanı, oradaki ekosistemin bir arada yaşadığı bir ortamdı. Üretim şu anda İstanbul'dan, hatta Anadolu'dan geliyor tırlarla, vapurlarla. Bizim gıdamız hem ilaçlı hem de zorluklarla bize ulaşıyor. Biz bunu değiştirmek için aslında adada Fitoantigone diye bir oluşum kurduk. Hani biz sadece bir kompost bahçesi değiliz. Kompost bahçesi bu işin ilk adımı gibi. Daha çok topluluk ve bahçe alanları yaratmaya çalışan, beraber gıda ormanları, permakültür prensipleriyle topluluklar oluşturmak isteyen bir ekolojik yapıyız diyebilirim. Neden Antigone sorusuna gelince de tabii ki hani bildiğiniz üzere adalarda azınlıkların da çok, hani azınlıkların yaşadığı adalar yıllar içinde yapı değiştirip isim değiştirdi. Ancak biz bu eskiye de hani geleceği yaratırken eskiye de bir selam vermek istediğimiz için Antigone ismini verdik. Fito da zaten fidan demek Rumca'da. Fito Antigone ismiyle hani biz Burgaz Adanın kompost artı bostanlar ekolojik yapısını değiştirmeye çalışıyoruz ama aynı zamanda Fito Principio, işte Heybeliada, Kınalıada, hepsini yani dört adaya da ve daha sonra umarız ki İstanbul'a yani yaymak istediğimiz bir yapı bu, kafa yapısı. Lokal olaraktan üretim yapmak, atıklarımızı dönüştürmek, işte ve bir arada toprağa dokunarak, çocuklarla oynayarak, etrafta hayvanlarla bir ilişki içinde bir ekosistem yaratmak üzere. Hani girdilerin ve çıktıların döngüsel bir şekilde kullanıldığı bir hayat tarzı yaratmak bizim amacımız.
1: Çok teşekkürler. Peki Eser, evet 20 yıldır kompost. Nedir bu kompost tutkun? Yani nasıl tanıştın bu? Ya bir de ona niye çöp diye bakmadın da kıymetli bir şey olarak baktın?
3: Ben çocukluğumdan beri bitki yetiştirmeye meraklıydım. Sonra hatta üniversitede de orman okuyasım vardı, olmadı. Bir yerden ekolojiye bulaştım. Kırkımdan sonra tekrar girdim. Orman fakültesinde süs bitkileri okudum filan. İşte Latinceler girdi hayatıma. O sırada kompost nasıl yapılır öğrenmiştim. Artık adadaydım, bahçem vardı. Kompost yapmaya başladım, denemeler. Hiçbir zaman benim için çöp değildi ve artık onu somutlaştırabiliyordum. Bir ara Kartal'da organik pazarda, buğdayın organik pazarlarında, zaten Buğday Derneği beni en ilk zehirleyenlerden biri olsa gerek. Solucan gübresi atölyesi vardı. Orada aldığım ilk böyle solucanları atıklarımın üstüne atışımı hatırlıyorum, daha dokunamadan filan. Ama şimdi solucanları öpüyorum. Onlar benim için çok kıymetli. İnsan gibi bir derileri yok. Dolayısıyla pazardan onlar için mama dediğim atıkları toplarken roka, biber bile almıyorum. Hani baharlı ve acı olabilir, solucanı yakabilirim diye. Almıyorum derken o yıllarda yapıyordum, şimdi solucanlı kompost yapmıyorum ama bahçede solucan olabiliyor ve ben elimle ben toprak kısmı alıyorum.
1: Ben senin bahçeni, evini bildiğim için orada başka neler öptüğünü de biliyorum. Diğer tüm bitkileri.
3: Hatta o zamanlar çöpçülerle bayağı bir tanış olmuştuk. İlk kümesi olanlar alırdı atıkları. Ben nasıl olsa solucanlara topluyorum diye en son alırdım. Diyelim ki geç geldim, kaldım ve koşturuyorum. Çöpçüler derdik, hadi seni bekliyoruz. Öyle bir zamandı o. Sonra ben bir hata yaptım. Hepimiz hata yapabiliriz. Bu bizi durdurmayacak. Yıllardır kompost yaptığım halde, ben yarı zamanlı Eskişehir'de yaşıyorum, biraz fazla atık bırakmışım solucanlara. O fazla atık çürümeye başlamadan alkolleştiği için asidik bir ortam oluşuyor ve solucanlar kaçmıştı ben geldiğim zaman, ki o dönem sanıyorum milyon solucanım vardı. Ama bu beni durdurmadı, devam ettim. Bizi dinleyenler umarım kompost yapma denemelerine başlayacaklar. Ben hani en büyük hatamdan başlayarak söze girdim ama böyle şeyler olabiliyor.
1: Evet.
3: Korkmasınlar. Ve evet, çöp değil. Çöp zannettiğimiz, dediğimiz, çöp ettiğimiz bir şey. Evet. Aslında muhteşem bir kaynak. Çok bir kitabi bir bilgi vermek isterim. Tabii. Burada. Normalde toprakta, ideal bir toprakta %5 organik madde olmalıdır. %3'ün altında da tarım yapılamaz toprak denir. Ve sizce soruyorum, Türkiye topraklarında organik madde ortalaması yüzde kaçtır?
1: O zaman soru geldi. Buyurun.
3: Bir arkadaşlar. Yani bizler beslenirken aslında gizli açlık denen bir şeyle yüz yüzeyiz. Çünkü eskisi tadı yok diyoruz ya, eski kokusu yok. Onun sebebi bitkinin topraktan alması gereken besin maddesini alamadığı için. Ve bu çöp ettiğimiz organik maddeler kompostlaşırken o topraktan aldığını toprağa geri veriyor. Ve muhteşem bir ortam yaratıyor toprakta. Dolayısıyla çöp değiller.
1: Evet. Ya gözlemlemek, derine bakmak, doğayla birlikte olmak çok önemli. Ben de küçük bir ekleme yapacağım. Cambridge'de, İngiltere'de işte kızımın olduğu fakültede kızım bir tarım alanı yaptı. O da topluluk. O toplulukta bakla çok fazla oldu. Baklalar bir süre sonra yeni fidanlarında siyah siyah böcekler olmaya başladı. Gözlemliyoruz bir taraftan da ve 3-4 gün sonra işte malum sarımsaklı organik su, çamaşır, Arap sabunlu falan, onları da hazırladık. Fakat bir süre sonra üstü tamamen uğur böcekleriyle doldu. Yani o onların besini, biz sadece üst taze fidelerini, fidan yani sürgünlerini kestik. Diğerlerinin hepsini uğur böcekleri çok güzel afiyetle yediler. Yani o döngüyü bulup hani üzerine spreyle ilaçlar sıkmak vesaire. O kadar her şeyin dengesini bozuyoruz ki, neyse, uzun uzun ben daha fazla anlatmıyorum ama çok etkilendim bundan. Gözümüzle gördüğümüz 2-3 gün içerisinde çok önemli bir değişim oldu. Sosin, evet, sağlık bahçesi. Merhaba. Fikri nasıl doğdu?
4: Yani şimdi aslında bu tamamen ben sağlık nedir, sağlık hizmeti nasıl verilmelidir diye sorularımdan başladı. Hani sağlık sadece bedensel sağlık değil, ruhsal ve sosyolojik açıdan, sosyal açıdan da iyilik hali aslında. Ve bunu biz insanı ekosistem içerisinden ayrı tutarak bu sağlık kavramına ulaşamayız. O yüzden ben de Burgazada'da aslında yapmaya çalıştığım, seninle daha önce de programa katılmıştık. Nasıl bir sağlık hizmeti verilmeli? Ücretsiz, nitelikli bir sağlık hizmeti olmalı kesinlikle. Ulaşılabilir olmalı ki sen de program girişinde bahsettin. Adaların tarihinde yer tutmuş olan ciddi bir sağlık kompleksi vardı, sanatoryum. Benim tamamen idealize ettiğim sağlık hizmeti bu. Ücretsiz verilen, orada hem çobanın hem dönemin cumhurbaşkanının ücretsiz olarak aynı sağlık hizmetine aldığı bir yer. Ki mesela Burgazada'da ben bu sağlık hizmetine ulaşamıyor adalılar. Birkaç gün önce enjeksiyon için bile 4 günlük biz kapattıktan sonra 15 bin lira gibi ücretin talep edildiğini öğrendim. Hani sağlık artık ulaşılabilir, ücretsiz ulaşılabilir değil. Onun dışında birinci basamak sağlık hizmetini nasıl güçlendirebiliriz? Bu mekanları daha sağlıklı bir ortama nasıl dönüştürebiliriz? Fikri doğdu. Ben sanatoryumu ziyaret ettiğimde oradaki engin deniz görüntüsü ve çam ağaçlarının içerisindeki ortam, onların sağladığı oksijen zaten insanları rehabilite ediyordu bir yandan. Ve antibiyotiğin olmadığı dönemde bile insanlar iyileşmeye başlamıştı. Bunu biz Burgazada'da nasıl, Burgazada'ya uyarlarız, birinci basamak sağlık hizmetine nasıl uyarlarız fikriyle başladı. Ve benim şansım, adada Fito Antigoni ekibi vardı. İşte ilk tanışmamız Eser'le oldu. Eser'le konuştuk. Burayı nasıl dönüştürebiliriz diye. hem onlar hem katılımcı olsun diye adadaki herkese bunu teklif ettik. İşte Nalburun'dan elektrikçisine, tesisatçısına, daha dün hepsi buradaydı. Ve su nasıl yapılır, suyu nasıl temin ederiz diye uğraştık. Ve inanır mısınız, biz adaların eski haline bile ben baktıkça hayran kalıyorum. Burası Tasso'nun bahçesiymiş. Şu an sağlık kompleksinin olduğu yer. Bütün adanın şeyini, gereksinimi sağlayan meyve sebzeleri burada üretiliyormuş yıllar önce. Bahçede sarnıç var. Biz o sarnıcın suyunu şu an kullanıyoruz.
1: Oo, harika.
4: Yani, evet, yani bunu hala yıllar önce yapılan tesis unutulmuş. Adalar tamamen dışarıya bağımlı şu an. Ama bundan 100 yıl önce bile adalar kendi üretimini yapıyormuş zaten. Biz de işte domates, ata tohumu domatesler hediye edildi. Adalılardan fideler hediye edildi. Bu şeyi sadece çocuklara nasıl aşılayabiliriz fikri, doğa sevgisini. Okul çocukları geldi, beraber çiçek ektik. Hatta hem sanatçı arkadaşımız var, Esra Sesgün. O da ASM'nin girişine çok güzel mimoza resmi çizdi çocuklarla. Yarın onlarla beraber o minik ressamların isimleri asılacak örneğin. Sağlık kompleksi, sağlık hizmeti nasıl verilmeli veya hastaların, insanların nasıl bir sağlık hizmeti alması sorularıyla başladı bende. Ve dediğim gibi şansım Burgazada'da olmam, böyle güzel insanlarla kısa sürede temas kurup hayata geçirebilmekle başarılı diyebilirim.
1: Emeklerinize sağlık ya hepinizin, gerçekten. Ben hemen Meher sana şey söyleyeyim. Su hakikaten adalarda çok çok önemli. Sarnıçlarımızı artık kapattık, boşalttık, maalesef betonladık, yıktık filan, bir sürü bir şey yaptık saçma sapan. Su çok önemli. Yani sadece ada için değil, dünya için su krizlerinin tam ortasındayız. Yani her şeyden önemli artık, hani bir numaraya ne koyarız dersek gerçekten su. Bir onunla ilgili kısaca bilgi verir misin? Bir de hani topluluk radyosunda şu anda bir topluluk konuşuyoruz. Yani adalar için hani önümüzdeki mesela 10 yıl için hayalin nedir?
2: Yani su konusu tabii ki çok önemli. Hani uzmanlarla çalışarak hem sarnıçları tekrardan doldurmak, bunları temizlemek, oradaki suyu depolamak, hem de yağmur suyu depolamak için çok güzel teknikler var. Yani bunun bütün hem özel hem de kamusal binalarda aslında uygulanabilecek, çok da masraflı olmayan, hani bir bahçe sulamak ne kadar pahalıya geliyor şebeke suyla. O su ta İstanbul'dan buraya adaya borularla gidiyor. Hani o ekosistemi sağlamak gayet mümkün ve çok da hani böyle ahım şahım çok zor bir teknoloji değil. Yani suyu çatıdan depoluyoruz. Bunu yapabilirsek gerçekten o istediğimiz topluluğa bir adım daha yanaşacağız. O topluluk da ne demek? İşte beraber gıda üreten, oyun oynayan, gelişen, üreten, yiyen, hani hep bir herkesin birbirine destek olduğu, el ele tutuşabildiği, turizmin ölçülü bir şekilde olduğu, işte oranın lokal insanıyla gelen gidenin aslında bir örnek teşkil etmesi.
1: Birlikte öğrenme süreci esasında adadan. Birlikte öğrenme adadan
2: ve yaşama aynı zamanda. Hani buranın ağacı nasıl, bitkisi nasıl, toprağı nasıl, kuşu nasıl, denizi nasıl. Hani orayı hep birlikte koruyarak zaten istediğimiz yani, gelecek şimdi de yani.
1: Minibüse binip de hızlıca yanından geçmektense değil, bir sakin sakin yürüyerek, bakarak dalına, köküne, canlısına.
2: Tabii ki canlısına. Nefes alarak oradaki, yani orayı içinde hissederek, hücrende. Bu da zaman gerektiren bir şey ve bir aradalık ve destek gerektiren bir şey, ama bunu sağlamak için adalarda çok güçlü bir topluluk ve hareket zaten var. Aynı zamanda da coğrafyası, güzelliği, geçmişi buna çok müsait. Onun için hani okullarıyla, sağlık ocaklarıyla, belediye kompleksleriyle, genel bütün ekosistemiyle aslında örnek teşkil edilebilecek bir yer ve daha da geliştirebilmek için ve bu dönüşümün parçası olmak da bize heyecan veriyor.
1: Peki Eser, o zaman senin de hayallerine gelelim, temennilerini. Bu kompost yapmak konusunda söyleyeceğin dinleyicilere bir iki bir şey var mı? Ve sen de son olarak hani bir çağrın olur mu bu kompostla ilgili?
3: Hayallerime geçmeden evvel su ve kompost ilişkisiyle ilgili bir iki bir şey söylemek isterim. Kompost kendi hacminin iki katı kadar suyu bünyesinde tutabilir. Dolayısıyla siz ormanlarda çatlak toprak görmezsiniz. Çünkü humus dediğimiz kompostun son aşaması nemi tutuyordur. Eğer ki biz o çatlayan Anadolu toprakları gözünüzün önündeyse onlar fakir olduğu için öyle. Halbuki orada organik madde oluyor olsaydı su kaybımız minimuma inecekti ki bu çok kritik günümüzde. Toprakta su kaç türlü hareket eder diye sormak istiyorum ve cevabını veriyorum. yer çekiminin etkisiyle her yöne doğru aşağı ve çatlaklardan yukarı doğru buharlaşarak yok olarak. Dolayısıyla o çatlaklar çok kritik. Köylü şöyle söyler, iki çapa bir su. Orada çapalayarak o su, çatlakları kırmaktan bahsediyordur. Ve iki çapayla bir su kazanıyordur toprağına. Bu çok önemli. Ayrıca bir kış bana kediler geliyor Eskişehir'de, yavru kediler. Bir kış bayağı bir hasta bir tanesi elimde. Ben köstebek toprağı kullanıyorum kedi kumu yerine. Çünkü ince elenmiş, enzimlerinden geçmiş, kedilerin bayıldığı bir ortam.
1: Nasıl bulunuyor?
3: Bütün tarlalarda var Eskişehir'de. Bisikletimin heybesine dolduruveririm ben. Torbalarla gezerim. Ve de kediler seviyor. Ayrıca da ben onun katı maddesini ayırdıktan sonra komposta da atabiliyorum. Yani atık hiçbir şekilde çıkarmamış da oluyorum. Elimde köstebek toprağı yok. Kışın geldi hayvan. Kara kış, her yer kar altında. Kompost vardı bir saksıda. Kompostu döküverdim. İki ay o minicik kedi ona etti. Ve ben teorik olarak atölyelerde anlattığım bu iki kat hacminde sıvıyı tutarı gözümle gördüm. Hiçbir koku olmadı. O iki ay boyunca o minik kedinin çişi absorbe edildi, emildi ve koku olmadan inanılmaz işime yaradı. Daha ne anlatayım su ve kompost ilişkisinde. Hayalim herkesin kompost yapmaya cesaret etmesi. Her atölyeden bir kişi çıkıyor yapmaya başlayan. Bir kere şunu söyleyeyim, yapmaya başlayan bırakamıyor. Eser hakikaten kolaymış diyorlar. Evet. Sonucundan hep böyle aşkla bahsediyorlar. Bunu herkesin deneyimlemesi benim hayalim.
1: O zaman bir kısa video belki paylaşırız kompostla ilgili bu programdan sonra.
3: Olabilir.
1: Bizim yani Instagram, Facebook sayfamızdan. Bu arada hatırlatalım, Dünya Mirasaları Instagram, Twitter ve Facebook'u lütfen takip edin. Pardon, X. Evet, Sosin'cim son bir dakikamız varmış sanırım ve sana Sağlık Bahçesi'nin bundan sonraki hayalini senin sorayım. Sağlık Bahçesi ile ilgili neler taahhüt ediyorsun gelecek için? Şimdi bundan sonra o güzel limon resimlerinden sonra neler var daha? Gerçi yarınki şimdi, etkinliği söyledin ama.
4: Yarın evet, Perşembe günü de böyle 8.30'da bir hareket egzersizimiz olacak. 8.30'da bir araya geleceğiz. Adalılarla sonrasında da 9'da. Herkes heybesinden ne getirdiyse beraber bir kahvaltı yapmayı planlıyoruz. Burada tekrar da ortak yaşamda, ortak alanda paylaşma ruhunu, bir araya gelme ruhunu canlandırmayı düşünüyoruz. Yüzyılın problemlerinden biri de yalnızlık ve hareketsizlik galiba. Ama adalarda bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Sağlık Bahçesi'nde buluşmayı davet ediyorum herkesi buradan da.
1: Evet, duyduk duymadık demeyin. Biz Burgaz'da buluşacağız artık. Bazı videolar çekeceğiz değil mi? Bahçeyi biraz daha teşvik edelim herkese bu bahçeyi yapmak için. Evet, çok teşekkürler. Bugün bir avuç kompostun, bir tohumun ve dayanışmanın nasıl bizlere yaşadığımız yerleri dönüştürebileceğimizi Meir Razon, Eser Öncel, Sosin Fisti ile konuştuk. Atıktan toprağa, dayanışmadan geleceğe diyerek adalar hepimizin deyip hep birlikte kapatalım.
2: Çok teşekkürler.
1: Adalar hepimizin.
2: Adalar hepimizin.
4: Adalar hepimizin.
1: Hoşçakalın.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kaan Şensoy'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
4: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni başlıyor. Ben programı hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Yeni'ye hoş geldiniz. Efendim bu hafta Yeni'de ne var? Bu hafta rotamızı Brezilya'ya çeviriyoruz. Çağdaş klasik müziğin dikkat çeken bestecilerinden biriyle tanıştıracağım sizi. Genç bir besteci, 40'lı yaşlarının başında, Dimitri Servo. Doğadan, coğrafyadan ve kültürel hafızadan beslenen bir müzik dili var. Ve bugün bestecinin dünya orkestralarında da çok çalınan birkaç eserinden size örnekler dinletmek istiyorum. İlki Brezilya'nın dört mevsimi. Hemen tabii insanın aklına dört mevsim deyince herhalde öncelikli olarak Vivaldi geliyor. Evet, bu eser Vivaldi'den tabii ki esinlenmiş ama ya da Vivaldi'yi çağrıştırıyor ama Servo burada Vivaldi'nin eserini yeniden düzenlemiyor. Ondan ilhamla Brezilya'nın dört farklı coğrafyasını ve iklimini anlatıyor. Yani mevsimler fikri üzerinden aslında Brezilya'nın bize doğasını anlatan dört bölüm bestelemiş. Ama bu esere geçmeden önce biraz tabii ki Servo'dan bahsetmek istiyorum. Çok enteresan. Dimitri Servo evinde klasik müzik dinlenen biri. Ama ailesinde profesyonel müzisyen yok. Müzik yapmaktan hoşlanıyor. 11 yaşında aslında geç sayılabilecek bugün, geç sayılabilecek bir yaşta 11 yaşında piyano dersleri almaya başlıyor. Fakat evinde uzun yıllar piyano yok. Hatta çocuk yaşta piyano eserlerini gitarda çalmaya çalışıyor. Haftada birkaç günde konservatuvara gidiyor, orada piyano çalışıyor. Ta ki 14 yaşına kadar evde piyanosu olmuyor. Çok da şanslı çocuklardan biri değil bu açıdan. 14 yaşında ailesi ona bir piyano kiralıyor ve diyor ki işte hayatımın değiştiği gün o gündü. Çünkü o gün hayatımı müziğe ve besteciliğe adayacağıma karar verdim. Sonra biraz eğitim hayatına da bakalım. Lisans yani ortaokuldan itibaren aslında konservatuvar eğitimi alıyor. Ve piyano derslerinin yanı sıra kompozisyon ve müzik teorisi üzerine çalışıyor. Sonra lisansını ve yüksek lisansını tamamen artık kompozisyona yönelerek tamamlıyor. İşte doktorasını da tamamlıyor. Doktora da daha Amerika'ya gidiyor ve orada özellikle orkestrasyon ve çağdaş bestecilik üzerine çalışıyor. Şimdi de Brezilya'da akademisyen olarak görev yapıyor. Kompozisyon, orkestrasyon ve çağdaş müzik dersleri veriyor. Servo'nun bestecilik anlayışına bakarsak aslında eserlerinde halk ezgilerinden, Brezilya'nın kültürel kimliğinden faydalanıyor. Onun kendi çağdaş algısıyla birleştiriyor. Dolayısıyla halk ezgilerini doğrudan alıntıladığı müzikler yerine daha özgür duyuluşlu müzikleri var. Ama onun eserleri hem çağdaş hem de dinlemesi oldukça erişilebilir. Dolayısıyla her dinleyenin mutlaka hoşuna giden bir müziği, eseri ya da bir bölümü olacaktır diye tahmin ediyorum Servo'nun, Dimitri Servo'nun. Efendim, başlıca eserleri Brezilya'nın dört mevsimi, keman ve yaylı çalgılar orkestrası için Concerto, Torunuba ve Concerto Brasileiro. Uluslararası kariyerine göz atacak olursak, Amerika'da, İtalya'da, Almanya'da, Arjantin'de, Portekiz'de birçok ülkede eserleri seslendirilmiş, uluslararası festivallere katılmış ve uluslararası büyük konser salonlarında da müzikleri duyulmuş. Özellikle yaylı orkestra repertuarına yaptığı katkılarla tanınıyor. Dimitri Servo'yu şöyle bir genel olarak tanıdık. Şimdi gelelim onun dört mevsimine. Öncelikle bölümlerinden bahsedeyim. Efendim, Amazon'un şafağında ilkbahar, Pampa'nın gün batımında kış, Pantanal'in sularında sonbahar, Kuzeydoğu Brezilya'nın danslarıyla yaz. Bu dört bölümlü eser keman solistliğinde, yani kemanı biliyorsunuz aslında Vivaldi'nin dört mevsiminde bir keman konçertosu. Burada bir keman konçertosu gibi düşünmeyelim Servo'nun dört mevsimini, ama bir solo kemanın da oldukça egemen olduğunu duyacağız. Bir dinleme ne derler, ufak bir ipucu paylaşmak isterim. Bu eseri dinlerken mevsimleri değil, biraz coğrafyaları hayal etmeye çalışırsanız bence müzik çok daha yerine oturacak. Servo'nun müziğinde doğa yalnızca bir fon değil, ama ritmin, melodinin ve orkestranın bizzat kendisi haline geldiğini hissedeceğinizi tahmin ediyorum. Sanırım eserle ilgili başka söyleyebileceğim ne olabilir? Belki dinlerken özellikle dikkatinizi çekebilecek bazı şeylerden biri, işte Amazon bölümünde, yani ilk bölümde uzun nefesli melodiler var, geniş armoniler, doğanın sonsuzluğunu hissettiren bir müzikal yapı. İkinci bölümde, Pantanal bölümünde, akışkan çizgiler böyle sanki suyu ve suyun hareketlerini çağrıştırıyor. Üçüncü bölüm Kuzeydoğu Brezilya bölümünde dans ritimleri ve enerjik yaylı çalgılar kullanımı. Ve son bölümde de Pampa bölümünde dalcilik, geniş ufuk hissi veren bir atmosfer var. Şimdi kulaklarımız Dimitri Servo'nun Brezilya'nın Dört Mevsimi isimli eserinde.

Kemancı Carmelo de los Santos yorumuyla aynı zamanda La Salle solistlerinin eşliğiyle efendim bugünkü bestecimiz Servo, Dimitri Servo'nun dört mevsimini dinledik. Eser fark ettiğinizi tahmin ediyorum. Eserin içinde bir klavsan var. Malum modern orkestrada klavsan çok artık yer almıyor. Bir barok dönem enstrümanı. Ama Servo'nun burada biraz Vivaldi'ye gönderme yaptığını düşünüyorum. Ve Vivaldi'nin dönemine ve o yüzden de bir klavsan kullandığını düşünüyorum. Ama bu tamamen benim kendi kişisel düşüncem. Peki şimdi Servo'nun başka bir müziğiyle devam edeceğiz. Keman ve yaylı sazlar orkestrası için konçertosunu dinleyeceğiz. Ama öncesinde biraz daha bestecimizden bahsedelim. Farkında mısınız bilmiyorum. Biraz müziği film müziğini andırıyor. Hem bir taraftan tabii Brezilya'nın doğasını resmettiği bir müzik elbette. Ama aynı zamanda da diğer şimdi dinleyeceğiniz keman konçertosu da böyle hafif bir film müziğini andırıyor olacak. Bu bir rastlantı değil. Çünkü kendisi Ennio Morricone ile film müziği çalışmış. O yüzden de eserlerinde bu sinematografik atmosfer her daim eşlikçi. Efendim, bestecimiz bir Beethoven hayranı. 3 yaşında Beethoven'ın Senfoni 6 Pastoral Senfonisini dinlemiş. Ve ailesi o kadar bu duruma şaşırıyormuş ki tutkuyla sürekli gidip Pastoral Senfoni'yi açıyormuş ve onun eşliğinde dans ediyormuş. Aslında bugün Servo, Dimitri Servo diyor ki müzik sevgimin ilk tohumları işte 3 yaşındayken o esnada atıldı ve Beethoven'dan hayatım boyunca vazgeçemedim. Ama biraz zaman geçti. İşte Beethoven'ın daha farklı müziklerini dinlemeye başladım. İşte piyano sonatlarını dinlemeye başladım. Patetik, Appassionata ve 3. piyano konçertosu benim için olmazsa olmaz. Her gün takıntıyla dinlediğim müziklerdi. Ama başka bir ergenlik takıntım vardı. 13 yaşındaydım ve Rodrigo'yu keşfettim. Concerto de Aranjuez belki de binlerce kez dinlediğim bir eser diye ekliyor. Ailesi, babasının ailesi tamamen İtalya. İtalya'dan göç etmişler Brezilya'ya. Büyük dedesi İtalya'dan Brezilya'ya göç etmiş. Annesinin tarafı Portekiz, İspanyol ve yerli Brezilya kökenli. Dolayısıyla bu kültürel çeşitlilikte onun müziğine oldukça yansıyor. Müziğinde minimalist yapılıyı da duyacaksınız. 20'li yaşların başında birkaç günlüğüne Avrupa Minimalizm Festivali'ne katılıyor. Ve orada Arvo Pärt'in müziğiyle tanışıyor. Diyor ki hayatım değişti. Daha sonra kendisi de Brezilya ritimlerini daha minimalist tekniklerle birleştirerek bugün duyduğumuz üslubunu geliştiriyor. Şimdi dönelim keman ve yaylı sazlar orkestrası için olan konçertosuna. 3 bölümlü eser yani standart bir konçerto gibi geleneksel formlu ama çağdaş dilde. Çağdaş dilli ve geleneksel formlularken ne diyebilirim? Hani biçim olarak her zaman alıştığımız konçerto, hızlı yavaş hızlı bölümleriyle bunları duyacağız ama armonik dünyamız biraz daha günümüz estetiğine yakın. Konçerto aslında biliyorsunuz bir nevi virtüözlük göstergesi ama bu öyle değil. Solo keman orkestra ile sürekli diyalog halinde. Amaç teknik gösterişten çok anlatım. Keman zaman zaman şarkı söylüyor, zaman zaman ritmik enerjiyi yönlendiriyor. Dolayısıyla tam bir orkestra ve keman arasında diyalog söz konusu. Yaylı orkestranın tüm zengin renklerini kullanmış. Servo büyük senfonik etkilerden aslında hoşlanmıyor. Daha küçük gruplarla çalışmayı seviyor. Yaylılar onun için çok sıcak ve zengin tınılı enstrümanlar. Dolayısıyla aslında bu küçüklükte
yani küçük orkestra sevgisi de esere oldukça bir samimiyet kazandırıyor. Tabii müziğinde her daim ritmik canlılıklar, melodik kıvraklıklar var ama direkt bir samba ya da bossa nova duymuyorsunuz. Yani Brezilya'nın dans türlerini duymuyorsunuz. Ama daha çok Brezilya kültürünün enerjisini klasik müziğinde, kendi bestesinde mutlaka kendi diliyle ifade ediyor. Evet, şimdi Dimitri Servo'nun keman ve yay sazlar için orkestrasına, eserine, konçertosuna kulak verelim. Ve yine solistimiz Carmelo de los Santos, de Sal solistleri de efendim kemancımıza eşlik ediyor.

Dimitri Servo'nun keman ve yaylı çalgılar için olan konçertosunu Carmelo de los Santos'un yorumuyla dinledik ve La Salle solistleri de kemancıya eşlik etti. Evet sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, bugün sizi genç bir Brezilyalı besteciyle tanıştırdım, Dimitri Servo. Şimdi bestecinin daha gençlik yıllarında yazdığı, yani 20'li yaşların başındayken yazdığı Elegy Fantasy for String dinletmek istiyorum. 2000 yılında bir Brezilya serisi diye bir eser yazmaya başlıyor. Aslında 9 yıl boyunca sürecek, 2000'den 2010'a kadar sürecek ve toplamda da 90 dakika olacak. Bir seri yazmaya başlıyor. İşte bu eser de, Elegy Fantasy de bu serinin bir müziği. Besteci kendi kataloğunda şöyle demiş: eğer günün birinde 90 dakikalık Brezilya serisi bir konserde seslendirilirse, Eleji Fantezi ile başlamasını özellikle tavsiye ediyorum. Bu eser serinin duygusal atmosferini kuran ve giriş niteliğinde olan bir eser. Aynı zamanda yaylı çalgıların sıcak tınıları içerisinde ilerliyor. Dinleyiciyi gösterişli bir virtüöziteden çok sessiz ve derin duygusal bir yolculuğa davet ediyor, demiş bestecinin kendisi. Şimdi La Salle solistlerinin yorumuyla Elegy Fantasy'yi dinliyoruz.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, tınlarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni de bugün Dimitris Servo, Brezilyalı genç besteci Dimitris Servo'nun eserlerine yer verdim ve az önce de bestecinin 2000'li yılların başında yazdığı Eleji Fantezi isimli oda müziği eserini dinledik. Evet, bugün yeniyi kapatırken. Efendim, Brezilyalı genç besteci Dimitris Servo kayıtlarına çeşitli müzik platformlarından ulaşabilirsiniz. Bestecinin son derece naif bir müzik dili olduğunu düşünüyorum. Oldukça dinlemesi rahat ve insanı hani sarıp sarmalayan sıcak Brezilyalı olmasından da bence kaynaklanan bir kaleme sahip. Diğer eserlerini de merak ediyorsanız müzik platformlarından ulaşabilirsiniz. Ve bugün yeniyi kapatırken. Efendim dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili teknik masadaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, Andre ve Dila'ya. Önümüzdeki hafta yine tınılarıyla fark yaratan bir başka genç müzisyen ve yeni albümünde buluşmak dileğiyle. Ben Hande Akkan, hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Altı Şubat depremlerinin acısı hala yüreklerimizde. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başar Mulu'a teşekkür ederiz.
3: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
4: Dünyayı çevirenlerden herkese merhaba. Bu hafta da Taryay Vesos'u Orhan Tekinoğlu ile konuşmaya devam ediyoruz. Orhan, tekrar hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Geçen hafta harika bir parça çalarak veda etmiştik. Hatta onun üzerinden ilerleriz diye de konuşmuştuk. Tam kaldığımız yerden Skylark nedir diye soracağım sana.
5: Şimdi şunu tabii o parçada ilginç bir şekilde şimdi Norveçli cazcılarla Jan Erik Volt'u şey yaptığı zaman onlar bir şeyler duyuyor. Yani şiiri anladıkları için ona göre bir şey çalıyorlar doğaçlama. Halbuki Chet Baker bakıyoruz ki bir standart çalıyor. Yani ilginç bir şekilde. O da Skylark, yani tarla kuşu. ondan sonra galiba Türkçesi Toygar'mış onun. Öyle hatırlıyorum. Ben de yani kendim böyle bir şey böyle hani mantık yürüterek neden bu olabilir diye düşündüm. Kuşlarla ilgili olduğu için tarla kuşunu seçti. Ama tarla kuşu da çok ilginç bir kuş. Hani ben uzmanı değilim ama okudum ve anladım. Birdenbire böyle yükselen ve otlaklarda insanları şaşırtan hani böyle bir...
4: Harika.
5: Yani, öyle bir kuş yani. Şimdi tabii tarla kuşu bir caz standardı. Ve sözleri de çok güzel. Hani bir de onu da çevireyim dedim sizin için. Çevirdim ama tabii ki bu söylenen bir şey olduğu için önce Sibel Köse'ye bir gösterdim. Sonra Sanat Deli Orman'a gösterdim. Sanat sağ olsun daha da şey oldu, yardımcı oldu ve sonunda bir metin çıktı. İnşallah bu söylenir, biliyor musunuz? İskandinavya'da bir sürü caz standardı onların dilinde söyleniyor. Ne yazık ki Türkçe'de biz İngilizce söylüyoruz. Yani kendi dilimizde de söyleyebiliriz. İnşallah bu bir vesile olur da birileri de bunu da Türkçe söylemeye başlar. Çünkü anlamı o zaman daha ortaya çıkıyor bir caz parçasının. Neyse benim çevirim şöyle. Tarla kuşu. Var mı diyebileceğin bir şey bana? Nerededir aşkım söyleyebilir misin? Var mıdır öpülmeye bekleyen biri sisli bir çayırda? Ah tarla kuşu, baharın yeşerttiği bir vadi gördün mü? Kalbimin gidip dolaşabileceği, gölgelerin ve yağmurun üzerinde olduğu çiçeklerle bezeli bir yola doğru. Ve o yapayalnız uçuşunda duymuş muydun müziğini gecenin? O harikulade müziği. Gece perisinin ışığı kadar hafif, bir dalgıç kuşu kadar çılgın, aya serenat yapan bir roman gibi dertli. Ah tarla kuşu, bilmem bulabilecek misin tüm bunları? Süzülür ama kalbim senle kanatlarında. Görürsen onları bir yerlerde, beni de götürür müsün oraya? Ah tarla kuşu, beni de götürür müsün oraya?
4: Çok güzel. Çok güzel. Yani tabii ben şunu da düşünüyorum, doğanın kendi ritmi müzik değil mi? Yani orada işte Norveççi konuştuk geçen hafta da, işte çağlayanlar, kuş sesleri, bir sürü kuş adı geçiyordur muhtemelen. Onu da sana ayrıca sormak istiyorum, çevirirken hani zorlanmadın
5: sadece
4: mı diye.
5: Sadece kuşlar değil, botanik yani o bitkiler.
4: Değil mi?
5: Mecbur kalıyorum bazen uydurmaya.
4: Evet.
5: Çünkü mesela çeşit çeşit böğürtlenleri var bunların.
4: Evet.
5: Bazılarına biz işte yaban mersini diyoruz, bazısına böğürtlen diyoruz. Hı-hı. Halbuki onların hepsi böğürtlen.
4: Evet.
5: Şimdi şiirde arka arkaya gelince uydurmak zorunda kalıyorsun.
4: Hı-hı.
5: Kuşlar, mesela bir kuş var Havge şiirinde çevirirken, bu kuş çağlayan kuşu diye ben çevirdim.
4: Hı-hı.
5: Çünkü çağlayanların dibindeki o suyun şey yaptığı, düştüğü yerdeki girdaba girip oradan balık avlıyor.
4: Hı-hı.
5: Ve ben bu böyle çevirdim yani dalgıç kuş diye uydurdum. Aslında bir adı var Türkçe'de, emin onu şu hatırlamıyorum. Çünkü tabii botanikçiler ya da işte şeyciler, biyologlar falan isim buluyorlar bunlara. Ama o isimleri kimse bilmiyor. Aslında soru şu, biz neden bunların isimlerini bilmiyoruz? Çoğu insan ağaçları tanımıyor.
4: Tabii.
5: Değil mi? Kuşları tanımıyor. Esas bence hani sorgulamamız gereken ve Norveç şiirinden ya da edebiyatından öğrenmemiz gereken bu diye düşünüyorum.
4: O anlamda da çok sesli bir edebiyatı var. Çok sesli bir şiiri var o zaman.
5: Çok zengin bence.
4: Çok zengin.
5: Çok zengin. Evet. Yani biz şehrin sokaklarına, apartmanlarına, işte tuğlalara, kiremitlere kendimizi sıkıştırırken onlarda hem bunlar var, onun dışında otlar var, doğaüstü olduğunu varsayabileceğimiz yaratıklar var, sis var, rüzgar var, yani işte botlar var, yani kayıklar var, neler neler var. O kadar zengin bir şehir ki.
4: Çok. Peki mesela Norveç ve caz da çok ilişkili, birbiriyle ilişkili iki konu. Burada yani bunu neye bağlamak lazım? Bu çok merak ettiğim bir şey. Yani çok önemli cazcılar çıkarmış. Bu hani folklorik, daha doğrusu halk müziğiyle bir bağlantısı olabilir mi bunun?
5: Çünkü şunu da, hani bu nasıl dil meselesi diyoruz ya. Aynı zamanda tabii bu şehirsel dilin bir versiyonu da folklor.
4: Evet.
5: Şimdi Danimarka en yüksek yeri 179 metre mi 178 metre mi olan dümdüz bir yer. Küçücük de bir yer. Oradaki en, yani tabii onların da masalları falan var ama yani Norveç'in kendi doğası ve orada yaşayan insanların şarkıları, türküleri, halk melodileri çok farklı. Ve Norveç'te bir de somut olarak şey var, bir caz konservatuarı da var. Ve Norveçliler bol miktarda kendi halk müziklerini caza uyarlıyorlar. Şimdi mesela Norveç...
4: Bir de improvize müzikler bunlar. Yani
5: evet, ama şeyden halk müziğinden çıkman da gerekiyor. Yani Bach'ta da var bu.
4: Tabii.
5: Mozart'ta da var. Halk müziklerini alıyorsun. Onu bir türlü sana bir giriş sağlıyor. Onu işte armoni zenginliğiyle şey yapıyorsun, güzelleştiriyorsun, zenginleştiriyorsun. Onun için bence şiire çok benzer nedenlerle Norveç halk müzikleri de çok güçlü bir şekilde Norveç cazına çıkınca etno caz diyebileceğimiz bir kalitesi oluyor. Ve çok güzel tınlıyor. Bir de ECM denen o ünlü şey şirketi, plak şirketi, Alman. Onun başındaki adam çok meraklı bu Norveç cazına. Çok da iyi bir stüdyo var Oslo'da, Rainbow Studio. Çok bol miktarda kayıt yapılmış yani. Ve yapılıyor da. Çok müzisyen çıkıyor ama şey önemli, unutmayalım. Trondheim'da sanıyorum bir şey var. Çok iyi bir caz konservatuarı da var. Yani şeyin, yani formel eğitimleri de çok sağlam.
4: Yani, şüphesiz.
5: Yani o da önemli. Ama şu gerçek, şu sokaktaki adam caz mı dinliyor diye sorarsan aynı Türkiye gibi hayır derim.
4: Ciddi misin?
5: Yani şimdi caz...
4: Çok şaşırdım yalnız. Yani çok bağdaştırdığım bir şey yani.
5: Yok. Benim arkadaşlarım dinliyor ama yani şöyle bir durum var işte. Yani bu pop başka bir şey. Bir elit kültürü yani caz. Ama oradaki cazın elitliği ile klasik müziğin elitliği birebir. Yani aynı seviyede. Yani bütün dünyada tırnak içinde elit kültürler var ve onları az insan tüketiyor.
4: Evet, doğru. Şimdi biraz Vesos'a dönecek olursak, yani yoğun şiirsel semboller ve anlatıda lirizm ön planda Vesos'ta, değil mi? Poetikası da felsefi ve meditatif özellikler taşıyor. Aynı zamanda yer yer etik sorgulamalara girdiğini de görüyoruz. Şiirleri 32 dile çevrilmiş bir isim aslında Türkçe'ye Buz Sarayı başlığıyla Melih Cevdet Andal tarafından çevrilmiş kitabıyla tanıyoruz. İlk sonra Kuşlar romanı çevriliyor Deniz Can Efe tarafından. Önemli bir isim Norveç içinde, dünya edebiyatı içinde. Peki Vesos'un hayatı, edebiyatı nasıl? Bize biraz onu anlatır mısın?
5: Tabii, onu anlatırken aslında bu Norveç'teki taşra edebiyatçılarının da hayatını anlatmış oluyoruz. Çok tipik bir hayat çünkü bu. Mesela benim başka çevirdiğim şairler de var. Onların da bir kısmı. Yani mesela adam yıllarca Oslo'da psikologluk yapıyor. Emekli olunca gidiyor tekrar taşraya yerleşiyor. Taşra'da yetişmiş oluyoruz. Çok tipik bir hayat çünkü bu. Mesela benim başka çevirdiğim şairler de var. Onların da bir kısmı. Yani mesela adam yıllarca Oslo'da psikologluk yapıyor. Emekli olunca gidiyor tekrar taşraya yerleşiyor. Taşra'da yetişmiş zaten.

0: geldiğini söyleyebilirim. Çok okunmuyor. O çevirilerin bir kısmı da sorunlu olabiliyor. Kültürel kodlar şey yapılamıyor. Doğru düz aktarılamıyor falan. Onun için şey çok önemli. Şimdi Vesos'un hayatına baktığımız zaman mesela bir çiftli ailesine doğuyor ama ailede kitap okunuyor. Yani o küçücük evde insanlar kitap okuyor. Ondan sonra bu halk okuluna, folk school dediğimiz sisteme gönderiliyor. Bu insanları mezun etmekten çok bir iş edindirmeye yönelik bir eğitim.
1: Sınavla girilmeyen, hani
0: sınavla girilmeyen, sınav olmayan, yeteneğini görünce onu geliştirmeye çalışan. Yani resme mi yatkınsın? Seni iyi hocalarla ressam yapmaya çalışan. Aslında bence arka planda ideolojik olarak da bu halk okulları çünkü şeyde taşrada çok yaygın. Oranın kültürünü alıp evrensel bir şeye çıkartmayı amaçlayan böyle bir tür emme basma tulumba gibi çalışan bir şey. Çünkü çok kaliteli mesela hemen fark ediyorlar Vesos'taki yeteneği. Ve Vesos'a edebiyat yönünde şey yapılıyor yani ne diyeyim önerilerde bulunuyor, iyi hocalar bulunuyor. Zaten Vesos'ta çok genç yaşından itibaren şiirlerini yayınlamaya ondan sonra edebiyat haberleri yapmaya başlıyor. Sonra bir para buluyor. Norveç'te öyle paralar var. Özellikle taşralı edebiyatçılarına verilen Almanya'ya gidiyor. Çok dolaşmaya başlıyor Avrupa'yı. Yani hani bizde böyle şey gibi yani görgü bilgiyi arttırsın diye.
1: Dünya çok, görsün.
0: Evet. Çok zaman geçiriyor Avrupa'da. Ama o zaman işte savaş çanları çalıyor. Ve dönmek zorunda kalıyor. Dönünce de Norveç'in yine çok önemli bir şairi olan yine taşralı bir hanımefendiyle evleniyor. Ondan sonra karısı da şair yani. Ama esas yani o zaman şiirden çok şeyle tanınmak çok önemli. İyi bir romanın olacak. 30'lardan bahsediyoruz ondan sonra. Ve
1: ki Vesos ilk şiir kitabını herhalde 50'lerinde yayınlıyor değil mi?
0: 46 galiba yani çok geç yayınlıyor. Çoğu şair çok geç yayınlıyor zaten. Çünkü şey olarak orada da yani şiir değil de edebiyata girmek için en önemli aracın roman olduğunu düşünülüyor. Evet. Biraz 30'ların dünyası herhalde bir sosyal gerçekçilik yani o hayatı anlatmak gibi.
1: Ki çok çok türde yazıyor yani oyunları da var. Fosse de öyle. İşte şiirler, oyunlar, romanlar, öyküler dolu dolu.
0: Yani bir de şöyle mesela bunun kendi ödülleri var. Yani mesela Vesos'un böyle ödüller var. İsmi şu Vesos işte ilk edebiyat ödülü diye veriliyor mesela bazı Hauge içinde var. Onlar da veriyorlar. Yani hep bunlar taşralılara veriliyor. Çok ilginç bir şey. Yani o taşra şeyi taşra demek ki Türkçe'de o kadar farklı ki çağrışımı. Yani taşra deyince.
1: Tabii evet.
0: Orada çok zengin, çok kültürlü bir şeyden bahsediyorum. Ya yani bize de eminim taşra şairi falan var ama dünya kültürüyle ilişkisi bu kadar zengin değil.
1: Yani en azından şunu söyleyebiliriz. Norveç'te taşra yüceltilen bir
0: taşra
1: mekan.
0: Demeyelim de ne diyelim çevre kültürü, diyaleklerin konuşulduğu kültürler bir zenginlik olarak görülüyor. Her anlamda müzikte, edebiyatta, sanatta, halk dansları yani çok folklor. Folklor mesela bizde o kadar yüksek kültüre entegre değil. Halbuki orada entegre. Yani
1: bizdeki ama yani işte sosyopolitik kopuşlar çok derin. Yani onun çok tabii büyük bir şeyi var, hikayesi var. O anlaşılır. Peki şeyi çok merak ediyorum Orhan. Taşra şairlerinin diğer Norveçli şairlere etkisi olmuştur mutlaka.
0: Çok.
1: Nedir yani?
0: İşte nasıl? Dediğim o profil çevresi. Yani o çok önemli bir dergi, profil dergisi. Ve onu oluşturan 7-8 tane şair bir araya gelip kurmuş bu dergiyi.
1: Bu Solstice falan da yazıyor galiba onları değil mi? O dergi miydi?
0: Evet,
1: evet
0: bu dergi,
1: yani çok edebiyatçı da geçmiş.
0: Çok güçlü bir dergi.
1: Evet.
0: Bunlar şeyi modernizmi kurmak istiyorlar tabii. Geç kalmışlar ama yani kurmak istiyorlar. Ve şunu anlıyorlar ki eğer o ülkede bir modernizmi kurmak istiyorsan gerçek kültüre hakiki kültüre gitmen lazım. O da taşrada. Biliyorlar. Ve orada o kadar iyi. Ya Hauge mesela benim daha önce çevirdiğim şair kimse fark etmiyor yıllarca. Halbuki adam müthiş bir şiir yazıyor. Sonra şey profil çiler

0: keşfedince şaşkınlık geçiriyorlar. Nasıl olabilir, böyle bir şair mi var bizde diye. Yani onu söylemeye çalışıyorum. O kadar güçlü şairler tabii sonra profilden sonra o kültür şey yapılıyor, ediniliyor. Bir de şu da var tabii. Oslo'dakilerin hemen hemen yani çoğu da aslında hep göç edenler oraya. Çünkü büyük şehir Bergen'e, Oslo'ya ve Trondheim'a gidiliyor sonuç olarak. Mesela çok güçlü bir üniversite var şu anda kuzeyde. Yani Norveçliler bizdeki gibi her tarafta üniversite açmıyorlar ya da işte merkezler kurmuyorlar ama kurdukları yerlerde müthiş güçlü kültürel odaklar yapıyorlar. Mesela o kuzeydeki şehirler filan mesela Paris ile karşılaştırabilirsin gece hayatı olarak. O kadar canlı, o kadar kültürel anlamda güçlü şehirlerdir. Onları farklı yani şeyi. Ama yani bize benziyor ve çok benzemiyor.
1: Benzemiyor, evet.
0: Yani. Aslında bir Norveççe bir yani hani bir şey okuyayım istiyorsan hani olur. Bir duyalım yani.
1: Evet, çok iyi olur.
0: Onun da çevirisini
1: sonra da değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Ve Vesos'tan mı okuyacaksın?
0: Vesos'tan okuyayım.
1: Evet, hadi bakalım.
0: Tabii.
1: Hangisi? Yani. Çok merak ediyorum.
0: Yani benim çok sevdiğim bir şiir Kuzeye Gider Dalgıç Kuşlar. Mesela uydurduğum bir şey bu dalgıç kuş. Aslında dalgıç kuş değil o. Ama işte o dediğim şeylerin dibine dalan kuşlar. Bir çünkü Norveç'te dağlardan sular geldiği için sürekli dağlarda karlar birikiyor ve dağ gölleri yapıyor. Dağ göllerinden de aşağı bahar gelince şelaleler olarak onlar aşağı iniyor. Onların indiği yerde de tabii o oralarda balıklar oluyor, şeyler oluyor. İşte oraya dalan kuşlar var. Onlara dalgıç kuş deniyor.
1: Bu 61 şiir Doldururuz En Geniş Geceleri kitabında da yeni çevireceğin evet. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan 24. sayfadaki şiir.
0: Aynen.
1: Evet, evet. Harika.
0: Önce Norveççesini okuyayım.
1: Lütfen.
0: Çok iyi okuyamayacağım. Norveççe bilenlerden özür dilerim. Çünkü benim öğrendiğim diyalekt ya da şey değil bu. Yani bir yeni Norveççe okumak bir sanat yani. Ben çok iyi beceremiyorum ama elimden geldiği kadar.
1: Ben anlamayacağım o farkı.
0: Dinleyenler için söyleyeyim, anlayanlar için. Ama Türkçem, Türkçesi iyi. Yani duyalım diye şey yapıyorum. Lütfen. Elimden geldiği kadar yani... Hatam olursa affola. Lomen gormut nur. Hök som prikkar som şüyene, einsame endo dayar to. Gor lomene nur over obilir burtte. Berre ait şölik skrik, nor net fra day, dit vi står fast, i vort sture vir var. Men ute av syne, styrer dei lodret ne, i ein iskalt sjö, som har vekt hemmelik varme. Schlicht hörer wie jerne, eit ansa ein eit einsamt wilt jarta, som grenselos fridom, enda söker ne til os. Şiir bu. Hatalarla okudum ama Türkçesi inşallah daha anlaşılır olur. Adı Kuzeye Gider Dalgıç Kuşlar. Gider noktalar gibi yükseklerde, çift olsalar da yapayalnız. Kuzeye dalgıç kuşlar bulutlara ve kaybolur gözden. Onlardan gelir yere sade serin bir çığlık, büyük şaşkınlığımızla kala kalan bizlere. Ama gözlerden uzakta dalarlar dikine yere, sırlı bir sıcaklık uyandıran buz gibi bir göle. İşitmek isteriz hep böyle, münzevi yabani bir kalbin o sonsuz özgürlüğünde bile bizi aradığını aşağıda.
1: Çok güzel.
0: Aslında şeyi de çok güzel anlatıyor. Yani mesela çok tipik bir Vesos şiiri bu. Yani yukarıda giden iki tane kuşa bakıyor. O kuşların dalgıç kuşlar olduğunu tanıyor. Mesela ben tanıyamam. İşte şairin yerel bilgi farkı burada. Ve dalgıç kuşların ne yaptığını da biliyor. Yani nasıl beslendiklerini. Onların sesini duyuyor. Sanki onlar ona sesleniyor gibi. Yani şimdi şöyle hani çok ayıp bir şey şiiri böyle analiz etmek. Ama... Şimdi düşünüyorum bu ancak bir taşra bilgisi, kuş bilgisi olan birinin yazabileceği bir şiir.
1: Kitaptaki yani kitabı okuduğumun tüm şiirleri çoğu öyle. Yani neredeyse hepsi öyle.
0: Hatta şey derler yani Vesos için primitif yazıyor. Primitivizm diye bir ekol var yani ilkelcilik. Yani ilkel bir şiir bu aslında. Basit, vahşi ve biraz da ürkütücü bir şiir. Ama yani bir şekilde de yüzleşmemiz gereken bir... yani biz aslında şehirde yaşadığımız zaman doğayı kaybediyoruz. O ancak ziyaret edebileceğimiz, ziyaret ettiğimizde sıkıntılar yaşayabileceğimiz bir özelliğe dönüşüyor. Yani işte şeyin azıyor, alerjin azıyor, evet, bilmem ne gibi. Halbuki öyle değil yani. Elimizin altında olması gereken, evet, ve aslında normalin o olduğunu bilmemiz, tabii, gereken. Dünyada insanlar taşradır, modern, tabii, çağın ürünüdür şehirler, tabii, yani.
1: Bir de iyileştirmeye çalışıyorsun. Yani bir ev yapacaksın diyelim ki doğada bir yere. O topografyasını değiştirme cüretini de gösteriyor. O doğayla hiçbir bağ kuramamış insan. Hani düzlüyor mesela o araziyi. O kadar üzülüyorum ki yani. Hani kestiği ağaçlar, yok ettiği hayvanlar bir tarafa.
0: Tabii sen Norveç'e ilk gittiğimde şaşırmıştım. Taşrada dolaşıyorsun. Yani çok gittim. Çok merak ettim çünkü. Mesela evlerin çoğunun üstü ot.
1: Evet.
0: Yani şeyle birleştiriyorlar arkadaki bir yükseltiyle ve çayır bir açıdan devam ediyor çatının üstünde. Yani yaşıyor sizin evinizin çatısı. Kar gelince onun işine suyunu alıyor, sonra yazın. Yani şimdi düşünüyorum, yani neden mesela bizde böyle bir çatı anlayışı hiçbir zaman olmuyor? Olabilir aslında, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Aslında bizim de var tabii. Yani Mardin'e falan gittiğiniz zaman o evler taşların içine oyulan, orada uyum var. Yani ama şehirde bildiğim yani bütün evler aynı standart, yani TOKİ mimarisi.
1: Şehir insanı da yani biraz böyle çok genelleme yapacağım ama çok standartlaşıyor kendi de. Yani her şeyle.
0: Asansör var mı?
1: Evet.
0: Böyle sorular soruyorlar.
1: Peki Orhan, Norveç edebiyatını İskandinav edebiyatından ayıran özellikleri sorsam sana.
0: Tabii, çünkü postkolonyal, yani postkolonyal, evet, olması. Çünkü aslında oradaki iki kolonyal güç, biri İsveç. İsveç Norveç'i de alıyor ama çok böyle ciddiye değil, ama Finlandiya'yı ciddi anlamda almış yani.
1: Tabii tabii.
0: Yani Danimarka'da.
1: Finliler de onu söyler tabii.
0: Tabii yani Finliler hiç hoşlanmaz ayrıca tabii İsveçlerden. Danimarka'da tabii sadece Norveç'i değil. Yani İzlanda, ondan sonra Grönland, işte Faro Adaları falan hepsi de Danimarka'nın sömürgesi zamanında. Bunlar sömürge ülkeleri ve çok farklı tavırları. Halbuki Norveç postkolonyal olduğu için milliyetçi duyguları çok güçlü ve milli edebiyatı yaratmaya çok aç. Çok da geç özgürlüklerini kazanıyorlar. 1905.
1: Kendilerini de arıyorlar tabii. Yani. Tabii. O şey.
0: Kendini
1: arayan ülke.
0: Tabii tabii. Zaten Norveç'e gidince ilk fark edilen şey bayraktır mesela.
1: Dil üzerinden de arıyor dolayısıyla.
0: Tabii. Tabii.
1: Ya dilini konuşamamışsın ki.
0: Ya konuşmuşsun da yazamamışsın.
1: Yazamamışsın tabii.
0: Ve standartize edememişsin. Okul sistemine entegre edememişsin. Şu anda okullarda öğretiliyor yani.
1: Tabii.
0: Bir de şöyle güzel bir şey vardır Norveççe'de, biliyor musunuz? Diyalek yazmak yanlış kabul edilmiyor. Yani sınavlarda istediğin diyalekte yazabiliyorsun. Bu bir şey değil yani.
1: Okunabiliyorsa yani okuyor, şöyle yani hani öğretmenler yanlış anlıyorsa.
0: Onların da listeleri var listeleri, ama diyalekte, evet, yani bir diyalekte şöyle dedim ya mesela bilmem ne filan.
1: O örnekleri verdiğinde çok şaşırdım çünkü hiçbir sessel bağlantı da yok. O yüzden söylüyorum yani diyalekte yazan yani sınavda diyalekte yazan bir çocuğun sınav kağıdını okuyan öğretmen onu bilmiyorsa.
0: Ama onda standart var işte, onda standartize etmişler diyaleklerin de. Onların adına Mol diyorlar mesela, Vossa Mol. İşte Voss bölgesinde konuşulan şey, onlar standartize edilmiş.
1: Anladım.
0: Yani ama hala şey muhafaza ediliyor ve birçok insan karışık diyalek konuşuyor. Ya ben bile yani bunları okuduğum ve şey yaptığım için benim de Norveççem karışık. Bir de ben İsveç'te de çok bulunduğum için İsveççeden de ödünç birçok şey kullanıyorum. Ama Norveçliler için hiç bu dert değil çünkü anlar onlar.
1: Anlaşık, güzel.
0: Onlar anlar.
1: Sohbete doyum olmuyor Orhan. Yani çok üzgünüm. Yavaş yavaş kapayacağız. Aslında vaktimiz var ama şarkıyı da çalmak istiyorum. Belki bir Skylark.
0: Tabii ben şöyle düşündüm kapatırken. Cazı da sevdiğiniz için güzel bir caz yorumu. Gerçek Skylark dinleyelim. Yani gerçek derken yani hani standart işte hani okunmuş değil mi? Sarah Vaughan bulduk bir tane.
1: Evet.
0: Sarah Vaughan. Ondan sonra bir Skylark'la kapatalım diyorum.
1: Kapatalım. Kapatmadan önce tekrar ödülün için tebrik ediyorum. Bu 61 şiir Doldururuz En Geniş Geceleri kitabı için de tebrik ediyorum. Bize kazandırdıkları için, yayın evine de, sana da sonsuz teşekkürler. Yeni çeviriler bekliyoruz.
0: Yolda.
1: Harika.
0: Bitmez.
1: Harika, bitmesin. Öyleyse parçamızı dinleyeceğiz ve bu haftalıkta istemeden de olsa veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta yeni bir yazar ve çevirmeniyle görüşünceye dek edebiyatla, cazla ve şiirle kalın.

0: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başar Muluğa teşekkür ederiz.
2: Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi? Adili devir motorun sesi. Uy çocuklar, kim bilir ne harikuladedir 300 kilometre giderken öpüşmesi.
3: Nazım Hikmet.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
5: Diğer Kam.
6: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
5: Hazırlayan ve sunanlar
6: Damla Özler ve Rauf Kösemen.
7: Salı günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo. Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.
1: Yeryüzünü onarmanın imkanlarını konuştuğumuz Onarım Çağı'na hoş geldiniz. Ben Tuna Emren.
2: Ben Suda Simmeriç.
1: Ve teknik masada da Dila Yılmaz bize destek veriyor. Bu hafta Özdeş Özbay bizimle değil, programı iki kişi sunuyoruz.
2: Bugün iki kişi olmanın getirisiyle programımızı iki önemli kitaba ayırdık. Başlangıcı da yine iki büyük fizikçiyle yapalım dedik.
1: İkilerden gidiyoruz.
2: İkililiğe inanıyoruz. İlki, bahsedeceğimiz ilk fizikçi, elektriğe dayalı uygarlığımızı bir anlamda kendisine borçlu olduğumuz İngiliz fizikçi Michael Faraday. Sadece modern dünyanın altyapısını kurmakla kalmayan Faraday, felsefesiyle ve fikirleriyle kurduğu dünyanın büyük zihinlerine de ilham olan biri. Cesur yeni dünya yazarı Aldous Huxley kendisi hakkında her daim doğrunun arayışında bir insandı. Shakespeare olabilseydim bile Faraday olmayı seçerdim diye yazıyor ki Onarım Çağı programcıları olarak bilim kurgu hayranları olduğumuzu düşününce bizim için mühimdir kendisi sözleri.
1: Her ikisi de çok mühimdir.
2: Her ikisi de
1: hem
2: çok mühimdir.
1: Hem Huxley.
2: Kalbimizde farklı yerlere sahipler. Faraday elektrik üzerine çalışmalarını anlattığı dönemin Maliye Bakanı William Gladstone'a tarafından şu soru soruluyor ona. Elektriğin uygulamada ne yararı var? Faraday ona gayet iğneleyici bir üslupla yanıt veriyor. Yakında onu da vergilendirebileceğinize kesin gözüyle bakabilirsiniz. Hakikaten de modern yaşamın temel altyapısı niteliğindeki elektrik bugün gerçekten vergilendirilen bir meta durumunda. Isınmadan haberleşmeye, sağlıktan eğitime, gündelik hayatın neredeyse tamamı elektriğe dayanıyor şu anda. İşte tam da bu nedenle elektriği bir lüks tüketim malı gibi göremeyiz. Temel bir kamusal hak olarak değerlendirmek zorunda. Çünkü başka bir şekilde yaşamımız şu an günümüz koşullarıyla çok mümkün değil. İçinde bulunduğumuz modern uygarlık süreci elektrik üzerinden dönüyor. Tıpkı temiz suya ya da işte temel sağlık hizmetlerine erişim gibi elektrik erişiminin de piyasanın kar mantığına bırakılmaması gerekiyor. Üstelik iklim krizinden çıkışın yolu da büyük ölçüde elektrifikasyondan geçiyorken bu çok daha önemli. Fosil yakıtları terk ederken elektrik fiyatlarını artıran değil, erişilebilir ve kamusal bir hizmet haline getiren bir sistem kurmak zorundayız şu anda.
1: Kesinlikle. İki büyük fizikçiyle başlayalım demiştik. O zaman ikincisine geçelim. O da Faraday'ın açtığı yoldan ilerleyen İskoçyalı fizikçi James Clerk Maxwell. Maxwell de günümüz elektrik motorlarını çalıştıran denklemleri kurmuştu. Nitekim bu yayında size radyo dalgaları üzerinden ulaştırabiliyor olmamızı yine onun elektromanyetizma denklemlerine borçluyuz. İnsanlığın gelişimini böyle büyük dehaların denklemleri üzerine kurduk ama modern uygarlığı maalesef fosil yakıtlarla büyüttük. İşte bugün yaşadığımız iklim krizinin temelinde de aslında bu tercih yatıyor. Astrobiyolojinin öncülerinden Carl Sagan'ın sözleriyle özetleyecek olursak fosil yakıtlarla sanayileşmiş bir uygarlık adeta bir tuzağı. Milyarlarca ve Milyarlarca adlı kitabında yazıyordu bu satırları Sagan. Ayrıca aynı kitapta fosil yakıt sektörü için şöyle diyordu. Yakın tarih boyunca savaşlara sebep olmuş, sanayiyi kendisine bağımlı kılmış bir sektör bu. Üzerinden trilyonlar dönüyor. Miktarı sınırlı, bedeli yüksek. Gerçekten de fosil yakıtların bedelini yalnızca ekonomi değil, toplumlar, ekosistemler ve hatta gelecek kuşaklar da ödüyor. Kapitalizmin sürekli büyüme ihtiyacı ise bu tabloyu biraz daha ağırlaştırıyor. Biraz daha değil, daha da ağırlaştırıyor. Bir hayli ağırlaştırıyor diyelim hatta, düzeltelim.
2: Ziyadesiyle
1: ağırlaştırıyor. Çünkü sınırlı bir gezegende sonsuz büyümeye dayalı bir sistemden bahsediyoruz kapitalizm derken. Hem doğal kaynakları tükenmez varsaydığı ve hem de insan emeğini sınırsızca tüketilebilecek bir kaynak gibi gördüğü için her ikisini de, yani hem insanı, toplumları hem de doğayı kırılma noktasına kadar zorluyor. Onarım Çağı'nda bugün tam da buradan hareketle iki değerli kitabı gündeme getirmek istedik. Birincisi Amerikalı sosyoloji profesörü William Robinson'ın Epochal Crisis, doğru okumaya çalıştım. adlı kitabı Türkçe'ye çevirecek olursak kabaca çağsal kriz, küresel kapitalizmin tükenişi. İkincisi ise bir Türk yazarı var, eş yazarlı bir kitap. Güney Işıkara ve Patrick Mohgren'in Marxist Theory of Value at the Frontiers adlı çalışması. Yine bunu da kabaca çevirecek olursak, çünkü her iki kitap da henüz Türkçe'ye çevrilmedi. Marx'ın değer teorisinin sınırlardaki testi.
2: İlk olarak çağsal kriz, epochal crisis, William Robinson'ın kaleme aldığı bu kitapla başlayabiliriz. Daha ilk kitabın ilk sayfalarında çok güçlü bir cümle kuruyor. Yaşadığımız kriz dönemsel değil, çağsal bir krizdir. Kitapta iklim krizi sistemin kendini yenileme kapasitesinin tükendiğini gösteren en temel ve varoluşsal kriz olarak ele alınıyor. En çarpıcı kısmı ise Robinson'ın kapitalizmin kendini yenileme kapasitesinin sonuna geldiğini söylüyor olması. Çünkü yazara göre kapitalizmin sonsuz genişleme ihtiyacı kendi varlığını mümkün kılan yaşam destek sistemlerini, yani tarım, su kaynaklarını ve iklim istikrarını aşındırıyor. Bu nedenle iklim krizini kapitalizm içinde çözmek mümkün gözükmüyor. Çünkü sistem durmayı kabul etmiyor. Oysa biyosferin yeniden dengelenebilmesi için kontrolsüz büyümeye son verilmesi gerekiyor ve kapitalizm öyle bir sistem değil. Her daim genişlemek, her daim daha ilerisi, her daim daha fazlası üzerine kurulmuş bir sistem. Buradan hareketle Robinson, kaynakların kar için değil, toplumsal ihtiyaçlar ve ekolojik sınırlar gözetilerek planlandığı bir ekososyalist dönüşümü tartışmaya açıyor. Kitapta iklim krizi mevcut bütün krizleri büyüten bir tehdit çarpanı olarak tanımlanmış. Günümüzde de zaten bunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Bir göçmen meselesine baktığımızda da iklim kriziyle birlikte büyüyen, savaşlara baktığımızda da iklim kriziyle büyüyen, ekonomik krize de baktığımızda gibi her şeyi daha da büyütüyor. Çünkü krizi globalleştiriyor bir çeşit ve tek başına işlemiyor. Yani örneğin kuraklık yaşanıyor ve o da gıda krizini büyütüyor. Gıda krizi yoksulluğu arttırıyor. Yoksulluk göçü tetikliyor. Göç işte siyasal ve toplumsal gerilimleri derinleştiriyor. Özetle tek bir kriz değil, birbirini besleyen krizler zinciri ortaya çıkıyor. Bunun ilk örneklerini de yaşamaya başladık. 2022 yılında, bundan 4 yıl önce insanlık tarihinin en büyük sellerinden biri yaşandı. Ülkenin 1/3 biri sular altında kaldı. 33 milyondan fazla insan bu selden doğrudan etkilendi ve milyonlarca kişi yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Benzer şekilde Hindistan'da da son yıllarda giderek sıklaşan seller yüz binlerce insanı yerinden etti ve çeşitli sel kaynaklı felaketler, şimdi yaza girdik, yavaş yavaş tekrardan muson yağmurlarının yaşandığı bölgelerde göreceğiz. Gittikçe daha da artan, zaten muson kontrolsüz ve de çok aniden şiddetle bastıran bir yağmur süreci olmakla, hava süreci olmakla bilinir. İklim kriziyle birlikte artık baş edilemez noktalara gelmiş durumda.
1: Evet, Pakistan ve Hindistan selleri gerçekten tarihe geçti. Şu anda da Avrupa yanıyor. El Niño'nun da bunda çok büyük bir payı var tabii, ama zaten biz bunu bekliyorduk. El Niño sürecinde ısınma etkili aşırı hava olayları diye özetleyebileceğimiz seller, kuraklıklar, yakıcı sıcaklar artıyor. Bunun da sebebi aslında iki unsur, yani biz iklim derken iki doğal unsurun birbirleriyle ve gezegenle etkileşiminden bahsediyor oluyoruz. Bu da okyanuslar ve atmosfer. Okyanuslar atmosfere kıyasla çok daha fazla ısı depoluyor. Yazın ısınıyorlar böylece. Kış geldiğinde bu ısıyı yavaş yavaş atmosfere salıyorlar. Atmosfer nasıl geceyle gündüz sıcaklıklarını dengeliyorsa, okyanuslar da yazın ısınıp kış geldiğinde ısı salarak yaz ve kış mevsimlerinin uç sıcaklıklarını belirliyor. Zaten işin sırrı da burada, uç sıcaklıkları belirliyorlar. Dolayısıyla yalnızca sıcaklık artmıyor iklim kriziyle birlikte. Kuraklıklar, seller, aşırı yağışlar, fırtınalar, beklenmedik soğuk hava dalgaları, hatta bunların hepsinin oluşma sıklığı ve şiddetleri de doğal olarak ısınma arttıkça artıyor. Bu aşırı soğuk havalara, beklenmedik soğuk hava dalgalarına bir örnek yaşadık çok kısa bir zaman önce. Geçtiğimiz aylarda, bahar aylarında Mersin'e bahar ortasında kar yağdı. Hatta kar fırtınası gördü Mersin. en çarpıcı örneklerinden biriydi. Ve bütün bunlar da aslında özetle bize şunu söylüyor veya hatırlatıyor. Karbondioksit moleküllerini öyle ekonomik büyüme, sınırsız genişleme, ulusal egemenlik, milli sınırlar gibi kavramlarla ikna edemezsiniz. Atmosfere bir karışırlar, rüzgar ne yöne esiyorsa oraya gider ve tüm dünyanın ortak problemi haline gelirler. Pakistan ve Hindistan'ı konuştuk ama günümüzün en kırılgan toplumlarından biri de aslında küçük ada ülkeleri. Dolayısıyla dünyanın ortak problemi haline geldiklerinde, burada üretilen karbondioksit atmosfere salındığında, küresel bir sorun olduğunda sera gazları yarın, bugün burada ürettik ama yarın küçük bir ada ülkesinin sular altında kalmasına sebep olabiliyor. Açılışta Carl Sagan'dan söz etmiştik. Sagan aynı kitabında, yani Milyarlarca ve Milyarlarca adlı kitabında Venüs örneğini etraflıca ele alır. Bizim bugün yaşamakta olduğumuz türden bir iklim çöküşü Venüs'ün de geçmişinde başına gelmişti. Gezegenin bir zamanlar okyanuslara sahip olduğu tahmin ediliyor. Kontrolden çıkan bir sera etkisi yaşandı Venüs'te ve şu anda tabii ne bir okyanus ne bir su birikintisi kaldı Venüs'te. Hatta yüzeyde kurşunu dahi eritebilecek sıcaklık değerlerine sahip Venüs bugün. Karbondioksit yoğunluğu ise dünyadakinin 100 katına karşılık geliyor. Şimdi burada hani kıyaslanamayacak iki gezegen var gibi geliyor, 100 kat çünkü miktar çok fazla artıyor Venüs'te. Dolayısıyla okyanuslarını kaybetmiş oluyor. Fakat şunu da hatırlatalım. Yine Sagan'ın aynı kitabından hareketle, o Venüs bölümünden hareketle hatırlatalım. Buradaki ısınma da aynı hızda artmaya devam ederse, gezegenimizde kireç kayalıklar için hapsolmuş karbondioksit mevcut. Bu atmosfere sızmaya başlayabilir. Ki bunun miktarı Venüs'ün günümüz atmosferinde bulunan karbondioksit miktarıyla aynı. Yani ısınmayı durduramazsak ve kireç kayalıklarda tutulan karbondioksit atmosfere karışacak olursa Venüs'ten maalesef pek bir farkımız kalmaz.
2: Zaten Robinson'ın çağsal kriz dediği şey de tam bu. Yani içinde bulunduğumuz kapitalist ekonominin yarattığı sorunlar gezegenin temel yaşam destek sınırlarını zorluyor. Üretmeye ve de daha fazla istemeye devam ettikçe içinden çıkamayacak bir krize doğru gidiyoruz ve de hani çok yakında demeyeyim, kaç gibi, hani ışık yılı kadar değil ama birkaç bin kilometre
1: gidemeyiz öyle kolay. Aylar sürüyor.
2: Ama hani aynı sistemde var olduğumuz bir taş kütlesinin bunun örneği var. Tam da bu gezegen çöküş sürecini bir uzaylı bakış açısıyla anlatan bir şarkıyla, geçtiğimiz haftalarda çok fazla şarkı çalamamıştık. Bu sefer bir değiştirelim, şey yapalım dedik. Bu süreci bir uzaylı bakış açısıyla, bir Venüslü bakış açısıyla anlatan, iklim krizini milenyumlar arası gözlemleyen bir şarkı dinleyeceğiz. Jimi Hendrix, Up From The Skies, Göklerden adlı şarkıyı dinliyoruz.

0: 1967 yılından bir şarkı bu. Jimi Hendrix'in Up From the Skies. Herhalde şarkı yani müzik literatüründe ilk defa Change of Climate, Climate Change denilen şarkı da olabilir. Buz çağlarında buraya gelmiş bir uzaylıyı dinliyoruz. Ben buz çağında buralarda yaşadım. Zaten bu yüzden bu kadar çok endişeliyim. Şimdi geldiğimde yıldızlar kaybolmuştu ve burnumda dünyanın sadece yanmış kokusu. Kim bilir bu bir iklim değişikliğidir diyor Jimi
1: Tam bir Starman.
0: Hendrix. Tam bir starman. Bu yeni toprak anayı görmek istiyormuş sadece.
1: Bu arada kısa bir bilgi de paylaşayım. Az önce bahsediyorduk. Dünya Venüs arasındaki mesafe. Ona da baktım. Dinleyicilerimize verelim bu değerli bilgiyi de. Tabii her iki gezegenin yörüngesine göre sürekli değişiyor bu mesafe. En yakın olduklarında yaklaşık 38 milyon kilometreye iniyor. En uzak olduklarında ise 261 milyon kilometreye kadar çıkıyor.
0: Şahane. Biz müzik dinlerken burada boş durmuyoruz. Araştırmamızı devam ediyoruz. Şimdi ikinci kitabı geçebiliriz. Güney Işıkara ve Patrick Mokrey'nin kaleme aldığı Marx's Theory of Value at the Frontiers. Marx'ın değer teorisindeki sınırlardaki teorisinin sınırlardaki testi. Yazarlar
1: Biraz zor bir
0: biraz zor
1: ismi var
0: bir
1: Türkçe'de de İngilizce'de de.
0: konseptsel bir isim olduğu için yazarlar Karl Marx'ın değer teorisini ele alıyor ve onu ekolojik çöküşe uyguluyor işin esasında. Yani teoriyi Marksist değer yasasının en kritik sınırlarından yani burada frontiers dediğimiz sınırlardan biri olan iklim kriziyle test ediyorlar. Kitabın temel iddiası da şu: kapitalizm krizleri çözerek değil, yerlerini değiştirerek büyüyor. Yani dolayısıyla sorun ortadan kalkmıyor. Yalnızca başka bir coğrafyaya, başka bir sektöre ya da başka bir zamana aktarılıyor. Işıkara ve Mokrey bunu açıklamak için Marx'ın metabolik yarılma kavramını, önceki haftalarda da dilimize pelesenk olmuş bir kavram, bu kavramı yeniden ele alıyorlar. Hatta buradan hareketle yeni bir kavram sunuyorlar: metabolik kayma, yer değişiminden dolayı. Marx metabolik yarılma derken insanlık ve doğa arasındaki madde ve enerji döngüsünün kapitalist üretim tarzı nedeniyle bozulduğunu, bu ikisi arasında bir yarık oluştuğunu kastediyordu. Yani temel olarak insanın doğadan kopuşu, ekolojiden, içinde bulunduğu çevreden kopuşunu söylüyordu. Peki bu kitapta bahsi geçen metabolik kayma ne oluyor?
1: Onu da bir örnekle açıklayabiliriz. Diyelim ki fosil yakıtlardan çıkıyoruz. Bu olumlu bir gelişme tabii. Hepimizin beklediği gelişme bu. Fakat bunu yaparken elektrikli otomobiller için devasa miktarda lityum, kobalt veya işte nadir toprak elementlerini çıkarmaya başlıyoruz.
0: Bataryalar için, sistemleri
1: Evet.
0: kurmak için. Çünkü
1: Evet.
0: onlar da bir kaynak. Onlar da madencilikten gelen şeyler.
1: Aynen öyle. Fakat bu kez ne oluyor? Yeni maden sahaları açılıyor bunlar nedeniyle. Daha fazla orman yok ediliyor. Başka su kaynakları da kirleniyor. Özetle eski ekolojik sorun çözülürken ya da çözülmeye çalışılırken yeni bir ekolojik sorun daha ortaya çıkıyor. Şimdi aynı mantığı tarımda da görüyoruz. Bir bölgede toprağı tüketiyor bir üretim modeli sürdürülemez olduğu için. Sistem üretim şeklini değiştirmek yerine ne yapıyor? Bu sorunu başka bölgeyi taşıyor. Başka bir bölgeyi daha tüketmeye hazırlanıyor. Böylece doğa üzerindeki baskı sadece adres değiştiriyor ama devam ediyor.
0: Kitabın çok pardon en güçlü benim gördüğüm taraflarından biri ise bu argümanların, ortaya konulan argümanların sadece teoriyle sınırlı kalmayıp bilimsel olarak da sınanmış olması. Yazarlar doğal kaynak kullanımının ekonomi üzerindeki etkisini 44 ülkeyi kapsayan muazzam bir veri setiyle inceliyor. Araştırmanın ortaya serdiği özet gerçek şu: madencilik ve kaynak çıkarımından elde edilen olağanüstü karlar aslında ekonominin diğer sektörleri tarafından dolaylı biçimde finanse ediliyor. Ya başka bir ifadeyle ekolojik yıkım yalnızca doğayı değil, ekonomik yapının kendisini de bozuyor. Bu nedenle Işıkara ve Mokre'de tıpkı ilk kitabımızın yazarı Robinson gibi aynı sonuca varmış. İklim krizini yalnızca enerji teknolojilerini değiştirerek çözemeyiz. Sistemin kendisini hedef almamız gerekir. Yoksa sadece hani odayı toplamak için kıyafetleri yataktan alıp sandalyeye koyup sandalyeden koyup masanın üstüne koyup böyle bir süreç yok. Bunun toparlanması gereken bir süreç var. Aynı şey, iklim krizini çözmek istiyorsak üretimin nasıl örgütlendiğini ve doğayla kurduğumuz ekonomik ilişkiyi aslında değiştirmemiz gerekiyor. Her iki kitapta da bunun üzerine duruyor zaten. ana şeyimiz, hedefimiz o. Kapitalizm ekolojik yıkımı ekonomik olarak teşvik eden bir sistem. Ve kendi yarattığı krizleri de çözerek değil, büyüterek, yerini değiştirerek, birbiri üzerine çığ gibi birikerek ilerlemesine sebep oluyor.
1: Robinson'ın dediği gibi tehdit çarpanı şeklinde. Aynen. Her öyle, bir krizi tehdit de büyüterek, bu krizler zincirleme krizler haline zaten geldi günümüzde. Hepimiz görüyoruz. Savaşlar bir taraftan, soykırım bir taraftan. Ekolojik kriz, iklim krizi bir taraftan, insanlık krizi bir taraftan, toplumlar ekonomik krizde yaşıyor dünyanın hemen hemen her yerinde. Bütün bu krizler birbirini besliyor gerçekten. Bir krizler dünyasındayız bu açıdan
0: bakarsak.
1: Hatta
0: şey, aslında iklim krizi kriz çarpanı değil, kapitalizmin kendisi kriz çarpanı diye de özetleyebiliriz.
1: Evet. Hatta iki kitabın da vardı bir sonuç, senin de özetlediğin gibi bir tür ekososyalizm öneriyor her ikisi de. Ve ikisi de bir şey daha söylüyor. Robinson'un çok güçlü bir vurguyla yapıyor ama Işık Are ve Mokre de aynı şeyi söylüyorlar. Kapitalizm bu şekilde sınırsız büyüme arzusuyla bir adeta cam eşyaların satıldığı bir dükkana giren fil gibi, bilirsiniz onu o espriyi, her döndüğünde bir şeyleri deviriyor, her ilerlemeye çalıştığında bir şeyleri deviriyor, dolayısıyla kendi sonunu da getiriyor. Yani sistemin de bu şekilde zaten ilerleme şansı pek görünmüyor. Daha fazla savaş olacak, daha fazla ekolojik yıkım olacak. Ne zamana kadar haklar harekete geçip hükümetlere basınç uygulayana ve bizim daha önceki programlarda konu ettiğimiz yeşil yeni düzen gibi, iklim istihdamı gibi taslakları onlardan talep edene kadar, ki ondan sonra da zaten bu taslakların hayata geçmesi için bir tür kamu örgütlenmesine ihtiyacımız olacak. Artık yavaş yavaş özetleyelim mi?
0: Olur.
1: Tamam. Kapanışa genel doğru. Kapanış. Gerçi özetledik de kapanışa doğru devam edelim. İki kitap da aslında farklı disiplinlerden geliyordu. Biri sosyolojiden, Robinson bir sosyolog. Diğeri de ekonomi politik. Fakat ikisinde vardığı sonuç dikkat çekici ölçüde ortak. Ve hani biz bugün sadece iki kitaba yer verebildik, süremiz kısıtlı olduğu için, ama böyle onlarca kitap var sizin de kitapçılarda bulabileceğiniz. Görülüyor ki iklim krizi, bu ikisi üzerinden bir sonuca varacak olursak, üretimin, mülkiyetin, toplumsal önceliklerin yeniden düşünülmesini gerektiren tarihsel bir eşik aslında bizler için, uygarlığımız için, bizler için demeyelim, uygarlığımız için. Robinson buna çağsal kriz diyordu. Işık Are ve Mokre ise metabolik kayma diye Marx'ın metabolik yarılma kavramını değiştirerek kullanmışlar. Artık daha temiz ve sürdürülebilir bir enerji sistemi kurmamız gerektiği artık açıkça ortada.
0: Çok belirgin.
1: Ama bunu yaparken aynı zamanda daha adil bir toplum düzenini de hedeflememiz gerektiği ortada. Çünkü yaşanabilir bir dünya istiyorsak, yaşanabilir bir dünya ancak yaşanabilir bir toplumsal düzenin üzerine inşa edilebilir diyelim.
0: Ve bir programın daha sonuna gelmiş olalım. Haftaya salı saat 16'da Onarım Çağı'nda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.

0: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
1: Gidere gider iken alda bir yağmur. Gidere gider iken alda bir yağmur.
0: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
1: Gece uykudan uyanmış gözleri mamur. Gece uykudan uyanmış gözleri mamur. Gece ben ben geldim ben de karışır.
2: Perşembe sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Güven Demirel'e teşekkür ederiz.
4: Diğer Kam.
5: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
4: Hazırlayan ve sunanlar
5: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Herkese merhaba. Diğer kamdasınız. Apaçık Radyo'da. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özler'le birliktesiniz. Sıklıkla olduğumuz gibi bir konuğumuz var. Bugün iklim meselesi, iklim krizi, iklim dönüşümü, iklim değişimi konuşacağız Pınar Öncel'le. Hoş geldin Pınar.
1: Hoş bulduk. Pınar, hoş geldin. Yıllar boyunca aslında diğer kamda seni Sürdürülebilir Yaşam Festivali ile Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali ile ağırlamıştık. Bu sefer çok ilginç bir meselemiz var. İklim oyunu buna derler güzelim diye çınlıyor kafamda ama bir iklim simülasyonu var elimizde. En-ROADS Climate Simulator, MIT tarafından ve Climate Interactive tarafından geliştirilmiş. Bunun tam olarak ne olduğunu önce bir açıklar mısın bize? Çünkü çok ilginç bir hikayesi var ve çok ilginç sonuçları var.
2: Evet, çok teşekkürler davetiniz için. Benim için çok keyifli bir alan En-ROADS. Bununla bazı etkinlikler düzenliyorum. Bir iklim simülatörü, bir iklim modeli aslında genelde normalde bilim insanlarının erişimi olan bir araç bu iklim modelleri. Biliyorsunuz bir takım hesaplamalar yapıyorlar ki son derece karmaşık hesaplamalar. İşte bir takım senaryolar oluyor. O senaryolar neticesinde işte 1,5 derece hedefine ulaşabilecek miyiz, ne olacak, ne olmayacak işte. Diğer sistemler nasıl etkileniyor? Gıda sistemleri, biyoçeşitlilik vesaire, sadece sıcaklık artışı değil. Bunları test edebildiğimiz bir model aslında. Arka planda yaklaşık 10 bin küsür, 14 bin küsürdü yanlış hatırlamıyorsam, matematik formülü olan, kendi içerisinde bu etkileşimleri olan son derece karmaşık bir model. Ne yapıyoruz burada? Farklı iklim politikaları, iklim eylemlerinin küresel ortalamaları üzerinden işte kömürü şu kadar vergilendirirsek, şu kadar elektriklendirme ulaşımda veya şu kadar enerji verimliliği binalarda yaparsak, tarımsal emisyonları şu kadar azaltırsak, efendim söyleyeyim ormansızlaştırmayı şöyle azaltırsak, ormanlaştırmayı şöyle artırsak, şunu böyle yaparsak, şunu şöyle yaparsak ne olur? Bunun etkilerini görüyoruz grafiklerle. Sadece sıcaklık artışında değil dediğim gibi son derece karmaşık. İklim krizinin kendisinin olduğu gibi iklim çözümlerinin de arka plandaki karmaşık dinamiklerini, etkileşimlerini bir sistem olarak görüyoruz. İklim çözümleri, politikaları global ölçekte nelere evrilebiliyor, ne gibi etkileri olabiliyor bunu anlıyoruz bu model üzerinden. Ve bunu son derece aslında bizlerin kullanımına, sıradan insanların kullanımına veya baktığında bir şeyler anlayabileceği şekilde tasarlanmış. Yani bir bilim insanı baktığında çok daha karmaşık bir yapıyı anlayabilir ama biz baktığımızda sıradan insanlar baktığında ki karar vericiler için orijinalinde aslen karar vericiler için geliştirilmiş bir model bu. Ama yani yaklaşık 12 yaşa kadar inebiliyoruz biz. Tabii ki ideali karar vericilerle yapmak. Sen bir soru sordun, ben başladım anlatmaya Damla.
1: En sevdiğimiz. Peki biraz oyun diyeceğim buna ama simülasyon evet ve gerçekten iklimin çok katmanlılığını anlamamızı da sağlıyor. Biraz nasıl başlıyor ve nasıl gelişiyor? O sırada neler öğreniyoruz? Onlar üzerine konuşalım mı?
2: Ha tabii ki. Şimdi şöyle bu iklim modeli ya şunu yaparsak ne olur? Hani sonucunu görelim şeklinde senaryolar oluşturmak için kullandığımız bir arayüz. Biz bu arayüzle işte normalde oturup bir grup insan kendi iklim önerilerimizi söyleyelim. İşte şu kadar doğalgazı azaltalım, şu kadar vergi koyalım, yenilenebilir enerjiye şu kadar teşvik koyalım diye kendimiz oturup düz bir senaryo oluşturabiliriz. Birkaç insan bir arada. Bir de aslında olay bu kadar basit olmadığı için dünyada çok farklı çıkarları veya gözetmesi gereken alanlar olan insan grupları, topluluklar, sektörler ve ülkeler olduğu için bu esas karmaşıklığın nedeni olan ve çözmemiz gereken alan olan sosyal dinamikleri deneyimleyebilmemiz için bir oyun formatı tasarlanmış. Biz bu oyun formatıyla senaryo oluşturuyoruz ki bu oyun formatı aslında Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ni, COP'ları simüle ediyor. Bir COP'ta ne vardır? İşte ülkeler, farklı paydaşlar var ve her birinin görüşleri alınıyor, her birinin önerileri alınıyor. birazcık böyle bir fikir üzerine kurgulanmış. Rol veriyoruz, canlandırmaya dayalı bir oyun. Katılımcıları gruplara ayırıyoruz önceden. Kendi rollerine dair bir takım bilgilendirmeler veriyoruz ki bu versiyonu uzun sürüyor. Yani oyun versiyonu 3,5 saat sürüyor. Normalde bir atölye yapmak, yani bir iklim senaryosu oluşturmak 20 dakikada da oluşturabilirsiniz. Bir saatte biraz daha derine inebilirsiniz. Yani ne kadar derine inmek isterseniz o kadar inebiliyorsunuz. Ona imkan tanıyor simülatör bize. Orada çok daha kısa sürüyor ama bir işte bu küresel dinamikleri anlamak için yaptığımız, yürüttüğümüz oyunda 3,5 saat sürüyor. Geleneksel enerji arzını temsil eden gruplar oluyor. Temiz teknoloji temsiliyeti oluyor. Dünya ülkeleri ki katılımcı sayısı yeterliyse onu da üçe ayırıyoruz. Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve hızla gelişmekte olan ülkeler. Çin, Hindistan gibi onları kastediyoruz. Çünkü onların çok farklı tavırları var iklim değişikliğiyle ilgili olarak olabiliyor. Bunun dışında iklim aktivistlerini temsil eden bir grup oluyor. Arazi, tarım ve ormancılık sektörlerini temsil eden bir grup oluyor. Yakın zaman önce bankacılık ve finans eklendi. Böyle farklı gruplar önceden roller veriliyor. Eğer mümkünse okuyorlar. Mümkün değilse zaten oyun sırasında da adapte olmak çok hızlı bir şekilde mümkün oluyor. O gruplar öncelikle kendi aralarında kendi politika önceliklerini, kendi iklim eylemi önceliklerini belirliyorlar ve kendi aralarında gruplar, toplantılar yapıyorlar. Ondan sonra bir araya geliyoruz. Bunu hem fiziksel, yani yüz yüze birebir de oynayabiliyoruz. Çevrim içi de oynayabiliyoruz. Sonra ana salonda tekrar bir araya geliyoruz ve her temsil edilen grubun önerisini alıyoruz. Modele giriyoruz. Diyelim ki işte biz şu kadar karbon fiyatı öneriyoruz dedi bir grup iklim aktivistleri. Onu giriyoruz, etkilerine bakıyoruz. İşte sıcaklık artışındaki etkisi ne oldu? Emisyonlar ne durumda? İşte bakabileceğimiz birçok başka işte enerji fiyatı ne oldu vesaire. Bunları konuşurken dezavantajlı gruplara ne oluyor? Yani işte enerji fiyatı arttıysa, karbon fiyatı eklediysek bunlar nasıl gözetilir, nasıl politikalar yapılır, bunları konuşuyoruz. Veya çoklu faydalar neler olabilir? Yani bir iklim eylemi önerdiğinizde aynı zamanda işte küresel sağlık harcamaları işte ya da sağlık üzerinde etkisi, hava kirliliği azalıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Mesela kömür santrallerinin kapatılmasında olduğu gibi. Bütün bunları konuştuğumuz bir oturum oluyor. Ondan sonra tekrar yani bir tur herkesin önerisini aldıktan sonra bir sonuç elde ediyoruz. Diyelim şu anda 3,3 derece yani Enroz'da birazcık konvansiyonel değil, yani biraz daha böyle ne denir ona, konservatif. Biraz daha böyle temkinli bir yaklaşım var. Çünkü çok çok geniş aralıklar var işte şu mevcut durumla ilgili. Böyle gidersek kimisi diyor ki 4,1 dereceye ulaşacağız 2100 senesinde. Sanayi öncesi döneme göre biliyorsunuz 1,5 derecelik sıcaklık artışı üst limiti konulmuş durumda güvenli bir gelecek için. 4,1 olur diyor bir grup senaryo ya da bir grup insan. Bir grup diyor ki işte şunu şöyle böyle gidersek şöyle şöyle olursa 3,6 dereceye ulaşacağız diyor. Bizimki biraz konservatif, dediğim gibi daha temkinli. 3,3 derece. Diyelim ki ilk turda biz 3,3 dereceden 3,1 dereceye inebildik sadece. İkinci turda gidiyor herkes kendi köşesinde durumu değerlendiriyor. Başka diğer grupların neleri tercih ettiğini bir konuşuyor. Ve tekrar kendi aralarında önermek istedikleri iklim eylemlerini şey yapıyorlar ki bu bir önceki turda önerilen iklim eylemlerini veya gidiyor herkes kendi köşesinde durumu değerlendiriyor. Başka diğer grupların neleri tercih ettiğini bir konuşuyor. Ve tekrar kendi aralarında önermek istedikleri iklim eylemlerini şey yapıyorlar ki bu bir önceki turda önerilen iklim eylemlerini veya politikalarını

0: lobi faaliyeti yapmak istediklerine göre herkes birbiriyle görüşmek üzere dağılıyor ve o farklı oturumlarda farklı gruplar bir araya geliyorlar ve kıran kırana pazarlıklar başlıyor. Sen işte o adımı yaparsan biz de şunu yaparız, şurada uzlaşalım, şu noktada uzlaşalım, şu iklim eyleminde biz bunu söylemek istiyoruz, sen de bize katıl gibisinden bir pazarlıklar, lobi faaliyetleri sürüyor. Sonra tekrar geliyor, tekrar öneriler tek tek alınıyor, giriliyor modele gibi. En sonunda da işte hedefimiz 1,5 dereceye inmek.
1: Çoğunlukla tutturuluyor mu bu hedef?
0: Ya Rauf, çok ilginç gerçekten. Ben yani iklim değişikliği alanında çalışan herkesin bunu deneyimlemesini istiyorum. Çünkü müthiş bir araç gerçekten. Şöyle, ben ilk bunu oynamaya başladığımda, ilk bu tanıştığımda pandemide Amerikalı bir arkadaşımın yürüttüğü bir iklim eğilimi oyununa katılmıştım. Ondan sonra da ben eğitimlerini aldım vesaire, burada yürütmeye başladım. Hem İngilizce, uluslararası hem Türkiye'de. Ve çok daha kolaydı 1,5 dereceye erişmek. Şimdi zorlaştı. Fakat bir yandan da şöyle bir şey var. Ben başladığımda 2020-2021 senaryo, şimdi mevcut durumun projeksiyonu 2100 senesi için 3,6 dereceydi. Ancak birkaç sene içerisinde o 3,3'e indi. Yani bir takım iklim politikaları vesaire, ki son derece dediğim gibi temkinli bir yaklaşıyor Climate Interactive, 3,3'e indi. Ki benden önce 2018 yılındaki projeksiyon 4,1 dereceydi. Yani aslında hem iyi haber var hem de birazcık daha zorlaştı. Ama 2 derecenin altına inebiliyoruz. Ve yani tabii ki bu hem oyunun hem de iklim modelinin en önemli ana şeylerinden, etkilerinden, göstermek istediği şeylerden bir tanesi. Birincisi tabii ki bu sistem dinamiklerinin ne kadar karmaşık olduğunu görmek, büyük resmi anlamak ve birazcık hani bunları anlayarak iklim politikaları üzerine veya iklim eylem stratejileri üzerine karar verebilmek ve burada tek bir iklim eyleminin etkisinin zannedildiği kadar, yani ne bileyim, vegansanız işte hayvansal emisyonlar, metan emisyonlarının çok önemli olduğunu düşünüyorsunuz. İşte ne bileyim, onarıcı tarımsa toprak karbonunun çok önemli olduğunu düşünüyorsunuz. İşte ne bileyim, kömürle ilgili veya nükleer enerjiyle ilgili, yani herkes hani kendi savunduğu alanın çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyor, ki doğru tabii ki. Mesela fosil yakıtların önceliği var. Ama tek başına hiçbir iklim politikasının yeterli olmadığını, hepsinin birbiriyle etkileşim içerisinde olduğunu ve hepsine ihtiyaç olduğunu görüyoruz burada.
1: Evet, bu comprehensive yaklaşım aslında bizim dünyayı, fiziksel olanaklarımızı yönetmek için her zaman aslında böyle. Yani bir şehri planlarken, kurulacağı yeri planlarken böyle bir yaklaşım olmazsa olmuyor zaten. Yani hani sizin gelişme alanı diye düşündüğünüz, afaki düşündüğünüz yerden maden çıkıyor ya da madenden ibaret olduğunu sandığınız bir bölgede bir tarihsel kültürel varlıkla karşılaşıyorsunuz gibi. O yüzden bütünsel bakmak, karşılaştırmalı analizle yapmak insanın zaten planlama yaparken keşfettiği bir model. Ama galiba mesele iklim olduğunda bu bütünsellik dünya ölçeğine taşındığı için iş iyice acayip bir hal alıyor. Bir SimCity oynar gibi keyifli de bir oyuna benziyor bir taraftan. Buna erişebilmek için insanlar böyle bir şeyi deneyime katılabilmek için ne yapmaları lazım? Yani gruplar oluşturup mu gelecekler yoksa bir kurumda mı çalışıyor olmaları gerekiyor? Nedir bu şeye katılmak? Eğlenceli diyelim sürece katılmak.
0: Şöyle Rauf, öncelikle ben bunun açık kaynak olduğunu söyleyeyim. Bence muhteşem. Gerçekten Climate Interactive ekibi, MIT, yani bunun arkasındaki ekibin işte sistem modellemeleri, sistem dinamikleri üzerine çalışan, sistem düşüncesi üzerine çok uzun yıllardır çalışan bir ekipten bahsediyoruz. Donella Meadows, sistem düşüncesinin duayenlerinden, şimdi hayatta olmayan bir bilim insanı, işte MIT'de doktorasını yapmış vesaire. Yani bir arkasında muazzam bir ekip var ve ben de gerçekten yani bu alandaki bilimsel çalışmaları yapan insanlara büyük bir hayranlık ve ne diyeyim, minnet duyuyorum. Şimdi böyle muazzam bir aracı geliştiriyorlar ve bunu açık kaynak sunuyorlar. Bunun eğitimini ücretsiz alabiliyor.

0: herkes. Tabii ki İngilizce bilmeniz gerekiyor. Henüz öyle bir imkan yok. Ama İngilizce biliyorsanız bunun eğitimini ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Çok güzel bir eğitim süreci tasarlanmış durumda. Ben eğitimi aldığımdan sonra çok da yani muazzam her an bir yenilik, bir değişiklik oluyor. Hem model sürekli bütün güncel bilimsel verilerle yenileniyor, geliştiriliyor sürekli. Gerçekten inanılmaz bir dediğim gibi ekip ve çalışma temposu ve müthiş bir şey var arka planda. Eğitimini alıp bunu kendi çalışmalarınızda diyelim bir akademisyensiniz, öğretmensiniz, işte sürdürülebilirlikle ilgili çalışan bir danışmansınız. Yani bunu eğitimini alabilirsiniz ve bunu işinizde kullanabilirsiniz bir. Katılmak için yani ben mesela bunu bazen işte bu önümüzdeki Perşembe günü yapacağım gibi ücretsiz oyun versiyonunu veya atölye versiyonunu yapıyorum, duyurmaya çalışıyoruz. İşte katılmak isteyenler katılıyor. Veya işte şirketlere yönelik ya da bazı eğitimlerin içerisine ekliyoruz. Sürdürülebilirlikle ilgili ve iklim değişikliğiyle ilgili eğitimlerin içerisinde o eğitimin katılımcıları alabiliyor. Yani Climate Interactive takip ederseniz onlar belli aralıklarla atölyeler düzenliyorlar. İşte dünyanın her yerinde benim gibi En-ROADS iklim elçileri var. Onlar duyuruyor, yürütüyor. Yani Türkiye'de birkaç kişi yapıyor benden başka. Bir tanesi zaten bilimsel ekibindeydi. Şu anda orada çalışmıyor ama Climate Interactive'de çalışıyordu Türkiye'den. Bir de şöyle bir güzellik var. En-ROADS bu iklim modelinin ilk çevrildiği dillerden bir tanesi Türkçe. Biz de daha sonra ben sürekli çevirisine katkı veriyorum. Sürekli güncellendiği için. Türkçe ve dünyanın her dilinde neredeyse yani çok şu anda sayısını bilmiyorum ama bu iklim modeli şeyiyle, simülatörle şey yapabiliyorsunuz. Yani bu kendi dilinizde çalışmalar, eğitimler vesaire yürütebiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Tam ne diyordum şimdi unuttum ama erişimle ilgili sorduğun soruyu umarım cevap verebilmişimdir.
1: Bunu hemen ben bir toparlayayım çünkü burada önemli bir bilgi arada kaybolmasın. Eğer ilgilenen dinleyicilerimiz varsa COP31 Türkiye Brief bu Perşembe günü için bir workshop zaten online olarak yapacak. Buna katılabilirsiniz ve ücretsiz LinkedIn'den COP31 Türkiye Brief'i takip ederseniz En-ROADS Climate Solutions Workshop diye. Üstelik de Pınar Türkçe olarak fasilite edecek saat 12.30'daki seansı. Ardından saat 4'te de İngilizce olarak fasilite edilecek. Tekrarlıyorum, LinkedIn'den COP31 Türkiye Brief, İngilizce olarak yazıyoruz Brief diye. Hemen oradan kaydınızı yaptırabilirsiniz diyelim. Ve Pınar buradan bir tekrar sana dönüp bir şey sormak istiyorum. O da şu. Bu oyunu farklı gruplar oynayabiliyor söylediğin gibi ve bu yaklaşımı 360 derece bütün etkileşen dinamiklerin birbirini görebildiği şekilde müthiş bir zihin açıklığı oluyor. Bu oyunu şirketlerle, karar alıcılarla bir de gençlerle oynadın daha önce diye biliyorum. Biraz gençlerle bu teması sürdürdüğünde neler olduğunu sormak istiyorum. Orada nasıl bir tavır ve nasıl bir değişim görebiliyorsun?
0: Yani şöyle aslında çok büyük bir fark görmüyorum gençlerle. Yani genç derken tabii ben de kendim genç görüyorum. Şimdi genç derken kimi kastediyoruz? Birincisi ben en genç üniversite öğrencileriyle şey yaptım, oynadım. Onun dışında yeni genç profesyonellerle yani ne bileyim yüksek lisansı yeni bitirmiş vesaire öyle bir grupla yürüttüğüm oldu. Çok büyük bir fark görmedim açıkçası. Şöyle bir durum oluyor. Oyun kısmında özellikle role girdiğiniz için ve bu muazzam bir empati ve derinlik yani inanılmaz bir boyut katıyor gerçekten ve ben rolleri önceden verirken katılımcı kitlenin eğer karma bir grupsa ki karma grup olmasını da çok seviyorum. Doğrudan gençlere yönelik çok özel bir şey söyleyemediğim için böyle bir genelleme yapıyorum. Zıt roller vermeyi seviyorum. Yani eğer ne bileyim iklim aktivistiyse geleneksel enerji arzına rol veriyorum. Ya da gene yani böyle bir şirketin üst düzey yöneticisi ise onu ne bileyim iklim aktivisti veya dünya ülkeleri gelişmekte olan dünya ülkelerine şey yapabiliyorum. Yani birazcık kendi perspektifinden çıkıp gerçekten o şeyle bambaşka bir perspektifin içerisinde hani ve o uzlaşma birbirini ikna etmek için hani hangi kozlarımız var ya da onları nasıl ikna edebilirim, onlarla nasıl işbirliği yapabilirim şeyine girmenin müthiş bir derinlik ve zenginlik kattığını düşünüyorum ve bütün, yani katılımcı kitlenin genç veya eşelde şöyle bir avantajımız var. Hayatlarının hani çok yani profesyonel hayata daha girmemişler vesaire yani düşünce biçimlerini, konuyu algılama biçimlerini daha baştan bu şekilde şekillenmesi, desteklenmesi bence muazzam bir şey. MIT'de şeye üniversiteye başlayan birinci sınıflar ilk girdiler diyelim. Hemen 1.000 kişiye, ikisinin önce mi olmuştu hatırlamıyorum. 1.000 kişiye oynattılar bunu. Ne kadar muazzam bir şey. Daha eğitimlerinin başında işte mesleki eğitimlerinin başında bunu bir şey olarak, nosyon olarak bütün her şeyiyle bu bakışı kazanıyorlar.
2: Biraz daha geriye doğru götürmek mümkün mü ya da bununla ilgili şey var mı? Geriye derken şunu kastediyorum. Lise seviyesi ya da ortaokul seviyesine doğru ya da bununla ilgili bir hazırlık var mı bugün mümkün değilse? Çünkü galiba aslında meselenin özü orada.
0: Yani şöyle Rauf, 12 yaşına kadar zaten şey yapıldığını biliyorum. Hani ben değil ama 12 yaşa kadar indiğini grupların oynan yani birçok öğretmen var iklim elçisi En-ROADS eğitimini almış kendi öğrencileri oynatıyor. 12 yaşa kadar inebiliyor. Ama dediğim gibi buradaki esas konu karar vericilere yönelik geliştirildiği için ve şu anda hani aciliyetimiz olduğu için benim odağım daha çok aslında gerçekten işte kamu, şirketler vesaire onların çünkü iklim stratejisi, iklim eylemleri bir şeyler yapıyorlar ama gözden kaçırdıkları çok fazla şey oluyor. Mesela bu iklim karbon fiyatı ne kadar önemli, inanılmaz bir etkisi var ve hani onun planlanması vesaire yani ne bileyim bir de gölge karbon fiyatı koyabilirsiniz falan bir şey yani bir yerlerde hani bu oyun simülatörle beraber biz küresel ölçekte bir senaryo hazırlıyoruz ama burada kazandığımız bütün bu yani etkileşimleri görüyoruz, karmaşık dinamikler alan onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. O zaman geriye dönüp kendi kurumumuza, kendi yaptıklarımıza baktığımızda neleri eksik bıraktığımız, hangi alanlarda aslında ilerleyebileceğimizi, başka neler yapabileceğimizi yani ne şekilde bir önceliklendirme yapabileceğimizi daha bilinçli ve işte odaklı bir şekilde bakabiliyoruz. Yani benim kişisel olarak odağımın çok gençler olmamasının nedeni birazcık da aslında bu. Yoksa çok keyifli yani bunu gençlerle yapmak muazzam bir şey gerçekten. Yani ben öğretmen olsam zaten bunu bütün öğrencilerime sürekli yaptırırdım.
1: Deyip burada son noktayı koyuyoruz. Çünkü programın sonuna geldik. Tekrarlayalım. Bu Perşembe günü bir simülasyona katılabilirsiniz. Ücretsiz olarak COP31 Türkiye Brief LinkedIn'de hali hazırda kayıtlarını açmış durumda En-ROADS'un. Ama bu Perşembeyi kaçırırsanız da eğer İngilizce biliyorsanız Climate Interactive'den rahatlıkla bu eğitimi ücretsiz olarak alabilirsiniz. Bir oyun değil aslında, bir perspektif ve davranış modeli öğreniyoruz. Pınar çok teşekkürler bugün bizlerle beraber olduğun için. Apaçık Radyo'da, diğer kanda Rauf Kösemen ve Damla Özler'le beraberdiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
0: Çok teşekkür ediyorum ben de. Hoşça kalın.
3: Diğer kam.
4: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
3: Hazırlayan ve sunanlar
4: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Çağla Ormanlar Ok'a teşekkür ederiz.

0: Çarşamba günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.
0: Çarşamba geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Serdar Tiyek'e teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı.
3: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Sanat Deli Orman. Evet, yazın da böyle ortasındayız. Şimdi böyle biraz arabik bir akşam yapayım istedim. Bahreyn doğumlu ama İngiltere'de yetişmiş bir trompetçi var. Yakın zamanda da İstanbul'a geldi, konser verdi Kadıköy'de. Yasmin Ahmet, namı diğer Yaz Ahmet. Bu hanım kızımız efendim. Çok çok yenilikçi, harika bir müzisyen. Onun albümlerine, böyle diskografisine bir dalış yapalım istiyoruz. Teknik Masada da Dila Yılmaz bizlerle birlikte. Şimdi sizlere parçaları dizdik albümlerden. İlk onun başlangıç albümü 2019, pardon, 2011 yılında çıkardığı Finding My Way Home albümünden bir kayıtla başlayalım istiyorum. Sonra ufak ufak Yasmin hakkında bilgiler ileteceğim sizlere. Bu bahsettiğim albümden Wawa Sowawa adlı parçayı dinleyelim şimdi, buyursunlar.

Evet, bu albüm aslında ilk zamanlarından onun Shabaka Hutchings'in de bulunduğu bir albüm, bas klarnetle ve katkıda bulunduğu bir albüm. Ve biraz önce dinlediğiniz track'te de vardı. Şimdi ikinci diskografisinden ikinci bir albüme geçelim. La Saboteuse. Sabotajcı Kadın albümü. Oradan da Jamil Jamal'i dinleyelim, buyursunlar.

Evet, çok keyifli müzikler dinliyoruz bu akşam. Şimdi Shabaka Hutchings bu albümde de bas klarnette var. Aslında iki müzisyen de Londra'nın modern caz dünyasından çok parlak isimler. Biraz stil farkları var aslında ama bir şekilde yolları tabii ki buluşmuş. Jasmine daha böyle gelenekseli kullanıyor, daha böyle etli çalan birisi, böyle sinematografik bir dili var caz dilinde. Ama Shabaka Barbados'ta yaşamış, 19 yaşına kadar Karayipler'de. O daha böyle Afrobeatler, Karibyen tarzı ve spiritüel caz tarzını birleştiriyor kendi usulünde. O yüzden onların bu işbirlikleri de çok keyifli dinleme açısından. Şimdi bu akşamki leziz listemizde efendim Sabatöz'ü de geçiyoruz ve Polihimnia albümüne geliyoruz. Bu albümün remixlerini de çıkartmış Jasmine. Polihimnia'dan sizlere ben şimdi hangi parçayı dinleteceğim? Öncelikle Polihimnia hangi seneden onu söyleyeyim. 2019 yılından Deeds Not Words adlı parçayı dinleyelim. Hem müziği çok hoşuma gitti hem de başlığının anlamı, yani konuşacağına yapıyor bir nevi. Hadi dinleyelim bakalım.

Evet sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, ben yine büyük acılar çekmekteyim. Evden yapıyorum yayını. Yine annem içeride mutfakta döktürüyor zeytinyağlıları. Büyük mücadele vermekteyim şu anda. Zihnim habire mutfakta ama çok da güzel müzikler dinliyoruz. Odadan ayrılmayacağım tabii ki, sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi 2025'e doğru atlıyoruz. İyice oryantal bir albüm. A Paradise in the Hold'dan bir kayıt dinleteceğim. Ay yutkunuyorum arada. Çok affedersiniz. Aha ne ah. Şimdi bu albümün açılış parçası She Stands on the Shore adlı kayıt geliyor. Buyursunlar.

Evet, şimdi Dilan'la da sohbet ediyorduk ses parçayı dinlerken. Ben 2024 yılbaşı akşamına denk gelmiş programım. O zaman size yemekli bir liste yapmışım. Hatırlayalım, Jimmy Smith'ten Pork Chop dinletmişim. Sonra George Benson'dan Hot Barbecue. Louis Armstrong All That Meat and No Potatoes diye söylenmiş. Biz eti bulamıyoruz genelde. Onlar patatesi bulamıyorum diye söyleniyor. Sonra Watermelon Man gelmiş Herbie Hancock'tan. Ardından tabii bir klasiktir Salt Peanuts. Dizzy Gillespie dinlemişiz. Fine Dinner gelmiş Coleman Hawkins'ten. Peel Me a Grape, ah ne parçadır tabii ki Diana Krall. Saturday Night Fish Fry dinlemişiz Louis Jordan'dan. Soul Food gelmiş Sonny Stitt'ten. Ve tabii ki kahveyle kapamışız Black Coffee dinlemişiz Sarah Vaughan'dan. Böyle bir listede daha önce yapmışız yani. Ben şimdi yemek kokuları arasında bunu hatırladım birdenbire. Dila da barbeküyü hatırladı. Barbekü parçasını çaldığımızı. Şimdi efendim... Jasmine Ahmet'i dinliyoruz. Yeni bir albümü, daha doğrusu EP'si çıktı. O vesileyle zaten İstanbul'a da gelmişti. O EP'den 4 track var. Üçünü size dinleteceğim bu akşam. Bir tanesi gelsin, sonra iki tanesini belki peş peşe çalarız. Bu böyle Japon bahçeleri ve şiirlerden esinle bir albüm. Shinrin Yoku albümün adı. Önce Dawn Patrol'ı dinleyelim, buyursunlar.

Evet, şimdi albümü dinlemeye devam edeceğiz. Burada Shinrin Yoku, orman banyosu gibi bir anlama geliyor. Ormanın sularına dalmak, orada arınmak gibi. Ve burada bazı vokallerde duyacaksınız, ara sıra efektler, sample'lar vesaire. Vokalistlerin adları Brigitte Beraha, Natasha Atlas, Rudolf Matthews ve Alba Nachov, belki yanlış söylüyor olabilirim ama Nasinovich diyelim. Aynı zamanda vibrafon var, Ralph Wild, bas var, Dave Mannington. Davulda Josh Blackmore var. Böyle künyeyi de bir geçmiş olalım. Şimdi aslında albüme adını veren ismin İngilizcesiyle bir track var. Onu dinleyelim. Forest Bathing. Buyursunlar.

Jasmine yani Yaz Ahmet hem trompet hem flügelhorn çalıyor zaten kayıtlarda da duyuyorsunuzdur. 2026'da çıkmış yani çok yeni bir albüm bu Nighttime Stories etiketiyle çıkmış bir albüm. Şimdi albümden son bir parçayla sizlere şimdilik veda edeceğiz. Parçanın adı Questions No Answers. Bir de konuk sanatçı var, Noel Langley. Onu da belirtmiş olalım. Efendim, bu akşam sizi daha böyle oriental tınılarla ama daha yenilikçi sample mixlerin de olduğu bir EPC ile selamlıyorum. Yaz Ahmet'in Shinrin Yoku albümünden son parçamızı dinleyeceğiz ve herkes yemek masasına doğru gidecek herhalde. Kendinize çok iyi bakın. Hayata müzikle, cazla ve apaçık radyoyla tutunmaya devam ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

0: falling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo. Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
3: Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
4: Let me take you down.
5: Yeryüzlerinde.

0: forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: ...2024 kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu. Bizi güvenli sınırlarda tutması beklenen 1,5 dereceyi şimdiden aştık. Milyonlarca insan yerinden, yurdundan oluyor. Kaliforniya yanıp tutuşuyor. Ve tüm yaban hayatının 1/4'ü 1970'lerden bu yana yok olmuş bulunuyor. Just Stop Oil adlı doğrudan eylem grubunun iki aktivistinden biri olarak Londra'da Westminster Abbey'de büyük doğa bilimci Charles Darwin'in mezar taşına sprey boya püskürterek 1,5 öldü yazan Alison Lee, eyleminin gerekçesini böyle özetliyor ve ekliyor. Charles Darwin de hayatta olsa bilime inanan biri olarak protesto eylemini onaylar, bilimi yok sayan Britanya hükümetinin davranışlarından da hayal kırıklığına uğrardı. Democracy Now!
0: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nuvara Uslu Erdönmez ve Ela Erdönmez'e teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 5 yıllık iklim uyarısını, Nature Communications'da yayınlanan Dünya Dağları'ndaki biyolojik çeşitlilik haritasını, Trends in Ecology and Evolution dergisinde koruma bilimi için işaret edilen 15 teknoloji ve toplum trendini, Agu Advances dergisindeki stratosfer ısınmasına ilişkin yeni bulguları, İzmir'de Çeşme, Ödemiş ve Buca'da süren orman yangınlarını, Bolu Yuva Köyü'nde 4 yıldır süren su zehirlenmesi davasının duruşmasını ve Uluslararası Af Örgütü'nün Akveren direnişçisi Esra Işık için yaptığı açıklamayı ele alacağız. İlk durağımız Cenevre. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yayınladığı 5 yıllık iklim güncellemesine göre 2026 ile 2030 yılları arasında en az 1 yılın 2004'ü geride bırakarak kayıtlardaki en sıcak yıl olma olasılığı %86. Rapor bu dönemde küresel yüzey sıcaklık ortalamasının sanayi öncesine göre 1,3 ile 1,8 santigrat derece üzerinde seyredeceğini öngörüyor. Örgüt, kutup buzullarında hızlanan erime, aşırı hava olaylarındaki yoğunlaşma, kuraklık dönemlerinin uzaması ve iklim kaynaklı sağlık risklerindeki artışa dikkat çekti. Devletlerin uyum politikalarını hızlandırması ve iklim finansmanını hedef ülkelere adil dağıtımının önündeki 5 yılın belirleyici bir gündem olacağını vurguladı. Rapora göre gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı zarar ve kayıpları fonlarının hızla operasyonel hale getirilmesi de kritik bir önem taşıyor. İkinci haberimiz Nature Communications'dan dünya dağlarındaki bitki ve omurgalı türlerinin biyolojik çeşitlilik dokusunu haritalayan uzman doğrulamalı büyük ölçekli bir çalışma. Alpin ekosistemlerinin iklim değişikliği karşısında farklı hızlarda sıkıştığını gösteriyor. Yüksek irtifada yaşayan türler sıcaklık artışıyla birlikte yaşam alanlarını kaybediyor ve yukarı doğru göç edecek olan alan bulamıyor artık. Çalışma mevcut koruma alanlarının dağ ekosistemlerinin bağlantısallığını, yükseklik gradyanı boyunca göç koridorlarını ve mikrohabitat çeşitliliğini kapsayacak biçimde yeniden tasarlanması gerektiğini vurguluyor. Yani artık korunan alanlar da iklim değişikliğiyle baş edemiyor. Üçüncü haberimiz Trends in Ecology and Evolution dergisinden Cambridge Üniversitesi ekolojisti William Sutherland önderliğinde yürütülen çalışma önümüzdeki dönemde koruma bilimi ve politikası açısından takip edilmesi gereken 15 teknolojik ve toplumsal trendi belirledi. Listede yapay zeka temelli türlerin izlenmesi, ayna moleküllerin biyolojik risk potansiyeli, göç ve iklim mültecilerine yönelik yeni politika çerçeveleri, gemi güzergah düzenlemelerinin balina korunmasına etkisi ve dijital biyolojik çeşitlilik veri paylaşımı gibi konular yer aldı. Sutherland, koruma politikasının önümüzdeki 10 yılın risklerine yetişemeyeceğini ve bilim politikalarının ortak bir dil geliştirmesi gerektiğini de belirtti. Dördüncü haberimiz Agro Advances dergisinden MIT'den Profesör Susan Solomon ve meslektaşları stratosferdeki soğuma sinyalinin insan kaynaklı iklim değişikliğinin parmak izini bugüne kadar bilinenden çok daha yüksek bir istatistiksel güvenle doğruladığını ortaya koydu. Bu doğal olarak beklenmeyen ancak sera gazı birikiminin doğrudan sonucu olan bir örüntü. Yazarlar iklim politikası tartışmalarında bilimsel kanıt zemininin daha da güçlendiğini, uluslararası kurumların bu bulguyu iklim müzakerelerinde temel referans almasının, iklim inkarcı söylemin bilimsel temellerinin artık iyice zayıfladığının önemini vurguluyor. Türkiye'ye gelelim. Şimdi de İzmir'de 3 ilçede birden orman yangınları sürüyor. Çeşme, Ödemiş ve Buca'da. Başlayan yangınlarda evlere yakın alanlar da risk altında. Toplam 5 mahalle bu nedenle tahliye edildi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Ödemiş için 4 hava aracı ve 540 personelinin sahada olduğunu duyurdu. Kuzeydoğu rüzgarının saatte 75 kilometreye kadar çıkması bu müdahaleyi zorlaştırıyor. Uzmanlar kırsal yerleşim yerlerinin yaz aylarında yangın hazırlık planlarında yer alması, mahalle bazlı erken uyarı ağlarının kurulması ve iklim uyum bütçelerinin yerel yönetimlere aktarılması gerektiğini bir kez daha bu vesileyle vurguluyor. Sırada Bolu'dan bir çevre adaleti davası var. Bolu'nun Yuva Köyü'nde 2022 yılında içme suyundan kaynaklanan bir zehirlenme olayında bir kişi hayatını kaybetmiş, 148 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 yıldır süren davanın 6. duruşması dün görüldü. Zehirlenen köylüler ve aileleri sorumluların bir an önce cezalandırılmasını, kırsalda içme suyu güvenliği denetimlerinin sıklaştırılmasını talep ediyor. Uzmanlar iklim krizinin su kalitesini de doğrudan etkilediğini, denetim boşluğunun köylerde ciddi halk sağlığı risklere doğurduğunu, kırsal içme suyu altyapısının ve laboratuvar kapasitesinin bir bütün olarak güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ve geldik programımızın son haberine. Uluslararası Af Örgütü'nden bir haber. Muğla Milas'ta Akbelen direnişinin uzun süredir simgesi haline gelen Esra Işık'ın yargılandığı davada dün görülen duruşmayla ilgili bir açıklama yayınladı Af Örgütü. 30 Mart 2026'da bilirkişi heyetine karşı barışçıl bir protestoya katıldığı için gözaltına alınan Işık'ın yargılanmasının çevre savunucularına yönelik artan hukuki baskının bir yansıması olduğu belirtildi. Af Örgütü davanın ilerleyen aşamalarında yargı bağımsızlığına ve ifade özgürlüğünü izlemeye devam edeceğini duyurdu. İklim ve çevre alanında çalışan tüm sivil toplum aktörlerinin özgür bir çalışma alanına sahip olması ve barışçıl protesto haklarının uluslararası standartlara uygun korunması çağrısında bulundu. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere. Esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nuvara Uslu Erdönmez ve Ela Erdönmez'e teşekkür ederiz. That's

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Aysu Gündüzalp ve Gökhan Gündüzalp'e teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aytun'a ben Teknik Masa'da Feyyaz Kabil ile birlikte haftanın ikinci dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 7 Temmuz 2026 tarihli yayınımız Waiting Man isimli kayıtla başlamış bulunuyor. King Crimson'ın 1982 tarihli Beat albümünü dinlemeye başlamıştık dün akşam. Bugün de bu albümden kulaklarımıza bir parça ulaştı bile. İngiliz efsanevi Progressive Rock grubunun 82 tarihli albümü üçlemeleri bir parçasıydı. Bu hafta sonu Harbi Açık Hava sahnesinde Beat ekibi tarafından seslendirilecek. Evet, Performing the Music of 80s King Crimson alt başlığıyla Beat grubu müzikseverleri bekliyor. Gitarda Adrian Belew ve bas gitarda da Tony Levin, orijinal kadrodan iki King Crimson'cı, yanlarına gitar virtüözü Steve Way ve Tool'un davulcusu Danny Carey'i alarak İstanbul'a gelecekler. Biz de Açık Dergi'de konser gününe kadar King Crimson'ın bu highly groovy Beat albümünden parçalar dinleyerek hazırlıklar yapacağız. Evet, haftanın ikinci dergisi de bu hazırlığın bir parçası olarak, açılış parçası olarak bunu sundu size. Şimdi kültür ve sanat çevresinden notlarla sürdüreceğiz yayınımızı. Açık Dergi'de saat 6.30'a kadar geçecek süre içerisinde kent hakimini aktaracağım sizlere. Hem etkinlik önerileri var hem de son haberlere kısaca değinme imkanını bulacağız bu yarım saatte. Ardından da Açık Dergi'nin köşelerinin yayını başlayacak. Ekoton, antroposen sohbetler ve felsefe açıklarından kuşağısız sevgili Açık Dergi dinleyicilerini bekliyor. Ekoton'la Nazlı Zaman'la sürdürdüğümüz kuşağımızda Zahit Mungan'ı ağırlıyoruz. Evet, deniz altından gökyüzüne çıkıyoruz. Geçen hafta Can Memişoğlu ile biliyorsunuz Ayvalık'ta Deniz Kızı'nın Şarap Kadehi isimli algiler üzerine çalışmasını konuşmuştuk. Şimdi bugün bir müddettir Mardin gökyüzünü uçurtmalarıyla kaplayan Zahit Mungan'a kulak vereceğiz. Evet, bu sefer sıcak nedeniyle çatılarda uyuyan çocukların gökyüzüne bakarken kurdukları hayallerin peşinden gideceğiz Ekoton'da. Kaçırmayınız, birazdan kent hakiminin hemen ardından Nazlı ile ben Zahit Bey'i ağırlayacağız. Antroposen sohbetlerde ise erkeksiz 100 bin yıl başlıklı bir bölüm bekliyor bizleri. Evrim teorisi erkeksiz yürüyen türlerin hızla yok olması gerektiğini söyler. Meksika'nın ılık akarsularında yüzen küçük bir balıksa bu kehanete kulak asmadan 100 bin yıldır yaşamaya devam ediyor. İşte Utku Perktaş da Amazon mollisi ve ölümsüzlüğün genetik sırrı başlığıyla bu hayli ilginç hikayeyi radyonuza getirecek. Ekoton'un hemen ardından onun bir nevi aslında tamamlayıcısı diyebileceğimiz bir özel bölüm size sevgili dinleyicilerimizi bekliyor. Felsefe açıklarından kuşağındaysa Yılmaz Murat Bilcan ve Ahmet Rıfat Ödül var. 64. yayın döneminde geri döndüler Açık Dergi'ye. Bu hafta mizah, gülme ve neşe üzerine konuşacakmış ikili felsefenin bu kavramlara yaklaşım üzerine duracaklar. Tahmin edeceğiniz üzere geçen hafta neşemizi kaçıran Deniz Göktaş'ın Ölü Deniz gösterisinin YouTube'da yayınlanması sonrasında olup bitenler nedeniyle bu konuda konuşmak istedik diyorlar. Gayet zaten malum bizim için de sebepler. Evet, heyecanla bekliyoruz. 7.30'da kapanışta mizah, gülme ve neşe üzerine bir düşünme programıyla felsefe açıklarından kuşağıyla yapacağız 7 Temmuz tarihli yayınımızda. Kabaca bu şekilde olacak akışımız. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçiyoruz.
1: Açık Dergi.
0: Kent takvimini bu akşam güncel sanat çevresinden notlarla açmak istiyorum. Değinemediğimiz kimi duyurular vardı, daha doğrusu yayına alamadığımız duyurular vardı. Artık bunları bir telafi edelim. Önce bir Kıbrıs'a uğrayacağız, sonra İstanbul'a geçeceğiz. Kıbrıs'ta yer alan The Ark'ın Rodin Collection galeriye iki yeni Rodin heykelinin daha eklendiği haberi çok yakın zamanda elimize ulaştı. Evet, Doğu Akdeniz'in bilinen en kapsamlı özel Rodin koleksiyonu Girne'de bulunuyor. Bir kısmınız biliyordur belki. The Ark'ın Rodin Collection. Ark'ın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nin kurucusu Erbil Ark'ın yıllar içinde oluşturduğu bir özel seçkiydi. 2005 yılından bu yana sürekli genişleyen bu koleksiyonun şimdi iki eserle daha izleyici karşısında olduğu notunu aktarmak istiyorum sizlere. Kıbrıs'a giderseniz Girne civarında 33 Rodin eserinin sergilendiği bu alana bir muhakkak göz atmanız da iyi olur diye düşünüyorum. Evet, uluslararası sanat çevrelerince tescillenmiş bir kültürel miras niteliğindeki bir koleksiyon olarak anlatılıyor Arkın'ın koleksiyonu. Auguste Rodin uzmanı Jérôme Le Blay ve Fransa'nın en köklü galerilerinden Bram Lorenzo'nun başkanı François Lorenzo tarafından kurulmuş. Komite Rodin tarafından da özgünlüğü doğrulanmış eserler bunlar. Evet, Öpücük, Sonsuz Bahar, Düşen Adam gibi eserler hali hazırda yer almaktaydı Erbil Arkın'ın koleksiyonunda. Şimdi geçtiğimiz günlerde Pierre de Vissan ve Jean de Fien isimli eserlerin buraya katıldığını görüyoruz. Pierre de Vissan, Rodin'in ölüm, korku ve fedakarlık arasındaki gerilimin işlediği bir yapıtıydı. Dünya genelinde sınırlı sayıdaki müze ve özel koleksiyonda yer alan örneklerden birim yine de yer almış. Anıtsal boyuttaki ilk bronz dökümü Rodin'in Pierre de Vissan ismini taşıyordu. Jean de Fien ise Rodin'in açık ağız, derin göz boşlukları ve keskin yüz hatları ile öne çıkan bir başka anıtsal bronz versiyonla koleksiyonda yerini almakta. Rodin'in orijinal alçı modeli esas alınarak Müze Rodin tarafından sınırlı sayıda dökülmüş ve edisyonu tamamlanmış bir esermiş bu. Evet, bir klasik severler için bir haber bu. Yolu Kıbrıs'a düşecek olanlarınız varsa Doğu Akdeniz'de birinden en büyük Rodin koleksiyonuna iki yeni heykelin eklendiğini en başta duyurmak istedim. Bir süredir aslında notlarımız arasında yer alıyordu Rodin koleksiyonu. Şimdi iki eserin eklenmesiyle birlikte kent takviminde ilk defa zikretmiş oluyoruz bu alanı ve İstanbul'a dönüyoruz. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde yer alan Yan Yana sergisinin son haftası içinde olduğumuzu bir duyurmak istiyorum sizlere. 12 Temmuz Pazar gününe kadar zamanınız var Yan Yana'yı görmek için. Neydi Yan Yana? Sanat dünyamızdan iki önemli çiftim Melahat Eşref Ünen ve Eren Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini Beyoğlu'nda bir araya getirmekteydi. Küratörlüğünü Ali Kayalp ve Ömer Faruk Şerifloğlu'nun üstlendiği bir sergi bu. Müzenin ikinci ve üçüncü katlarında ücretsiz gezilebiliyor bu arada. Bugünlerde okulun tatili olmasıyla birlikte Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi bilet uygulamasını kaldırdım ama bu serginin bitişiyle birlikte bitişine kadar geçerli olacak bu. Daha sonra Yan Yana sergisi Ağustos itibariyle Ankara'ya geçecek. Ankara Ulus'ta İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin içinde yer alan Ankara Sanat Galerisi'nde ücretsiz olarak deneyimlenebilecek ama İstanbulluların sadece 4-5 günü kaldı. Bu çok kıymetli koleksiyon sergisini görmek için Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu ve özel koleksiyonlardan derlenmiş resimlerin yanı sıra mektuplar ve karikatürleri, şiirleri, eskizleri de barındıran dolayısıyla belgesel vasfıyla da önemli bir sergi olduğunu belirtmek lazım. Yan Yana sergisi henüz görmediyseniz son birkaç gün içinde ücretsiz olarak gezilebiliyor Beyoğlu'nda. Şimdi buradan bir Büyükada'ya uzanalım, Beyoğlu'ndan çıkalım. Atlamışız bu serginin haberinde. Galerist ve Galerin Ev aslında Beyoğlu'ndan iki galeri bir araya gelip Büyükada'da Splendid Palace'da bir sergi açmışlar geçtiğimiz günlerde. Yaz Göğü'nün O Güzel Adası. Evet, Yıldız Moran'la Şahin Kaygun'u buluşturan yine bir ikili sergi aslına bakarsanız bu. Evet, ismini Lord Byron'ın Fair Island of a Summer Sky dizisinden alıyor bu sergi. Türkiye'de fotoğrafçılığın iki farklı yaklaşımını bir araya getiriyor. Sergide Yıldız Moran'ın 1950'lerin başında gözlemci yaklaşımda Büyükada'da çektiği ve ilk kez Splendid Palace'da sergilenen fotoğraflarıyla Şahin Kaygun'un müdahaleci ve deneysel üretimleri buluşmakta galerist ve galerine ekibinin emeğiyle. Evet, 18 Eylül tarihine kadar Büyükada'da görülebilir. Yaz rotanıza Prens Adaları'nı katıyorsanız Splendid Palace'a da uğrayabilirsiniz. Şimdi biz dönelim Anakara'ya. Anakara'dan Off Grid Art Project'ten yaz seçkisi haberini sizlere aktaralım. Geçtiğimiz günlerde fırsat bulamamıştık. Sonra Azizname sergisine bakacağız. O da Kadıköy'de açıldı. Biraz nesil sergisi. Evet, Off Grid Art Project 16 sanatçının üretimini bir araya getirdiğim yaz sergisini geçtiğimiz günlerde izleyiciye açmış vaziyette. Temmuz ayı boyunca fiziksel galeri mekanında ziyaretçilerle buluşacak yaza özel hazırlanmış bir sergi imiş bu. Resim, fotoğraf, tekstil, baskı ve farklı üretim pratiklerini aynı çatı altında buluşturuyor. Yaz boyunca güncellenmeye devam edecekmiş bu sergileme. Ziyaretçi de tek seferlik bir sergiden çok her ziyarette yeni karşılaşmalar olanak tanıyan dinamik bir keşif alanı sunması da bence ilginç. Off Grid Art Project'i bu sene zaten takip etmeye başlamıştık Açık Dergi'de, o ayrı. Ama böyle bir usulle ilerletiyor olmaları, geliştiriyor olmaları sergiyi de önemli bir özellik bence. Beyoğlu'nun yeni kültür alanı Off Grid Art Project'te yaz seçkisi geçtiğimiz hafta kapılarını açmış ve bu ayın sonuna kadar da farklı varyasyonlarıyla izleyiciyle buluşacak. Dün açılışı Kadıköy'de gerçekleşmiş Azizname sergisine geçelim şimdi. Türkiye Yazarlar Sendikası ile Eğitimsen İstanbul 2 Nolu Şube Usta Yazar Aziz Nesin'e ölüm yıldönümünde düzenledikleri açılış töreniyle andılar. Aziz Nesin sergisi önümüzdeki haftalar boyunca da Eğitimsen İstanbul 2 Nolu Şube'de görülebiliyor. Evet, TYS ve Eğitimsen'in ortak işi Aziz Nesin'in düşünsel mirasını, toplumcu gerçekçi bakış açısını ve mizah anlayışını karikatürler aracılığıyla yeniden yorumlamaya başlayan bir sergi. Sadece bir saygı duruşu değil deniyor bu Aziz Nesin için. Aynı zamanda yazarın güncelliğini koruyan, mesajlarını bugüne taşıyan bir köprü. Evet, edebiyatın ve mizahımızın önemli ismi Aziz Nesin'in toplumun aksayan yönlerini cesurca kaleme aldığı vurgulanarak onun bıraktığı düşünsel mirasın yaşatılmasının hayatiyeti de dün akşam gerçekleşen açılış töreninde vurgulanmış. Evet, Azizname sergisi Kadıköy'de Eğitimsen 2 Nolu alanda izleyicileri ve dinleyicileri beklemekte. Şimdi mizah demişken bir müddettir Deniz Göktaş davasına ilişkin güncellemeleri sizlere aktarıyoruz. Bugün yine avukatından bir açıklama geldi, sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Avukatı aracılığıyla ilk defa Deniz Göktaş'ın uzun uzun yazdığını ve izleyicilerine seslendiğini gördük. Hakikaten moralinin iyi olduğunu görmekte pek çoklarına moral vermiştir diye düşünüyorum. Bu sırada bir başka komedyen için bir başka dava daha açıldı. Tuğba Ulum. Evet, Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla yargılanmakta. Savcılık esas hakkındaki mütalasını açıklayarak cezalandırılmasını talep etti Tuğba Hanım'ın. İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi savunma için süre verilmesine karar verdi ve duruşma 14 Temmuz ertelendi, tam bir hafta sonra yani. Evet, tabii gösterisindeki ifadelerin mizah ve hiciv kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti komedyen Tuğba Ulum ve beraatini istedi. Savcılıksa söz konusu ifadelerin aşağılayıcı nitelik taşıdığını ve kamu düzenini bozabilecek özellikte olduğunu savundu. Aziz Name'yi anmışken mizahın kuvvetini bir kere daha gösteren bir başka vakayla karşı karşıya olduğumuz Tuğba Ulu davasına ilişkin güncellemeleri de yarın öbür gün Açık Dergi'de sizlere aktarmayı tabii ki sürdüreceğiz.
1: Açık Dergi.
0: Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında Kent Hakkimi'ni sunuyoruz. Müzik etkinliklerine bakacağız şimdi. Caz Festivali'ne uğrayalım. İkinci haftasındayız. Oldukça yoğun bir program dün başladı ve hafta sonuna kadar devam edecek demiştik. Şimdi gün gün notlandırıyoruz. Joe Lovano ve Antonio Farao bu akşam İtalya Başkonsolosluğu'nun bahçesinde dinleyenlerle buluşuyor saat 9 sularında. Evet, Explorations isimli bir konser verecek ikili. Tenor saksafonun çok büyük bir ismi, Blue Note Records'ın ikonik sanatçısı, günümüzde en önemli caz müzisyenlerinden birisi bence de. Joe Lovano'la buluşacak olmak çok kıymetli. Ona bir de bir kıymetli piyanist eşlik edecek işte bu akşam. Antonio Farao o isim. Ortak projeleri Explorations'ın sunumu olacak. İkinin müzikal diyaloğuna eşlik edecek iki müzisyen daha var. Herbie Hancock, Didi Bridgewater gibi isimlerle çalışmış basçı Ira Coleman ve günümüz caz sahnesinin önemli davulcularından olduğunu düşündüğümüz Jonathan Blake bu akşam bir Beyoğlu bahçesinde Explorations konseri gerçekleşiyor. Festival yarınsa Kadıköy'e taşınmakta. Gece gezmesi Gelenekselleşmiş Caz Festivali etkinliği 8 Temmuz Çarşamba akşamı Moda sahnesi ve Komünite sahnelerinde gerçekleşecek. Dün de saymıştık kadroyu. Hollanda'dan İşa Moda sahnesinde yer alıyor İsviçreli Lekler grubu ve Akdeniz sahidenin müziğini yaptığını söyleyen Turco di Roma gecenin kapanışını yapmak üzere Moda sahnesinde bulunuyorlar. Komünitede akşam bir Elektro Jazz Füzyon Beşlisi Lodos Project'te başlıyor. Ardından İstanbul'un Kaosu'ndan ilham alan Tripli ile Diremizm yüklenirken Budapeşte'den Jazz, Hip Hop ve Doğaçlama sahnesini kesiştiren Jazz Boğa ekibinin de komünitede kapanışı gerçekleştireceğini görüyoruz yarın akşam. Evet, bu arada üniversite öğrencilerine bir bilet fiyatına iki bilet almalarından sağlayan bir kampanyada olduğunu söyleyelim. Artı bir bilet avantajından da faydalanabiliyor Jazz Festivali'nde bizleri dinleyen üniversiteli dostlarımıza da bunu özellikle bir belirtmiş olmak istedim. Evet, Jazz Festivali Beyoğlu'nda bu akşam İtalyan Başkonsolosluğu'nun bahçesinde yer alırken yarınsa caz severlere Kadıköy sokaklarını arşınlama imkanı verecek. Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda da İBB Kültür'ün ücretsiz konserleri var iki akşam ard arda. Bugün Kurtulan Ekspres sahne alıyor. Ahmet Güvenç'in gruptaki 50. yılına özel bir repertuar. Zamanın Ötesinde başlığıyla dinleyenlerle bugün buluşacakken yarınsa burada İBB İstanbul Gençlik Orkestrası eşliğinde efsanevi topluluk Bulutsuzluk Özlemi'ni görmek mümkün. Evet, 21.00 konserlerin başlama saati, ücretsiz biletlerse Biletix'ten temin edilebilmekteymiş. Bu da önemli bir not tabii ki. Evet, İBB Kültür'ün organizasyonu iki büyük rock buluşması ard arda gerçekleşiyor açık havada. Evet, kentten notlarımızı böyle bitirelim. Cem Adrian buluşmasını unutmayalım tabii. 8 Temmuz akşamı Enka'da gerçekleşiyor. Enka yaz programı geçen hafta sonu Mor ve Ötesi'nin akustik programıyla başlamıştı. Şimdi geniş ses aralığı ve kendine has yorumuyla öne çıkan vokalist Cem Adrian'ın Seçkiler isimli konserini Enka'da gerçekleştireceğini görüyoruz. 8 Temmuz akşamı, yani yarın akşam 9 sularında başlayacak konserde Cem Adrian'ı Erdal Erzincan ve Cihan Barbur'da eşlik ediyor. Evet, önümüzdeki günlerde konserler ve tiyatro gösterileriyle Enka etkinlikleri devam edecek. Biz de Açık Dergi'de burada olup biteni tabii ki takip edeceğiz. Bu arada Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği 24. Çocuk Tiyatro Festivali de bu hafta Göztepe Özgürlük Parkı'nda sürmekte. Her akşam 21'de farklı bir oyun yine ücretsiz olarak gösteriliyor. Bugün tiyatro alkıştan Bremen Mızıkacıları varmış mesela, 4 yaş üstüne uygun. Yarınsa Neşeli Çocuk Tiyatrosu'nun Mevsimler Ormanı var. 9-10 Temmuz'da da oyun alanı ekibinden Don Kişot, piyes adamındansa Sihirli Kütüphane görülebilir. Evet, Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl 24. kez düzenlediği Çocuk Tiyatro Festivali kapsamında etkinlikler ücretsiz olarak, ilgilisini çocukları beklemekte. Evet, şimdi kısa bir araya geçelim. Bu kısa aranın ardından Ekoton'la devam edecek yayınımız. Nazlı Zaman'la birlikte uçurtma sanatçısı Zahit Mungan'ı ağırlayacağız. Mardin'e bağlanacağız. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Genç sanatçılar çağdaş sanat sahnesinde. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Akbank 44. Günümüz Sanatçıları sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Elgiz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Reklamlar bitti.
5: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Ekoton. Sanat ve ekoloji üzerine söyleşiler.

0: Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Zaman ve İksen Mavi Tuna.
1: Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında Ekoton kuşağındasınız. Nazlı Zaman'la benim bu yayın dönemi itibariyle sizlere sunduğumuz bölümümüz. Sait Mungan'la bu akşam mikrofonu paylaşacağız. Mardin'de uzun yıllardır uçurtma atölyesinde faaliyetlerini sürdüren sanatçı. Onunla hayal gücüne dair söyleyecek çok sözümüz var diye düşündük ve kendisi de bizi kırmadı sağ olsun. Şu an Zoom marifetiyle de olsa buluştuk. Hoş geldiniz yayına Zahit Bey.
2: Hoş
3: geldiniz.
2: Merhabalar,
3: hoş bulduk. Teşekkürler, sağ olun.
1: Evet, sanatın dünyayı duyumsama ve anlama gücümüze nasıl katkılar sunduğunu araştırdığımız özel bir kuşak bu, Ekoton kuşağı. Sizin de bir müddettir takip ettiğimiz çalışmalarınız bizce bu manada Ekoton serisine büyük bir katkı sunacak diye düşünüyoruz. Ben çalışmalarınızı en son Mardin Bienalinde, 7. Mardin Bienalinde sırasında şehirde bulunduğumda tekrardan hatırladım. Aslında hiç gerçekten duyumsamamıştım orada yaptığınız şeyi. Yani böyle bir rüzgarlı bir Mardin havasıydı. Daha sıcaklara geçilmemişti Mardin Bienalinin açılış günlerinde. Böyle sıra dışı da bir serinlik vardı ovadan gelen rüzgarla. Kendimizi bir yerden bir yere atmaya çalışırken işte tarihi kentin meydanında gökyüzünde bir şey var diye dikkatimizi çekti. O nedir? Kuş mudur? Ama işte biraz da ilginç hareketleri derken bir baktık Zahit Bey'in uçurtmalarından birini daha gördük. Görmüşüz aslında o sırada. Yanlış hatırlamıyorsam kuş formunda uçurtmalardı benim gördüklerim. Ama hali hazırda zaten Kent Müzesi'nde de büyük bir akrep uçurtmasını yeni görmüştük. Şöyle düşündüm hakikaten başımızı yani insanın başını böyle yukarı kaldırması ve gökyüzüne bakmasında iyi bir ödül gibi gözüktü Zahit Mungan'ın uçurtmaları. O yüzden büyük de ilham aldık. Biraz bu ilhamın etrafında, ilhamın peşinde konuşmaya başlamak istiyorum. Evet, ama biraz geriden başlayalım. Sizi çok da yormak istemiyorum ama ben şahsen sizin çalışmalarınızı ilk defa 2020 yılında duydum. Sabancı Vakfı'nın düzenlediği ödüller vesilesiyle uçurtma atölyenizden haberdar olduk. Biraz daha gerilere dayanıyor tabii bu çalışmalar. Temelde neydi Zahit Mungan'ı bu atölye, uçurtma atölyesini kurmaya iten? Şöyle gerilerden başlayalım. Sonra tabii ki Şahmeran'a bir uğrayacağız. Mardin Bienalindeki akreplerden, Dara Antik Kenti'nden de söz edeceğiz diye düşünüyorum. Ama dinleyiciler için başa saralım eğer sizin için de uygunsa. Evet.
2: Tabii uygundur tabii ki, memnuniyetle.
1: Evet, ilk nasıl acaba atölye kurma fikri ortaya çıktı? Buradan başlayabiliriz Zahit Bey.
2: Ya benim aslında şöyle, benim atölye fikri 2020 yılında kuruldu ama bunun çok daha öncesi var. Hı hı. Bizim Mardin'de zaten uçurtma bir kültürümüz var geçmişten günümüze. Hı hı. Çünkü bizim Mardin Kuzey Birtepe'de kurulmuş ve uçurtma için çok elverişli bir şehirdir. Eskiden eski çocuk oyunlarımızda sadece işte eski sokak çocuk oyunları oynardık, futbol oynardık ve damlarda uçurtma uçururduk. Yani aslında burada sadece çocuklar değil, aynı zamanda yetişkinlerin de uçurtma uçurduğu bir şehir Mardin. Özellikle biz baharın gelmesiyle birlikte bütün yaşamımızı avlularda ve damlarda geçiririz. Hatta uyumayı bile damlarda yaparız çok sıcak olduğu için. Tabii bizim bu bölge yağış olmadığı için bizim burada çatılarımız yok, damlarımız var. Evet. Ve damlarda herkes uçurtma uçurur. Ben de tabii eski bir Mardin'de büyüyen bir çocuk olarak hep gökyüzünde uçurtmaları seyrederek ilham aldım ve ilk poşete ip bağlayarak uçurtmamı o şekilde havalandırmaya çalıştım. Tabii babamın bana yaptığı uçurtmalarla, mahalledeki arkadaşlarımla uçurtma yaparak tabii benim aslında bütün serüvenim aslında Mardin diyebiliriz.
1: Evet, evet tabii ki Mardin'in kültürüne yaslanıp yine onun gökyüzüyle huzur bulduğunuzu söyleyebiliriz. Tabii şimdi sizin ürettiğiniz uçurtmalarda taşıdığı sembollerle birlikte de ayrıca bir öneme haiz. Bunu da konuşmak lazım. Ama henüz oraya geçmeden şunu bir merakımdan soruyorum. Evet, çocukluğunuzda aslında Mardin'in kültürünün bir parçası, günlük hayatının bir hani parçası dediniz. Peki yani çocukluğunuzdaki kadar Çok kullanılıyor muydu uçurtma siz atölyeyi açana kadar? Yani sanki sizin katkınız bu kültürün yaşatılması için de önemliymiş gibi geliyor bana bu yandan. Hani uçurtmaya ilgi yıllar içinde nasıl değişti, neler oldu, ona dair neler söylersiniz bir
2: Ya
1: Mardinli
2: tabii
1: olarak?
2: Mardin olarak şöyle bilgi paylaşmak istiyorum size. Şimdi biliyorsunuz Mardin artık turizm bir şehri oldu.
1: Evet.
2: Ciddi anlamda büyük bir turizm ağırlıyor Mardin. Ama turizmin faydaları olduğu kadar zararları da olduğunu düşünüyorum ben, şahsi fikrim. Çünkü bizim Mardin'de artık yaşam kalmadı. Yani hani daha çok bütün evler otele ve kafelere ve restoranlara dönüştü.
1: Maalesef evet.
2: Burada da maalesef yaşayan insanları çok göremiyorsunuz. Göremediğiniz zaman da çocuklar olmuyor. Tabii burada nüfus da azalıyor. Tamamen turizm şehrine dönüyor. Hani bunlar olmamış olsaydı aslında çocukları daha fazla damlarda ya da işte sokaklarda top oynayan çocukları aslında yaşayan bir kültür haline gelecekti ama maalesef bunu koruyamadık Mardin olarak hani. Tabii onlar da bir nebze haklı sonuçta. Burada kışın yaşamak çok zor, koşullar çok zor, soğuk oluyor.
1: Tabii.
2: Yani ben çocukluğumu hatırlıyorum. Ben hep burada biz hep hastaydık yani çocukken. Yani ev ısınamıyordu. Haftada bir kere banyo yapabiliyorduk. Şimdi ben Yenişehir'deki evimizde ben neredeyse her gün duş alabiliyorum kışın yani. Hani maalesef buranın da bir zorluğu var. Hani insanları çok iyi anlayabiliyorum ama İşte bu da işte kültürün buradaki işte biliyorsunuz bir şehirde gerçekten yaşayan insanlar olmayınca maalesef o şehrin kültürü
1: Tabii ki.
2: sonuçta o yaşayan insanlarla güzel o şehrin mimarisi, o yapısı, o kültürel açısı.
1: Kesinlikle. Kesinlikle
2: Evet
1: öyle.
2: işte böyle olunca da işte maalesef buradaki çocukların sayısı da azaldı. Şimdi dört duvarın arasında büyüyen Yenişehir'de büyüyen çocukları artık yani o zaman şimdi burada biz çocukken serbestçe özgürce işte sokakta büyümüştük yani her şeyimizi kendimiz yapıyorduk. Ama şimdiki bakıyoruz çocuklar dört duvarın arasında büyüyor. Yani anne baba bile korkuyor bir ekmek aldırmaya bir çocuğu maalesef.
1: Maalesef, maalesef
2: Evet.
1: evet. Bunda çok çeşitli sebepleri var.
2: Evet.
1: Yani size tabii ki bu soruyu sormanın yeri değil ama en azından şunu söyleyebiliriz. Sizin çocuklara yönelik böyle bir alanı açmanızın da hani temel sahiki motivasyonu biraz bu dramatik değişimdi, değil mi?
2: Ya tabii şimdi tabii ki bunda rolüm çok fazla benim. Yani sonuçta evet Mardin'de eskiden bir uçurtma uçuruluyordu damlarda. Ama ben bunu bir nebze de olsa hani ileriye çektim yani hani
1: Evet.
2: öncüsü oldum ve bu kültürü burada yaşatmaya çalışıyorum açıkçası. Hani ben Mardin'de kişisel etkinlikler yapıyorum. İlkbahar ve sonbaharda. Bir sosyal medya paylaşımıyla ben Mardin'e 7.000 insanı bir araya topluyorum. Yani
1: Müthiş.
2: ne bir organizasyon var, ne bir işte radyoda ilan var, ne bir afişler var. Hiç tamamen sosyal medyada bir açık çağrıya çıkıyorum ve 7.000 insanı bir araya topluyorum.
1: Demek ki insanların buna da bir şey var, değil mi? Yani bir
2: Tabii.
1: dürtü seviyesinde ihtiyaçları var yani.
2: Evet ya gerçekten insanlar uçurtmayı da çok seviyor. Hani Mardin halkı da çok seviyor. Hani insanlar böyle şeye de aç yani hani tamam AVM'de gidip biraz etkinlikler işte evdeki telefonlar olsun ama insanlar biraz da doğaya çıkıp koşmak istiyor, eğlenmek istiyor. Kimisi gelip piknik yapıyor. Hani gerçekten hani doğayla kalmak, baş başa kalmak çok güzel bir fikir ve bu da zaten uçurtmayla beraber birleşiyor. Bir neden oluyor.
1: Evet, tam da öyle. Aslında rüzgarla birleştiğiniz bir
2: Koşmak istiyor, eğlenmek istiyor. Kimisi gelip piknik yapıyor. Hani gerçekten hani doğayla kalmak, baş başa kalmak çok güzel bir fikir ve bu da zaten uçurtmayla beraber birleşiyor. Bir neden oluyor.
1: Evet, tam da öyle. Aslında rüzgarla birleştiğiniz bir araç, değil mi?

0: alanın içine dahil olmak, bir de uzaktan onu görmek de başka bir hikaye ve duygu yaratıyor muhtemelen gelen herkes.
1: Evet ya işte insanlar Mardin'e geldiği zaman bir anda gökyüzünde uçtmalar görünce böyle bir şaşırıyorlar yani hani acaba ne uçuyor falan yani hani aslında bu gökyüzü de yani gökyüzü de Mardin'in atmosferiyle beraber çok güzel bir şey oluyor yani gökyüzünde açıkçası.
2: Kesinlikle.
0: Evet,
2: Yok
0: bir şey de sormak isterim. İlk sen sözünü bölmek
2: yok
0: istemedim
2: lütfen.
0: ama bu pratiğe, yani çocukken de uçurtma uçurmayı çok sevdiğiniz için böyle araştırırken gördüğüm kadarıyla kuşun gözünden dünyaya bakabilmek için kameralarla uçurtma uçurmaya başlamışsınız.
1: Tabii şimdi şöyle dronlar yaygınlaşmadan önce ben gerçekten Mardin'in gökyüzünden çok merak ediyordum ve Mardin Kalesi'ni merak ediyordum. Ben ilk uçtuğuma cep telefonu bağlayarak ilk Mardin hava fotoğraflarını havadan çektim. Tabii bu serüven yaklaşık 6 yıl sürdü. 6 yılda ben 30 bin tane fotoğraf çektim. İşte çeşitli fotoğraf makineleri bağladım ve kaliteli fotoğraflar çekmeye çalıştım. Evet, Uçtmamın Gözünden adlı hava fotoğraf sergileri açtım İstanbul'da, Adana'da, Bursa'da ve Mardin'de. Çok büyük bir ilgi görmüştü o dönem yaptığım hava fotoğraf çekimleri. Bir dönemde bu işle uğraştım aslında.
2: Çok güzel.
1: Evet.
2: Neye bağlıyorsunuz peki bu o kadar ilgi görmesini sizce? Mardin'in hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarması gibi mi?
1: Yani şimdi herkes bir şekilde Mardin'in fotoğraflarını görüyorlar ama yani havadan görmek, o mimariyi görmek tabii ki insanları böyle hani o zaman o dönemlerde sadece hava fotoğrafları, ya bir helikopter kiralayacaksınız ya da özel bir uçak kiralayacaksınız. Yani başka bir şekilde fotoğraf çekilmek mümkün olmuyordu. Tabii bu ilkel yöntemlerle yaptığım için de çok ilgi gördü açıkçası yani hani.
2: Evet, evet hakikaten
1: Evet.
2: de öyle. Bir de şöyle bir şey hissediyorum ben Zahit Bey. Şimdi sizin atölyenizin olduğu yeri düşünecek olursak, işte şeyde tarihi merkezdesiniz. Ovaya bakıyorsunuz. Ovanın biraz ilerisinde sınır var. Hani Türkiye sınırı da bitiyor. Göz alabildiğine kadar uzanan o coğrafya içerisinde bildiğimiz bir sınır da var aslında. Öte yandan sırtınızı yasladığınız yükselti de hani bir kısmı askeri bölge olan insanın biraz daha kendini kısıtlı hissettiği o hani o kale bölgesi yani sonuçta sanki uçurtma o sınırlar arasından bir yerden kendine yeni bir yol bulma diye de bir şeyim olmuştu benim heyecanım olmuştu. Hiç böyle düşündünüz mü sanki uçurtmanın böyle bu sınırları aşan gücü hakkında?
1: Yani şöyle yani hani bizim özellikle eski Mardin'de büyüyen çocukların böyle hayal güçleri çok güçlü oluyor. Hayal güçlerinin de olmasının sebebi de aslında şöyle, ben buna bağlıyorum ben. Şimdi biz biliyorsunuz insanlar genellikle ve çocuklar genellikle hep uyumadan önce hayal kurarlar. Ve bütün hayalleri o gözlerini kapatmadan önce kurarlar. Şimdi biz de Mardin'de damlarda yattığımız için ve Mardin yüksek bir tepede olduğu için ve yıldızlara çok yakın olduğumuz için hayal güçlerimiz daha güçlü olabiliyor.
2: Tabii ki gökyüzüne daha yakınsınız çünkü değil mi?
1: Gökyüzüne daha yakınız, evet.
2: Gökyüzüne ve yıldızlara, evet o coğrafyanın yıldızlarla olan kadim ilişkisini de hatırlatmış olduk.
1: Evet.
2: Şimdi bu kadim ilişkileri biraz konuşalım. Evet, Ekoton'da Zahit Mungan'la beraberiz. Biraz Mardin Bienali'nde gördüklerimizi de anlatmak istiyorum ama Mardin Bienali'ne koyduğunuz iş aslında sizin daha sanatsal diyebileceğimiz uçurtmaların sadece bir örneği. Biraz bunu konuşmak istiyorum. Mesela Şahmeran'ı gökyüzüne çıkarmak. Yani biz aslında kültür, işte miras vesaire deyince daha böyle yeri, yerleşmeyi düşünüyoruz tabii ki. Toprağı daha çok düşünüyoruz. Şahmeran'ı gökyüzünde görmek, yani onu, o değeri gökyüzüne çıkarmak bence çok altı çizilmesi gereken bir jest. Bu detaya daha sonra geri döneriz ama biraz sizin hani uçurtma sanatı dedim ben.
1: Evet.
2: Uçurtmalara verdiğiniz bu özel formları, o formların manasını da konuşmaya başlayalım mı? Ne zamandan beri aslında Mardin'in o kültürel öğelerini uçurtmalara nasıl diyeyim nakşetmeye başladınız?
1: İstemeye başladım, evet.
2: Evet.
1: Şöyle söyleyeyim ya, ben hani 20 yıldır ben profesyonel anlamda uçurtma yapıyorum. Profesyonel anlamda dediğim ne oluyor? İşte dikiş makinesi de dikmeye başladım. Daha profesyonel işte paraşüt kumaşı, fiber glas, karbon malzemelerle yapmaya başladım. 20 yıldır ben ileri düzeyde uçurtmayla ilgileniyorum.

0: Ama o tabii ki o başladığım dönemlerde sadece uçurtmanın modeli için ve şekli için yapardım. Hani ama özellikle 2015 yılından sonra ben Mardin'in artık buradaki kültürel değerlerini, objelerini, hikayelerini, efsanelerini işlemeye başladım. Çünkü o zaman hani bir şeyler yaptığınız zaman ve topluma o yaptığınız şeylerle gökyüzünde ifade edebiliyorsanız aslında bir şeyler katabiliyorsanız aslında o aslında bir sanata dönüşüyor. O yüzden aslında ben 2015 yılında ilk başladım. Özellikle Şahmeran'dan önce bizim Mardin Müzesi'nde sergi salonunda sergilenen Kentairos mitolojisini mesela uçurtmama işlemiştim. Ondan sonra tekrardan 2015 yılında Şahmeran yapmıştım. İşte Mardin sokakları darıldığı için eşek uçurtması yaptım. O ile beraber sıpasını yaptım. Ondan sonra böyle Mardin'in aslında hikayelerini uçurtmama işlemeye başladım.
1: Hikayelerini evet ve hani canlılarını diyelim kendine has işte Şahmeran diyoruz, akrepleri konuşuyoruz, Kentaros'u konuşuyoruz. Bu da özel bilgi görüyor mu peki? Bu şeyiniz sizin figürleri seçiminiz nasıl şekilleniyor yani?
0: Ya aslında evet şimdi yaptığım uçurtmaların aslında hikayesini anlattığım zaman ve yaptığım süreçleri nasıl yapmışımla ilgili detaylarını paylaştığım zaman tabii ki çok değerli oluyor. Zaten yaptığım işlerin çoğu zaten şehir sakinleri biliyor bu yaptığım işin
1: Tabii.
0: hikayelerini. Bilmeyenler için de mesela anlattığım zaman da çok daha değerli ve kıymetli oluyor.
1: Evet, %100 öyle. Hikayelerin de bu şekilde uçuştuğunu ve başkalarına ulaştığını da görme imkanını buluyoruz. O açıdan da çok heyecan verici. Peki Mardin Bienali'nde en son yaptığınız uçurtma neydi? Hadi onun hikayesini bari bu bölümde bizimle paylaşın.
0: Tabii, anlatayım tabii ki. Ya şimdi biz Mardin biz dediğim gibi hani sokakları çok dar. Ondan sonra bizim taşlarımız işte öyle kocaman kalın kalın ve gerçekten bunlar olurken beraber bizim Mardin akrepleriyle beraber yaşıyoruz aslında. Yani mutlaka her bir Mardin evinde bir akrep ailesi vardır hani. Ve bunlarla beraber yaşıyoruz ve hatta şöyle bu sarı akrep dediğimiz akrepler çok zehirli bir hayvandır ve aynı zamanda dünyanın birçok yerinden bu akreplerin zehirleri toplanarak ve bunları şifa olarak için kullanılıyor zehirleri. O yüzden aynı zamanda bunlar şifa niyetine kullanılıyor. Hani zehirlerin. O yüzden hatta bir dönemler Mardin'de 1950'lerde işte valilik o zaman görevlendiriyor. İşte diyorlar işte Mardin'deki işte bize akrep getireni işte onlara ücret vereceğiz diye. Onların meğerse zehrini topluyorlarmış. O yüzden hani burada akrep aslında çok değerli aslında bir şey canlılarımız. Aynı zamanda bir o kadar da zehirli
1: Tabii.
0: bir canlılarımız. O yüzden ben zeminden aldım ve göklere uçurdum.
1: Niye peki akrebi göklere uçurmak ne demek Zahit Bey? Biraz açar mısınız?
0: Yani onların hani aslında değerli olduğunu, ondan sonra tekrardan bunların ne kadar işte şifacı olarak bilindiğini tekrardan aslında bunları insanlara bunu açıklamak istedim açıkçası.
1: Değil mi? Yani orada bir bilgi var aslında. Yani Mardin'in tarihiyle, eski anlayışlarıyla, yaşam anlayışlarıyla ilgili bir bilgi. Ve bu tedavülde olmayan bir bilgi şüphesiz. Artık her şeyi paketler halinde, paketlenmiş durumlarda hani gidip aldığımız için marketlerden, şuradan buradan filan. Evet, kendi çevremizde, ekosistemimizde kurduğumuz ilişkide de bağlar çok kopmuş vaziyette. Şüphesiz işte eğer akrebi gökyüzünde görenlerde bu ne sorusunu uyandırdıysa uçurtmalar tam da aslında bir yandan bu tarihi de, kültürel tarihi de ve ekolojik değerleri de hatırlatmış oluyor diye düşünüyorum yapıtlarınız. O açıdan da müthiş, yaratıcı ve heyecan verici olduğunu söylemem lazım.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Nazlı, var mı eklemek istediğin? Devam edelim mi? Dara Antik Kenti'ne de geçmek istiyorum. Orada bir mini festival yapıldı çünkü Zahit Bey'in de başında oldu. Onu da konuşacağız ama son bir 5-6 dakika içerisindeyiz. Nazlı bugün Zoom'da, o yüzden Ona laf atıyorum şimdi buradan.
2: Bence oradan da antik kentinden devam edebiliriz. Ya
1: Evet.
2: aslında bir şey merak ettim. Bu Mardin'e dair çeşitli mitolojik figürler bir şekilde turizm ürünü haline geliyor. Bu magnet olabilir, ürünleşmiş şeylere dönüşüyor, figürlere dönüşüyor. Akrep bunlardan biri değil, değil mi? Doğru anladım.
0: Şu anda değil, evet.
2: Tamam.
1: Evet, peki o zaman Dara Antik Kenti'ne gidelim. Akrebin en son uçurduğunuz yer burasıydı yanlış bilmiyorsam. Biennial'in kapanış antik kentin kapanış etkinliklerinde burada bulundunuz.
0: Doğrudur.
1: Yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada sizin Dara ile ilişkiniz nasıl olmuştu şeyde? Yani bir Mardinli olarak mesela. Çünkü daha kazılar da ilerliyor, ilerlemekte filan. Hani nasıl bir efsanevi bir yer miydi sizin için? Oraya o uçurtmayı götürmek nasıl hissettirdi? Biraz o geçmişte cevaplamanızı
0: Ya
1: rica
0: aslında
1: edeceğim.
0: benim Dara serüvenim şu şekilde başladı. Yani gerçekten Dara çok ilgi gören bir yer. Hani ben müzede çalıştığım dönemlerde oradaki çocuklarla çok etkinlik çalışması yaptım. Orada çok çocuklarla workshop çalışması yaptım. Tabii hani orası da zaten biliyorsunuz antik bir kent.
1: Evet.
0: Kapanışı da orada yapmamızın sebebi yani tarihi bir yapıların üzerinde arkeolojik kazıların üzerinde uçurtmaları havada görmek çok ayrı bir atmosfer katıyor açıkçası. Hem izleyicilere hem görüntü açısından hem oranın konumundan dolayı. O yüzden hani çok başarılı bir etkinlik oldu.
1: Katılım
0: Güzel bir
1: nasıldı bu arada?
0: kapanış çok güzeldi ve orada bir kapanış yaptık. Çok güzel bir çalışma şey oldu yani bir etkinlik oldu açıkçası.
1: Evet, yani şeyde de tabii ayrı bir hoştu. Kent Müzesi'nin girişinde hemen tavanda karşılıyordu
0: Evet,
1: izleyiciyi.
0: Sabancı orada da bir ay boyunca izleyicilere açıktı ve bir ay boyunca orada insanlar ziyaret etti ve takip etti Biyaneli. Biyaneli de oldukça başarılı ve güzel geçti açıkçası.
1: Evet, müthiş. Çok hani çeşitli anlatılar devreye girdi ama sizin akrebiniz izleyiciyi karşılayan şeydi orada. Bu arada eserdi.
0: Eserdi doğrudur.
1: Evet, o açıdan da şey. Ama tabii oradaki alımlama çok başka. Yani kapalı bir mekana giriyorsunuz. Akrep de herhalde 2 ila 3 metre arası büyüklükte miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
0: Yok, 7 metre
1: O,
0: büyüklüğündeydi.
1: tamam.
0: 7 metre uzunluğundaydı, evet.
1: Evet, ben hani şey alımlayamamışım, algılayamamışım onu. 7 metre ciddi bir fark çünkü kocaman bir akrepten bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet. Ya biliyorsunuz uçurtmalar uçtuğu zaman gökyüzünde küçülüyor maalesef.
1: Evet. Evet, doğru.
0: Ben de her zaman büyük uçurtmaları seviyorum.
1: Evet.
0: Evet.
1: İyi yapıyorsunuz. Ama normal boyutta yani daha bilindik boyutta daha uçurtmalarla da haşır neşirsiniz. Şimdi en başa bir dönelim. Benim sizi şeyde atölyenizin çatısında uçurtma uçururken gördüğüm yere bir uğramak istiyorum. Uçurtma atölyenizde bugünlerde neler oluyor, nasıl geçiyor günler, neler yapacaksınız çocuklarla muhtemelen çalışmalar sürecektir. Hadi atölyede olup bitenleri konuşarak söyleşiyi tamamlayalım.
0: Tabii zaten ben doğup büyüdüğüm evi atölyeye çevirdim. Önce evin en küçük odasını aldım, sonra en büyük odasını aldım ve sonra daha sonra evin hepsini aldım. Atölye dört bölümden oluşuyor. Önce ziyaretçi ağırlama alanı var. Ondan sonra sinema salonu var. Sinema salonunda çocuklara orada uçurtma belgeselini izlettiriyorum. Orada çocuklar uçurtmanın tarihini, geçmişini öğreniyor. Daha sonra atölyede uçurtma alanı yapıp ve damla uçuruyorlar.
1: Evet.
0: Aslında burada bir kültürü aslında burada yaşatmaya çalışıyorum.
1: Evet.
0: Ondan sonra tabii şimdi Mardin çok sıcak. Hani biraz daha tabii ki hani biz de çok fazla burada çok çalışamıyoruz. Yani ben daha çok bütün büyük uçurtmalarımı kışın üretmeye çalışıyorum. Daha iyi oluyor ama sıcaklarda çalışmak gerçekten bu bölgede çok zor.
1: Tabii çalışsınız yani kendi başınıza belki çalışıyorsunuzdur ama açık hava etkinliği yapmak için tabii ki uygun
0: Evet, daha
1: bir
0: çok yazın
1: mevsim değil.
0: uçurtma uçuruyorum. Yani aslında daha çok baharda ve sonbaharda. Yazın bile yani hani gün batımında çıkıp ancak uçurtma uçurabiliyoruz. O da çok verimli olmuyor. Çünkü biliyorsunuz gün doğumu ve gün batımından da rüzgar her zaman dibe düşer. O
1: Evet.
0: yüzden bizim için de çok elverişli olmuyor maalesef.
1: Evet, siz rüzgarları seviyorsunuz haliyle.
0: Evet. Evet.
1: Uçurtma sanatçısı olarak. Buyurun Nazlı.
2: Olur da sonbaharda yolumuz Mardin'e düşerse sizin atölyenizi bulabiliriz yani.
0: Tabii
2: Öyle mi?
0: tabii. Tabii, gelebilirsiniz. Hani zaten gökyüzünde uçurtma görürseniz zaten rüzgarın uygun olduğunu anlayacaksınız zaten.
1: Gökyüzünde uçurtma görürseniz Mardin'de onu takip edin. Zaten bu sizi Zahit Bey'in atölyesine çıkaracak. Biz de tam öyle
0: Evet.
1: yaptık.
0: Evet.
1: Uçurtmayı takip edip gittiğimizde misafirleriniz de vardı o sırada, uçurtmalarla haşır neşirdiniz siz de. Müthişti hakikaten. Hem de o dama çıkıp ovayı görmek, ovayla birlikte işte dağın içinden geçen rüzgarla birlikte uçurtmayı izlemek falan insanın gerçekten dünyayı algılama biçimini değiştiriyor. Bu yüzden de çocukken çok merak duyardık uçurtmalara. Şimdi şey gibi oluyor. Gökyüzünde bir uçurtma görsek biz İstanbul'da, sanki büyük bir hani doğa fenomeni gerçekleşmiş, sıra dışı bir şey olmuş gibi
0: Evet.
1: birbirimize gösteriyoruz maalesef.
0: Öyle oluyor genellikle.
1: Ama Mardin'de durumu değiştiren bir receiver Zahit Mungano da bu akşam
0: Evet.
1: Apaçık Radyo'da Ekoton'da konuğumuzdu. Çok teşekkür ederiz kıymetli vaktinizi ayırdığınız için.
0: Sağ olun, çok Mardin'e bekleriz ayrıca.
2: Çok teşekkür ederiz. İlk
1: Muhakkak.
2: senin böyle bir şansın olmuş. Umarım benim de olur. Dinleyicilerimizin de olur. Teşekkür ederiz.
0: Sağ olun, çok teşekkürler.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun Ekoton kuşağından Zahit Mungan'la birlikteydik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
2: Hoşça kalın.
3: Ekoton. Sanat ve ekoloji üzerine söyleşiler.

0: Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Zaman ve İksen Mavi Tuna.
1: Açık Dergi.

0: like this and that.
1: This and that. This and that. This and that. This and that.
2: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Merhabalar, Antroposen Sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugünkü programın başlığı Erkeksiz 100 bin yıl. Bir türden bahsedeceğim ve ölümsüzlüğün genetik sırrı var mı acaba? Bu sır nedir? Bundan bahsetmeye çalışacağım size. Evrim teorisi erkeksiz üreyen türlerin hızla yok olması gerektiğini söyler bize. Meksika'nın ılık akarsularında yüzen küçük bir balık ise bu kehanete kulak asmadan 100 bin yıldır yaşamaya devam ediyor. Çok ilginç. Olmaması gereken bir türden bahsediyorum esasen. Meksika ve Güney Teksas'ın yavaş akan ırmak kollarında parlak tularıyla dikkat çeken bir balık yaşıyor. Adı Amazon mollisi. Poecilia formosa, Latince ismi. Tamamen dişilerden oluşan bir tür. Hani bu olabilir mi diye düşünebilirsiniz. Ama erkek yok popülasyon içerisinde. Dişiler yakın akraba türlerin erkekleriyle bir araya geliyor. Ama bu birliktelik klasik anlamda bir çiftleşme değil. Erkeğin spermi yalnızca dişinin yumurtasının gelişimini tetiklemek için kullanılıyor. Ve erkek DNA'sı derhal devre dışı bırakılıyor. Yavruların tamamı dişi ve her biri annesinin birebir kopyası olarak doğmuş durumda. Biyolojide bu mekanizmaya bir isim verilmiş. Jinogenez deniyor. Jinogenesis. Bu balık da adını Yunan mitolojisinin yalnızca kadın savaşçılardan oluşan efsanevi halkından alıyor. Amazonlardan. Savaş tanrısının kızlarından da tabii yeri gelmişken bahsetmemiz gerek. Amazonlarla ilgili ilk yazılı kaynak Homeros'un İlyadası'nda. Milattan önce 8. yüzyıla dayanıyor. Homeros onları Amazones Antianerai, erkeklerle boy ölçüşen kadınlar olarak tanımlıyor. Ama en ayrıntılı anlatı milattan önce 5. yüzyılda. Herodot'un kaleminden geliyor bu anlatıda. Historia'da Herodot şunu yazıyor. Amazonlar bugünkü Karadeniz kıyısındaki Terme Ovası'na karşılık gelen Termodon Nehri'nin yakınında yaşamışlar. Savaş tanrısı Ares'in kızları olarak biliniyorlar ve erkek öldürücü Androctones diye adlandırılıyorlar. Neslin devamı için komşu Gargareyan kabilesiyle yılda bir kez bir araya geliyorlar ve bu birliktelikten doğan erkek çocukları ya geri gönderiliyor ya da öldürülüyor. Kız çocukları ise savaşçı olarak yetiştiriliyor. Erkeklere ihtiyaçları var. Sonuçta soylarını sürdürmek durumundalar. Ama sadece bu ihtiyacı karşılamak için erkekleri kullanıyorlar ve sadece dişilerden oluşan bir popülasyondan bahsediyoruz Amazonlar deyince. Bu hikaye sadece efsane mi? Belki değil. Çünkü Karadeniz'in kuzeyindeki İskit ve Sarmat mezarlarında yapılan kazılar silahlarıyla birlikte gömülmüş kadın savaşçıları gün yüzüne çıkarmış. Efsanenin tarihsel bir temeli olduğu artık giderek daha fazla kabul görüyor. Bu bağlamda bakıldığında erkeksiz de süre giden bir soyu simgeleyen bu balığa Amazon mollisi adının verilmesi aslında son derece yerinde bir karar. Şimdi burada bir ara başlık açmak istiyorum ve tür nedir biyolojide biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında türün ne olduğunu biz biyologlar, biz evrimsel biyologlar, sistematikçiler ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama biyolojide en çok kabul gören tür tanımı, biyolojik tür tanımı Ernest Mayr tarafından 1942 yılında Systematics and the Origin of Species eseriyle beraber Ernest Mayr'ın biyoloji literatürüne giren bir tanım. Ve Ernest Mayr'da aslında Antroposen Sohbetler serisinde işlemiştik. Apaçık Radyo'da Antroposen Sohbetler kayıt arşivine gidecek olursanız bu Ernest Mayr bölümünde göreceksiniz. Burada hemen bir anti parantezde bunu söylemiş olayım. Biyolojide yine tekrar dönecek olursak tür tanımlarına, biyolojide en çok kabul gören tür tanımı biyolojik tür tanımı ama sonuçta bu işin önemli bir felsefesi var. Elde biriken kanıtlar, bakış açıları, sistematik bakış açıları, kladistik denilen yaşam ağacının bizim hayatımıza bir takım istatistiksel, matematiksel yöntemlerle farklı bir şekilde girmesi özellikle 1960'lı yıllardan sonra tür tanımlarını tür tanımlarının çoğalmasına sebep oldu. Sonuçta işte biyolojik tür tanımı yanında filogenetik tür tanımından bahsedebiliyoruz. Akrabalık ilişkilerinden yola çıkarak evrimsel tür tanımından bahsedebiliyoruz. Özellikle paleontologların kullandığı fosil türler üzerine yapılan değerlendirmeler sonucunda ekolojik tür tanımından bahsediyoruz. Genetik tür tanımından bahsediyoruz. Monofiletik tür tanımından bahsediyoruz. Bu sayı artarak devam ediyor ve zannediyorum biyolojide 30'a yakın farklı tür tanımı var. Ve hangisi evet doğrudur diyebileceğimiz bir nokta yok. Ama en çok kabul gören de biyolojik tür tanımı. Burada da Ernest Mayr'ı bu anlamda anmış olayım. Çok da önemli bir biyolog, evrimsel biyolog, biyoloji felsefesini de çok iyi yapan bir isim. Dolayısıyla tam bu noktada bir ara başlık açmak istiyorum. Bir türün sınırında bir tür ne zaman türdür sorusunu sormak istiyorum. Şimdi Amazon morlisi ilginç hale getiren yalnızca erkeksiz üremesi değil, aynı zamanda biyolojide tür dediğimiz şeyin ne kadar kaygan bir kavram olduğunu da görünür hale getirmesi esasında. Klasik biyolojik tür tanımı, türleri kendi aralarında çiftleşip verimli yavrular verebilen ve başka gruplardan üreme bakımından ayrılmış canlı topluluklar olarak tarif eder. Bu tanım eşeyli yürüyen organizmalar için çoğu zaman işlevseldir ama Amazon morlisi gibi tamamen dişilerden oluşan, başka türlerin erkeklerini yalnızca yumurta gelişimini tetiklemek için kullanan ve genetik olarak kendini klonlayan bir canlı karşısında bu tanım hemen zorlanır. Çünkü burada türün sınırı çiftleşme ortaklığıyla değil, soyun kendini sürdürme biçimiyle çizilmiş durumda. Amazon mollisi erkeğin DNA'sını kalıcı olarak bünyesine katmıyor. Buna rağmen kendine özgü bir genetik yapı, ekolojik varlık ve süreklilik taşıyan ayrı bir soy olarak yaşamaya devam ediyor. Bu yüzden biyologlar türleri tanımlarken yalnızca tek bir ölçüde dayanmıyorlar. Morfolojik benzerlik, ekolojik konum, evrimsel geçmiş ve genetik ayrışma gibi farklı ölçütleri birlikte düşünüyorlar. Amazon morlisi tam bu nedenle güçlü bir örnek. Bize türlerin doğada her zaman kitaplarda çizildiği kadar düzgün sınırlarla ayrılmadığını gösteriyor. Bazı canlılar sınıflandırma sistemimizin kenarında yaşıyor. Onları anlamak için yalnızca nasıl ürüyor diye değil, nasıl ayrı bir soy olarak sürüyor diye sormak gerekiyor. Amazon morlisi biyolojinin en temel kavramlarından birini sessizce zorluyor. Tür bazen çiftleşmenin değil, sürekliliğin adı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi burada da eşeyli üremenin paradoksuna değinmek istiyorum. Ve geldiğimiz tam bu noktada bir adım geri atmak gerekiyor belki ve eşeyli üreme neden bu kadar yaygın? Bunu anlamamız gerekiyor. Ve burada birkaç uzmanın sesine kulak vermek istiyorum. Münih'ten Ludwig Maximilian Üniversitesi'nden hesaplamalı biyoloji uzmanlarından Edward Reismayer soruyu açık yüreklilikle sormuş. Eşeyli üreme aslında oldukça tuhaf ve karmaşık bir yol değil mi diyor. Gerçekten de maliyeti yüksek eşeyli üremenin. Eş bulmak gerekiyor, rakiplerle mücadele etmek gerekiyor. Bunun için her ebeveynin genlerinin yalnızca yarısını aktarabilmesi. Dişiler bu süreçte çoğunlukla erkeklerden çok daha fazla enerji harcıyor. Yalnızca bu açıdan bakılınca klonal üreme çok daha cazip görünüyor. Eş aramak yok, tüm genlerimizi aktarabiliyoruz ve sonuçta aslında çok daha kolay görünüyor. Buna karşın yine Amsterdam Üniversitesi'nden bir başka evrimsel biyolog da tablonun tamamına bakıldığında oran %99.9 eşeyli üreme lehine diyor. Yani doğa bu zorlu ve pahalı yolu ezici bir çoğunlukla tercih etmiş durumda. Evrimsel biyoloji açısından bakıldığında bunun iyi bir nedeni var esasında. Eşeyli üreme bir kere genomu diri tutuyor. İki ebeveynin DNA'sı rekombinasyon edilen bir süreçle yeniden düzenleniyor. Her yavru benzersiz bir gen kombinasyonu taşıyor. Klonal türlerde ise tam tersi işliyor. DNA kopyalanırken kaçınılmaz hatalar birikiyor ve bu hatalar ayıklanmak yerine kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Biyologlar bu sürece bir isim vermiş. Müller'in dişlisi diyorlar. Müller's Ratchet bu şekilde adlandırmışlar. Bu bir nevi tuzak esasında. Her tık geri dönülemeyen bir bozulmayı temsil ediyor. Dişli döndükçe tür kaçınılmaz sona doğru yavaş yavaş yaklaşıyor. Bu kuram doğruysa Amazon morlisinin çoktan tarihin çöp kutusunda olması gerekirdi. Yani burada bir ama var kocaman. Evet, Amazon morlisi yaşamamalıydı. Oysa hala sularda yüzüyor, kendini gösteriyor ve bugün bu programın da konusu olmuş durumda. Dolayısıyla evrimsel bir skandaldan bahsediyorum ama bu yeni ipuçları bu evrimsel skandalı açıklığa kavuşturabilme niteliği de taşıyor. Amazon morlisi bu bilmeceyle yalnız değil. Bileroid rotiferler denilen kum tanesinden küçük amorf görünümlü mikro hayvanlar var. Bunlar 10 milyonlarca yıldır erkeksiz yaşıyorlar. Amazon mollisinin 100 bin yıllık geçmişini aslında solda sıfır bırakmış durumdalar. Plymouth Üniversitesi'nden bir zoolog, bir uzman bu türü haklı olarak evrimsel bir skandal olarak nitelendirmiş. Sırlarından biri çevreden DNA özümsemeleri, yatay gen transferleri yapıyorlar. Horizontal gene transfer olarak bunu adlandırılıyor genetikte. Ve bu yatay gen transferi sayesinde başka organizmalardan genetik materyal alarak çeşitliliklerini koruyabiliyorlar. Amazon mollisinin sırrı farklı bir yerde ve yakın zamana kadar tamamen de karanlıkta yer alıyordu. Ama bu karanlıktan da artık çıkmış durumda. Genomun kendi kendini onarması söz konusu. Aslında böyle bir ara başlıkla bu bölüme de giriş yapabiliriz. Ne demek istiyorum? Şimdi işte çok yakın bir zamanda yayınlanan bir çalışmadan yola çıkarak aslında bugünkü programda Amazon mollisini ben konu etmek istedim. 2026 yılında Nature dergisinde yayınlanan bu çalışma mevcut olan bu karanlığa önemli bir ışık tutmuş durumda. Rice Meyer ve meslektaşları Amazon mollisinin DNA'sını nesiller boyunca bütün genom dizileme yöntemiyle karşılaştırmış ve bulgu bu noktada çok çarpıcı. Genomun belirli bölgeleri sanki sürekli üzerine yazılıyormuş gibi yenileniyor. Zararlı mutasyonlar defalarca siliniyor. Ve sorumlu mekanizma gen dönüşümü, gene conversion. İnsanlar da dahil pek çok organizmada bilinen bu süreçte hücre DNA hasarıyla karşılaştığında sağlam bir gen kopyasını şablon olarak kullanıp hasarlı kopyayı onarıyor. Bir tür kopyala yapıştır aslında, copy paste yapıyoruz. Amazon mollisinde ise bu süreç diğer hayvanlara kıyasla çok daha sık ve sistematik biçimde işliyor. Rice Meyer bunu keskin bir cümleyle özetlemiş. En zararlı, en tehlikeli, en yıkıcı mutasyonların beklendiği yerler genomda tam da gen dönüşümünün en sık gerçekleştiği yerler olarak karşımıza çıkıyor. Bu mekanizma başından beri avantajlı bir zeminde çalışıyor esasında. Yaklaşık 100 bin yıl önce iki farklı türün şans eseri birleşiminden doğan Amazon mollisi her iki atadan gelen genetik materyali bir arada taşıyor. Bu iki genomlu yapı diploidi, yani başlangıçtan itibaren yüksek genetik çeşitlilik sağlamış durumda ve Müller'in dişlisine karşı biyolojik bir koz olmuş durumda. Gen dönüşümü de bu çift kopya varlığında çok daha etkin çalışıyor. Bir kopyayı diğeriyle karşılaştırıp onarmak için her zaman fazladan bir şablon hazırda bekliyor esasında. Peki anlam nerede yatıyor burada? Bu soruyu ilk duyduğumda bir balığın 100 bin yıl boyunca erkeksiz nasıl varlığını sürdürebildiği sorusunu, yani içgüdüsel tepkim şu olmuştu: bir yerde mutlaka bir bedel ödenmeli demiştim. Rice Meyer ve ekibinin bulguları bu sezgiyi aslında alt üst etmiş durumda. Rice Meyer'in aslında çalışmayı yapan uzmanlardan birisi kendisi. O yüzden hani ismini de birkaç defa söyledim. Rice Meyer'in şu sözleri üzerinde durmaya değer. Eşeyli üremenin genomu sağlıklı tutmanın tek düzgün yolu olduğunu sanıyorduk. Ama artık hayır, başka bir yol da var olduğunu öğrendik. Ve aynı sonuca farklı bir rotadan da ulaşılabiliyor. Aslında evrimsel biyoloji için oldukça önemli bir bulgu bu. Bu bulgunun yankıları Amazon mollisinin çok ötesine geçmiş durumda. Araştırmacı somut bir örnek veriyor bu noktada. Kanser mutasyonların bir hastalığı olarak karşımıza çıkıyor. Doğanın bu mutasyonlarla başa çıkma stratejilerini anlamak uzun vadede tıp için yeni kapılar aralayabilir. Dolayısıyla kanser dediğimiz bu önemli hastalık, kanser olarak tanımladığımız bu önemli hastalık için aslında bir çözüm oluşturabiliriz. Üstelik bulgu klonal türlerin gerçekten evrimsel çıkmaz sokaklar olup olmadığı sorusunu da yeniden çerçeveliyor. Doğru koşullar, İki genomlu başlangıç, aktif bir onarım mekanizması, yeterli genetik çeşitlilik bir araya geldiğinde erkeksiz üremede sürdürülebilir bir strateji olabilir gibi görünüyor. Meksika'nın ılık sularında sakin sakin yüzen bu küçük balık 100 bin yıldır biyolojinin en köklü varsayımlarından birini aslında çiğnedi. Belki de asıl şaşkınlık onun hala var olmasında değil, bizim bunu bu kadar geç fark etmemizde yatıyor. Ve burada yine başa geleceğim ve biyolojik tür tanımlarına, yani biyolojideki tür tanımlarına geleceğim ve evet, kabul ettiğimiz üreme birlikteliği üzerinden yola çıkarak kabul ettiğimiz en bilinen tür tanımımız biyolojik tür tanımı. Ama bununla beraber bir sürü tür tanımı var. İşte 30'a yakın olduğunu söyledim program sırasında. Ve aslında bir tür ne zaman türdür diye sorduğunuzda tüm bu mekanizmaları da işin içine katarak karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Tür bazen gerçekten hani üreme birlikteliğiyle çiftleşmenin değil, aslında sürekliliğin bir ismi olarak, bir tanımı olarak bize çıkıyor. O süreklilik nasıl sağlanıyorsa ona doğru bakmamız gerekiyor, onu doğru tanımlamamız gerekiyor. Ve ben kendi deneyimlerimden, kendi bakış açımdan ve kendi felsefemle biyolojik tür tanımını değerlendirdiğimde tanım içerisinde her zaman tarih bileşeninin sokulması gerektiğini düşünüyorum. Ve şu ara biraz da hafızayla yakından ilgilendiğim için bu tarih bileşeninin işin içine girmesi, o evrimsel sürekliliği, evrimsel hat içerisinde gerçekleşen farklı türün başından geçen badireler diyeceğim, farklı olayların değerlendirilmesini de beraberinde getirecek geçmişe doğru gittiğimizde. Dolayısıyla tarih çok önemli bir tür için. Elbette üreme de çok önemli ama üremenin dışında da farklı yollar olabildiğini artık görebiliyoruz. Bunları biraz geç fark etmiş durumdayız ama bugünkü programın konusu olan Amazon Mollisi, bu anlamda Amazon Mollisi üzerine yapılan çalışmalar ve bu tür bu anlamda bize farklı yollarında olabileceğini gösteren kanıtları sunuyor. Dolayısıyla farklı bir kapı açılmış durumda. Belki de o kapı hep vardı, biz görmüyoruz ve doğada bunun başka örnekleri de var. Bugün içinde olduğumuz dönem biyoçeşitlik kriziyle şekilleniyor. Tanımadan kaybettiğimiz tür sayısı çok fazla. Yaklaşık 2.5 milyon tanımlanmış türden bahsediyoruz ama bu tür sayısının belki 8.7 milyon, belki 12 milyon, belki 30 milyon olduğunu söylüyor araştırmacılar. Ve sonuçta ciddi bir tahribatla da karşı karşıyayız. Antropoten içerisinde farklı insan çağı içerisinde farklı baskılarla oluşan tehdit unsurları türlerin hızla yok olmasına sebep oluyor ve gezegen kendi tarihinde görmediği hızla var olan türleri kaybediyor. Yani geçmişe doğru baktığımızda 5 büyük yok oluş söz konusu ve yok oluşlar evrimin ham maddeleri. Her bir yok oluş yeni bir şeyin ortaya çıkmasını sağlıyor ama böyle baktığınız zaman da çok hızlı bir yok oluş içerisindeyiz ve bugün aslında bilmediğimiz bir sürü mekanizmayı da belki tanımadan yok olan türler yüzünden yine bilmeden kaybediyoruz ve doğayı anlamamız için aslında biyolojik çeşitlilik krizini de bir şekilde önüne geçmek adına, durdurmak adına adımlar atmamız gerekiyor. Bunu da altını çizmiş olayım ve bunu zaten yaptığımızda işte hepimizin dilinde olan küresel ısınmaya bağlı iklim değişimini de çözümlemiş olmaya başlayacağız. Onu da belki geriye doğru çevirebileceğiz. Önemli adımlar atabileceğiz. Hani COP31 yaklaşırken, Türkiye'de buna ev sahipliği yapacakken bu tür programlarla biyoçeşitliliğin evrimsel kökenlerini anlamaya çalışacağımız bu tür mekanizmalarla biyoçeşitlik krizine de dikkat çekmek bu dönemde belki farkındalığı artırmak açısından iyi olacak. Bugün programın sonuna geldik. Program başlığım Erkeksiz 100 bin yıl Amazon Mollisi ve ölümsüzlüğün genetik sırrıydı. Bu sırrı çözümleyen çalışmayı programa konu etmeye çalıştım ve yaptığım hani bu kısa açıklamayla da belki biyoçeşitliliğin evrimsel kökenleri açısından farklı senaryoların olabileceğini, farklı açıklamaların var olabileceğini göstermeye çalıştım programda. Umarım bu tür çalışmalar artarak devam eder. Ve bugün içinde olduğumuz bu biyoçeşitlik krizini anlamak adına bu tür bilgilere, bu tür çalışmalara çok ihtiyacımız var. Dediğim gibi hani COP31'de yaklaşırken biyoçeşitlik krizine dikkat çekmek çok önemli. Çünkü biyolojik çeşitlilik krizini çözümlemek için, bunu anlamak için ve çözümlemek için atacağımız her adım küresel iklim değişimini de bugün yaşadığımız küresel ısınmaya bağlı küresel iklim değişimini de çözümlemek için otomatik olarak atacağımız bir adım olacak. Dolayısıyla ben bu tür çalışmaları çok önemsiyorum ve bunları da bu şekilde sizlere ulaştırmak niyetin devam edecek. Önümüzdeki programlarda bu anlamda yeni konularla ve yeni konuklarla bu tür söyleşilere, bu tür konulara devam edeceğiz. Hoşça kalın. Hoşçakalın.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
0: Açık Dergi.

0: pitoresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
2: Yeşilçam Arkeolojisi.
4: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
5: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
6: Our evening began in Peter Sechelle's comfortable study in his New York townhouse, where the candlelight was just right, the hi-fi was in the background, and the wine was delicious.
7: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
3: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Felsefe Açıklarından programından merhabalar, ben Yılmaz.
1: Merhabalar, ben Rifat.
0: Bu hafta mizah, gülme ve neşe üzerine konuşacağız. Felsefenin bu kavramlara nasıl yaklaştığı üzerinde durmaya çalışacağız. Tahmin edeceğiniz üzere geçen hafta neşemizi kaçıran Deniz Göktaş'ın Ölü Deniz gösteriminin YouTube'da yayınlanması sonrası olup bitenler nedeniyle bu konu üzerine konuşmak istedik. Aslında bana kalırsa felsefe ciddi bir iş. Felsefe düşünmeye dayalı, düşünmeden kaynaklı bir şey olduğu için hep böyle ciddi bir iş olarak algılanır. Doğrusu bana da öyle görünür. Baktığımız zaman felsefe tarihine, felsefe dünyasına gülmek üzerine, mizah üzerine düşünen, bu konuda yazan, bu konuda fikirler üreten filozoflarla da karşılaşıyoruz. Gülme dediğimiz zaman bunu aslında sadece fiziksel tepki olarak da almamak lazım aslında. Benim hakikatle, iktidarla, etik değerlerle, toplumsallıkla, özgürlüklerle ilişkili olduğunu da gülme üzerine düşününce kolayca anlayabiliyoruz. Gülme bu kavramlarla aslında yakından ilişki, dolayısıyla felsefeyle de yakından ilişki. Ama felsefe ciddi bir iş midir? Soru hala ortada. Evet Rıfat, ne dersin?
1: Filozofların ortaya koydukları ürünü değerlendirirsek, evet felsefe ciddi bir iş. Fakat filozoflar da tabii insan olmak dolayısıyla duygulara sahipler. Hemen aklıma gülen Demokritos ve ağlayan Herakleitos geldi Yılmaz'cığım senin bu girişinden sonra. Aslında felsefe tarihinde insan doğasına yönelik iki farklı tavrı dile getiriyor bu sıfatlar. Demokritos'un gülüyor olması onun alaycı bir neşeden çok aslında yaşamın boş hırslarına karşı o boşluğu fark etmesinin getirdiği bir neşe. Çünkü gülmek burada yaşamın bütün o kaygılı, bütün o hırslı oluş bitişine karşı bir tür mesafe koyma çabası. Herakleitos'a baktığımızda da aslında Herakleitos'un derdi biliyoruz ki bu insanların cehaleti, hakikat kavrama konusundaki kavrayış çabasından uzak olmaları ve yaşamın trajik yönü dolayısıyla ona yönelik bir tavır Herakleitos'a atfedilen ağlamak eylemi. Dolayısıyla biri komediyi temsil ediyor, diğeri de trajediyi temsil ediyor. Şimdi komediye baktığımız zaman aslında gerçekliğe dönük bir eleştirel ve sorgulayıcı bakış var komedide. Bu bakış insanın özgürleşmesini ve belki daha bütün bir insan olma özleminin bir pratiğini de dile getiriyor. Yani bütün yaşamın karşısında parçalanmış hissinden ziyade bir bütün olarak var olabilme arzusunu dile getiriyor. Çünkü insan doğal ve toplumsal sınırları genişletmek isteyen bir varlık. Yaşamın her aşamasında ve tarihin her döneminde. Dolayısıyla insan olma sürekli olarak sınırlarının genişlemesiyle mümkün olan bir şey. Buna göre tanımlanabilecek olan bir şey. Ve bu yol aslında bilimlerden geçiyor, felsefelerden geçiyor, sanattan geçiyor. Dolayısıyla mizahtan da geçiyor demek mümkün. Dolayısıyla felsefe ciddi bir iş ama mizahsız olmayacak bir iş.
0: Aristoteles'te rastlıyoruz bir yandan gülme meselesine. Aristoteles'e atfedildiği üzere insan gülebilen tek canlıdır diyor. Tabii bilimsel olarak şu anda bunu söylemek doğru olmaz. Biz bazı primatların hatta farelerin gülme tepkisi verdiğini biliyoruz ama gülme sadece böyle fiziksel bir tepki vermek olarak ele alınmaması gerekiyor. Bu yüzden de insana özgü, kendine özgü yanları olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gülmede bir anlam var. Karşı tarafla bir mesafeli durma hali var. Yani kendini bir geri çekme hali var. Bir anlamda bir yorumlama hali de var. Aristoteles Poetika'da tragedyayı anlatıyor ama Poetika'nın kayıp olan bir bölümü olduğu söylenir. Bu sadece söylentiden ibaret de değil aslında. Sonraki kaynaklar bunu doğruluyor. Gerçekten de kayıp bir bölümü var. Ve bu bölümde Aristoteles'in komediyayı ele aldığı, yani mizahı, gülmeyi ele aldığını biliyoruz. Bunu konu edindiğini biliyoruz. Aristoteles'in komediyaya ilişkin yazdıkları hakkında genel olarak bir bilgimiz bu anlamda kitap kayıp olduğu için yok. Ama çok da olumlu bir anlam yüklemediğini biliyoruz. Çünkü bir eksiklik olarak görüyor. Yani gülme bir eksiklikten kaynaklanan bir özelliktir dediğini biliyoruz.
1: Bir de şunu belirtiyor Aristoteles. Komedya için ortalamadan daha kötüleri taklit eden bir sanat olarak sergilendiği zaman onun yaratmış olduğu bütün o eğlence diyelim, kötü olanların ortaya çıkarılmasıyla, kötü olanların gösterilmesiyle ilgili bir sanat. Onların taklidiyle ilgili bir şey. Dolayısıyla gülünç denen şey bir kusurdan doğuyor Aristoteles'e göre de. Ayrıca ama şunu da biliyoruz tabii, Aristoteles dediğin gibi bu komedi üzerindeki düşünceleri kayıp olduğu biliniyor. Kitabın serüvenini anlatan bir kurgu metnini hepimiz biliyoruz. Özellikle Umberto Eco'nun Gülün Adı adlı romanının hikayesi bu kayıp metin üzerine inşa edilmişti. Orta Çağ'da geçen bir James Bond hikayesi gibi hikaye bu kayıp kitap uğruna işlenen cinayetlerin aydınlatılmasının hikayesiydi. Hatırladığımız kadarıyla o romanın komediyle ilgili olarak ortaya çıkardığı en dikkate değer düşünce aslında baş rahip Horgen'in gülmenin korkuyu öldürdüğüne dair yaptığı saptamaydı.
0: Bir şeytan icadı olduğunu söylüyordu filmde hatırladığım kadarıyla. Yani gülmek bir şeytan icadıdır. Gülmek dinin ve ahlakın temellerini sarsar diyordu. Orta Çağ'ın aslında gülme eylemine yaklaşımı böyle bir şeydi. Şeytan icadı ve aslında bir takım şeyleri rahatsız ettiği, bir şeyleri sarstığı yolunda bir sapmaydı. Gülmek aynı zamanda neşe kavramını da akla getiriyor. Neşeyle gülmek tam örtüşmüyor. Gülmek bir anlamda bir fiziksel tepkiyken neşe bir durum gibi sanki, değil mi? Kavram olarak neşeli olmak dediğimiz zaman bu daha içeriden gelen bir şey ve neşe kavramı hemen bize Spinoza'yı hatırlatıyor. Spinoza'nın temel iki duygu durumu, birisi neşe, birisi de keder. Ve Spinoza'nın altını çizdiği en önemli noktalardan biri, neşe bizim yaşama gücümüzü artıran, dolayısıyla da yaşama daha çok bağlayan, bizdeki yaşama gücünün artmasıyla beraber bizi daha iyi yaşamaya sevk eden bir unsur neşe. Özellikle de etkin neşe olarak da altını çiziyor. Bizzat bizim kendimizden kaynaklanan bir neşe hali aynı zamanda bizi yaşama daha etkin sarılmaya, yaşamı daha güçlü olarak kucaklamaya sevk eden bir unsur hatırladığım kadarıyla.
1: Şunu ekleyebilirim ben de Spinoza'nın bu kavramlara dair düşüncesinden. Kendi doğamıza uygun eğleyebilme kapasitemizin göstergesi diyor neşe için. Dolayısıyla bu kendi doğamıza uygun eğleyebilme bizi etkin bir varlık haline getiriyor ve aslında bu tabii şunu da ekliyor eylemin arkasından. Nedenlerin bilgisine sahip olmak, işte aklı kavrayabilmek ve ortaya çıkacak olan bir başka değerde özgürlük olarak karşımıza çıkıyor. Yani neşeyle beraber elde ettiğimiz o kadar çok katkı var ki üzerimizde, bunun varlığı son derece değerli Spinoza için ve aslında bir insan varlığına dair dile getirilmiş bir fikir olarak son derece değerli Spinoza'nın saptaması.
0: Peki biz neye güleriz? Biraz onun üzerinde duralım. Yani bizi ne güldürür? Komik olan nedir bizim için? İnsanlar neye güler? Neden güler? Üzerinde duralım birazcık. Bir şey olması lazım değil mi gülmek için? Öncelikle bir beklentilerin dışında bir şey olması gerekiyor. Yani bir uyumsuzluk, bir sıkıntı, bir terslik, bir ters gitme hali, beklenmedik bir şey. O zaman bir şey başlar. Gülme eylemi başlar. Sadece ama bu da değil yani bizi gülmeye sevk eden. Başka şeylerin de olması lazım.
1: En azından uyumsuz olanın karşısındaki bizim pozisyonumuzun da farklı olması gerekiyor. Yani kendimizi orada o uyumsuzluk karşısında, saçmalık karşısında ya da hata ya da arıza karşısında kendimizi biraz daha üstte hissediyor olmamız belki de bu gülme eyleminin ortaya çıkmasını sağlıyor.
0: Evet, gülmenin sonucunda da kazandığımız şey bir rahatlama refleksi aslında. Güldüğümüz şey bizi rahatlatıyor. Hep beraber güldüğümüz zaman belki daha çok rahatlıyoruz. Bir anlamda o gündelik hayatın getirdiği koşuşturmalar ya da gündelik hayatı getirdiği engellemeler, bunların hepsinden bir anda kurtulmak. Yani kendimiz üzerinde kurduğumuz o baskılanmış olma halinin ortadan kalkması, bir tür enerji boşalması gibi. Freud da sanıyorum böyle bakıyor gülme eylemine, bastırılmış bir enerjinin boşalması olarak görüyor.
1: Evet, bilinç dışından gelen bir şey gibi de, değil mi? O bilinç dışının farkına varmadan dile getirilmiş hali gibi de bir ifade var orada. Hani şu da çok bildiğimiz bir şeydir ya, işte espri yaptığımız zaman aslında kolaylıkla söyleyemediğimiz şeyleri, dile getiremediğimiz şeyleri o esprin duygusunun içerisinde dile getirerek ifadeyi kolaylaştırmış oluruz. Belki karşı tarafa söylemenin de daha kolay bir yoludur gibi bir Freudian, ne diyelim ona, gündelik ifadeye dönüşmüş halde bu birçok insanın kullandığı bir argümandır. Yani espri yapmak aslında bir tür işte bilinçaltının dile getirilişidir. Fikri yaygın.
0: Bazen savunma mekanizması gibi.
1: Savunma mekanizması gibi, işte şakaya vurmak gibi de ifade edilebilir. Aslında şöyle de eklemeler yapmak gerekecek sanki. İşte bu komedinin, gülmenin yarattığı bir
0: savunma mekanizması gibi.
1: Savunma mekanizması gibi, işte şakaya vurmak gibi de ifade edilebilir. Aslında şöyle de eklemeler yapmak gerekecek sanki. İşte bu komedinin, gülmenin yarattığı bir duygu durumu olarak aslında

0: diyorum. Bu konunun geçmiş kökenine baktığımız zaman özellikle işte hani Antik Yunan'da da bir kıyaslama yapıldığı zaman özellikle bu Dionysos kültü ile Apollon kültü bir karşılaştırılır. İşte Apollon kültü rasyonel bir varlık olarak insanın daha kurallara uygun, daha kontrol altına alınmış ve belli bir otoritenin altında yaşamak zorunda olması gerektiğine dair kültürel bir uzantı getirirken, Dionysos kültü tam tersi coşkulu, baştan çıkarılmış bir varlık olarak tamamen kendi yaşam arzularıyla hayatı yönlendirmeye çalışan bir varlık olmanın uzantısını ortaya koyuyor. Ve aslında belki bütün kültür tarihi boyunca bu gerilimin zaman zaman farklı yönlerini yaşıyoruz. Orta Çağ ve Rönesans sürecinde bu Dionysos kültünün aslında bir tür uzantısı olarak vaktinin karnavalesk kültür olarak saptamış olduğu durum burada aslında ilginç. Yani insanların bu karnavalesk aşamada işte içinde yaşadıkları kültürün bütün o dayatmalarına belki, bütün o rasyonel zorlanmalarına karşı çok kısa bir sürede olsa, belli bir zaman dilimine sıkışmış da olsa aslında bir tepki olarak bütün o var olan yapıyı alt üst etmeleri, bütün o otorite figürlerini, bütün o iktidar figürlerini alt üst ederek bir tür aslında her şeyin ne kadar geçici olabileceğini herkese hatırlatan bir deneyimi ortaya koymaları. Yani karnaval kültürünün getirmiş olduğu böyle bir süreç var.
1: Ayaklar baş oluyor, başlar ayak oluyor, değil mi? Karnaval ortamı çok hoş bir noktaya değindin aslında. Vaktinin bu karnaval vurgusu çok yerinde aslında. Tam da dediğimiz gibi bir şeylerin ters gitmesi hali. Kralın aşağıda, halkın yukarıda olması, halktan insanların kralı taklit etmesi, rahiplerle alay edilmesi, soylularla alay edilmesi, toplumsal yapının bozuma uğratılması bir anlamda. Yani bütün yasakların ortadan kalkması, dilin değişmesi, bütün bunlar o karnavala özgü şeyler, durumlar.
0: Bir de normlara sıkıştırılmış bedenin aslında tamamen kendi fizyolojisinde bir güç odağı olarak kendini ortaya çıkarmış olması. Yani bütün bedensel arzuların yaşanabilecek hale gelmiş olması tabii ki karnaval aşamasında. Dolayısıyla dediğin gibi
1: Aslında
0: her şeyin
1: mümkündür gibi bir anlamda.
0: aslında öyle tabii. Evet. Sahip olduğumuz bu çatışmalı varlığın bir tarafa hep ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. İşte rasyonel son derece kurallar içerisinde, normlar içerisinde ve yapılaşmış bir bünyede varlığını sürdüren bir varlık olmak ya da yaşamı bir coşkulu varlık olarak kendi arzularının peşinde ve gerçekten mutlu bir varlık olarak sürdürebilmek. Bu çatışma aslında tarihin her döneminde ve belki de günümüze doğru yaklaştıkça daha da yoğun hissettiğimiz bir çatışma.
1: Bu aynı zamanda iktidarı korkutan da bir unsur. Yani başka türlüsünün de olabileceği düşüncesinin açığa çıkması doğal olarak bütün iktidarları korkutur. Çünkü aslında gülmek dediğimiz şey de iktidar için korku verici bir şey. Bunu birazcık daha net görebiliyoruz burada. Çünkü insan güldüğü bir şeyden korkmaz. Düşünsene bir şeye karşı kahkahalarla gülüyorsun. Yani bu şeyi düşünelim mesela kral çıplaktır dendi ve biz kralın çıplak olduğunu gördük ve ona gülüyoruz. Artık kraldan korkulmaz herhalde. O otorite o an yerle bir olmuş olur ve artık o korku ortadan kalkar. Korkunun ortadan kalkması da zaten iktidarın çok büyük ölçüde sarsılması anlamına gelir.
0: Aslında hani şöyle bir söylem vardır ya, yani belli zamanlar, belli coğrafyalar komedi için son derece uygun coğrafyalardır. Yani o coğrafyanın komedisi hiç bitmez. Bizim ülke de böyle aslında, değil mi? Bizim ülkenin komedyenleri de kendilerine böyle bir röportaj sorusu sorulduğu zaman ya bu malzemeyi nereden buluyorsunuz gibi bir soru. Bazıları başka bir şey söylüyor olabilir ama çoğunlukla şöyle bir saptama yaparlar. Aa, bu memlekette yaşıyor olmak zaten yeterince komik İşte özellikle insanlar çok komik, o olaylar çok

0: komik gerçekleşiyor. Ve gerçekten belki de biz ülke olarak çok komik bir ülkeyiz. Bu olumsuz anlamda bir şey değil. Yani bu bir tür varlık olarak komik bir varlık olmak. Bu duyguyla yaşayan bir kültüre sahip olmamız.
1: Katılıyorum söylediklerine. Gerçekten de yaşadığımız toprakların, yaşadığımız toplumsal ortamın mizah üretmede ya da mizah üreten insanlara malzeme vermede epeyce bereketli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çok kutuplaşmaların yaşandığı bir ülkedeyiz. Şöyle bir geçmişimize baktığımız zaman işte darbeler, toplumsal çatışmaların en uç noktalara vardığı zamanlar, faili meçhul cinayetler, olmadık katliamlar, bazen göz göre göre gelen katliamlar, şiddetin yükseldiği zamanlar, hapishaneler, siyasi ortamların sürekli olarak gergin olduğu ve gerginleştiği, bazen özellikle gerginleştirildiği dönemler. Çoğu zaman olur olmadık konularda, bazen çok basit konularda bile böyle artı eksi siyah beyaz gibi çok net kutuplara ayrıştığı bir coğrafyada ve toplumsal ortamda yaşıyoruz. Böylesi bir toplumsal ortamda siyasi mizah tabii ki yapılacak. Tabii ki bunu yapan insanlar çıkacak. Özellikle de baskının yoğunlaştığı ve onlara dönük onların seslerini çıkaramaz oldukları dönemlerde siyasi mizah illaki yapılacak. Bizim yaşadığımız şey de bu aslında. Deniz Göktaş'ın yaptığı da bu aslında. Yani yaşanan gerçekliğin içindeki çatışmaları, karşıtlıkları bize sunuyor. Çok da bir şey söylemiyor aslında. Hani bizi bize gösteriyor. Bunu çok da ideolojik bir noktadan yaptığını söyleyemeyiz. Son derece mizahın diliyle çok zekice yapıyor bunu. Bizi güldürüyor aslında. Ama bu gülme ya da işte birilerinin gülmesi başka bir kesimi de rahatsız ediyor. Demin söylemeye çalıştığımız gibi mizah ya da gülme en başta da otoriteleri rahatsız ediyor, iktidarı rahatsız ediyor. Çünkü bir kere gülünmeye başlandığı zaman bunun sonunun nereye varacağı belli olmuyor.
0: Şimdi evet, soru olarak bana şunu düşündürdü. Yani neyin mizahı yapılabilir? Yani mizahın içeriği nereye kadar? Mizahın sınırı nereye kadar çizilebilir? Bunu sorgulamak belki burada yerinde bir hareket gibi. Otorite elbette sorgulanacak. Yani güç odağı bir tür baskı mekanizması, baskıcı bir mekanizma, kurumlar. Burada insanın özgürleşebilmesi için mutlaka mizaha ihtiyaç var. Yani başka yol yok çünkü. Az önce de söyledik onu. Hani hakikatin başka bir tarafını görmemiz gerekiyor. Çünkü karşımızda o kadar dayatılan bir katı hakikat var ki, fakat bu bizim gördüğümüz hakikat değil. Bu hakikatimiz değil en azından. Biz başka bir şey görüyoruz. Bu gördüğümüzü dile getireceğiz. Dolayısıyla burada bir mizah eylemi dile getirildiği zaman bunda incinebilecek bir şeyler olabilir. Yani birileri incinebilir bunlardan belki. Aslında burada toplumun incinmemeyi öğrenmesi gerekiyor. Yani toplumsal bir varlık olarak bu kadar kolay incinebilir bir varlık olmamak, bu kadar kolay alıngan bir aşamada olmamak gerekiyor. Çünkü aslında alınganlığa baktığımız zaman, hani herhangi bir duygunun dile getirildiği zaman, herhangi bir düşünce dile getirildiği zaman buna alınıyorsak, aslında burada tabii şöyle bir problem var. Birazcık da bu psikolojik bir şey tabii. Bir özgüven eksikliğidir bu. Ya bir tür değersizlik duygusudur. Böyle alınılıyorsa, alınan kişi kendince değersiz hissettiği için alınıyordur.
1: Bir de tabii işin acı tarafı yani birisi çıkar, mizah yapar, insanları eğlendirir. Oraya zaten bilet alarak girilir ve gider insanlar orada eğlenirler, gülerler ya da gülmezler. Ya da o yayınlandığı zaman bazı insanlar bundan rahatsız olabilirler. Altına yorum yazarlar örneğin ya da kamuoyu oluştururlar kendilerine haksızlık edildiğine dair. Çünkü mizah zaten bir şeyleri iğnelemektir, bir şeyleri rahatsız etmek için yapılır zaten. Deniz Göktaş sahneye çıkıp ne yapacaktı? Tabii ki bir takım rahatsız olduğu konuları ya da bir takım insanlarla dalga geçecekti, şaka yapacaktı. Ya insanlar bunlara tepki gösterebilirler, rahatsız olabilirler, bu rahatsızlıklarını dile getirebilirler. Ama korkunç olan bunun
0: Evet.
1: dava konusu olması. Bu çocuğun, çocuk diyorum özür dileyerek Deniz'den, Deniz'in tek tek yaptığı şakaları açıklamak zorunda kalması, bu ne kadar acı bir şeydir. Bu işi yapan, bu işi sanat olarak yapan bir insan için ne kadar acı bir şeydir. Yani bazen aptallık karşısında çaresiz kalırız ya, ben sanki onu yaşadığını düşünüyorum. Koskoca devletin gücüyle onun özgürlüğünün elinden alınması, işte ters kelepçe takılması ve devamı artık bilemiyorum yani. Sözün bittiği yer gibi geliyor bana.
0: Evet, ahlaki olarak sorgulanabilecek bazı şeyler olabilir belki. Deniz Göktaş'ı özellikle kastetmiyorum ama ahlaki boyutlarda tartışabilecek bir nitelik varsa gösterinin kendisinde bu değerlendirilebilir. İşte birileri hoşnut olduğunu, hoşnut olmadığını dile getirir ve insanlar bu şekilde olumlu olumsuz tepkileri dediğin gibi yorum olarak ifade ederlerdi. Ama burada ortaya çıkan şeyin işte savcılar, hakimler nezdinde bir suça dönüştürülmesi, suç unsuruna dönüştürülmesi çok vahim bir şey. Yani bir komedyen cinayeti gibi aslında, komedi cinayeti gibi. Dediğin gibi komedi ya da esprilerin açıklanmaya maruz bırakılması, böyle bir izahata ihtiyaç bırakılması gibi son derece absürt bir şey.
1: Evet, belki de şöyle toparlayabiliriz. Gülmek iyi bir şeydir. Ya insanın başkasını rahatsız etmeyecek bir şekilde gülmesi, başkasına gülmesi, insanın kendine gülmesi, özellikle insanın kendine gülmesi, zaman zaman kendiyle dalga geçmesi, kendiyle alay etmesi. Ama insanın gülmesi önemli bir şeydir. Bu insanın kendi egosunu törpülemesine yardımcı olur. İnsanlar arasındaki ilişkilerin daha eşitlikçi bir şekilde olmasını sağlar diyerek bitirebiliriz aslında.
0: Evet, ben de Nietzsche'den küçük bir alıntıyla bitireyim sözümü. Nietzsche diyor ki bir kahkahanın eşlik etmediği her hakikati sahte saymalıyız diyor.
1: Ne güzel.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
3: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Felsefe Açıklarından Kuşay'la bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Mizah, gülme ve neşe üzerine sohbet etti Yılmaz Murat Bilecen ve Ahmet Rıfat Ödül. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yalan podcast kanallarımızdan dediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.

0: Açık Dergi.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Aysu Gündüzalp ve Gökhan Gündüzalp'e teşekkür ederiz.
2: Kedola Müzik.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rest memo, you're my DJ, remember that.
2: Gelecek istasyon, Kavataş Üniversitesi'nin kalan bir şekilde

0: zengin bir şerbet var.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selma Karabey'e teşekkür ederiz.
3: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
4: Efendim, iyi akşamlar. Açık Şemsiye, bendeniz Hakan Gürvit. Sevgili Selma'ya çok çok teşekkürler. Bu akşamki destekçimiz Selma Karabey. Ne yapacağız? Anılar birazcık. İki kişi aslında 80 yaşında. Bu akşam çok sevdiğimiz iki kişi. Pink Floyd'un kurucularından olan Syd Barrett'ın Ocak ayındaki 80 yaş doğum gününü kutlamıştık aslında. Tesadüfe bakınız ki bugün, tam da bugün, yani 7 Temmuz'da 20. ölüm yıl dönümü. Yine onun gibi bir 1946'lı olan 2 Temmuz doğumlu Timur Selçuk'un ise yine 80. doğum gününü kutlayacağız. Benim kuşağım için bu iki insan da çok önemli elbette. Hani diyebilirim ki müzik tarzları ne kadar ortaklaştırabiliriz? Peki ikisi de birer singer-songwriter. Syd Barrett'a hadi psychedelic'in öncülerinden biri olarak kabul edelim. Acaba Timur Selçuk'u da Türk psychedelic'in öncüsü sayabilir miyiz? Biraz fazla abartı olabilir, fazla tartışma çıkabilir. Peki abartmayacağım durumu. Ben biraz öyle hissediyorum doğrusu. Peki çok fazla uzatmadan bu anmaya başlayayım. Dediğim gibi Timur Selçuk 2 Temmuz 1946 doğumlu. 6 Kasım 2020'de de tam 74 yaşındayken onu kaybetmiş idik. Böyle bir programın 4'te 3'ü Timur Selçuk ile dolacak. En erken albümüyle başlayayım. İspanyol Meyhanesi ile. İspanyol Meyhanesi olağanüstü bir kariyere başlangıç albümü diyebiliriz. Topu topu daha 28 yaşında. Fransa'dan yeni dönmüş durumda Timur Selçuk. Ve bu müthiş albümü yapar. Oradan ve de bir biçimde Ümit Yaşar Oğuzcan'a da bayılacaktır kariyeri boyunca. Yani onun şiirlerini ağırlıkla besteleyecektir. Bir biçimde 1974 albümü İspanyol Meyhanesi ile başlayayım istiyorum. Ve albümü adını veren parça İspanyol Meyhanesi. Daha sonra da Ayrılanlar için ve her ikisi de Ümit Yaşar Oğuzcan şiiri.

kararmış. Tahta masamızda bir şişe şarap. Gecelerden bir gece bezginiz.

Evet efendim. Sene 1974'tü. Timur Selçuk'un ilk albümü. Ünlü İspanyol meyhanesi. Daha gencecik, 28 yaşında henüz bu albüm çıktığında. İki müthiş parça, İspanyol meyhanesi ve ayrılanlar için. Biraz daha ilerleyelim. Arada bir takım 74'ten sonra tabii ki bir takım albümler var ama hani bana sorarsanız dünden bugüne 1982'nin dünden bugünesi ikinci majör stüdyo albümüdür diyebileceğim bir albüm. Yine iki tane Ümit Yaşar Oğuzcan şiiri. İlki yine çok iyi bildiğiniz Beyaz Güvercin olacak. İkincisi ise aslında hani biliyoruz Timur Selçuk bu memleketin en büyük bestekarlarından, sanatçılarından biri olan Münir Nurettin Selçuk'un oğlu. Aslında yani neredeyse bütün sülale kuşaklar boyu vokalist olarak geliyorlar. Hani kızları Hazal ve Mercan da bu kariyeri devam ettiriyor. Kardeşi Selim önemli bir davulcuydu. Onu da kaybettik maalesef. İlk kez Münir Nurettin Selçuk'tan dinlediğimiz bir Ümit Yaşar Oğuzcan şiiri dolayısıyla müthiş bir şiirdir bu da. Timur Selçuk'un yorumu da müthiştir. Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Önce Beyaz Güvercin, sonra Beni Kör Kuyularda. Lütfen Dilem.

kaçacaktın. Yıldım kulağına, dur gitme dedim. Harili gözlerinden öpmek istedim.

Evet efendim. Daha 1982'de aslında babasına ait olan şarkıyı Ümit Yaşar Oğuzcan'ın beni kör kuyularda merdivensiz bıraktığını söylüyor. Erken 30 yaşlarında topu topu burada. Peki ileride aslında babasının şarkılarına tekrardan geleceğiz. Ama araya 2000 yılının seçkilerini koyayım. 2000 yılının albümü bu. Ve Ümit Yaşar Oğuzcan'a ufak bir ara verelim. Nazım Hikmet girsin araya. Güneşin sofrasında söylenen türkü. Hani bu da müthiş bir yorumdur. Ve sonra yeniden Ümit Yaşar Oğuzcan'la devam edelim. Çok bilinen bugün, yarın ve daima. Dila lütfen.

vursun. Göz göze yan yana diz dize durunlu çocuklar. Bastır birbirine vurunlu çocuklar. Dağlarda gölgeniz göklere vursun. Göz göze yan yana diz

Efendim, Açık Şemsiye'yi yarıladık. Bendeniz Hakan Gürvit. Bu akşam iki anma, Timur Selçuk 80 yaşında, 2 Temmuz doğumluydu kendisi. Sid Barrett'ın da tam bugün ölümünün 20. yılı aslında, o da 6 Ocak doğumlu, o da 80 yaşında. Dolayısıyla hem kutlama hem anma diyebiliriz. 74, 82 ve 2000 albümleri ne dinledik Timur Selçuk'un? Çok ağırlıklı Ümit Yaşar, Oğuzcan vardı. Güneş'in sofrasında Nazım Hikmet şiirini dinledik. Peki şimdi babamın şarkılarına geçelim. 2003. Bu sayeden müthiş bir albüm. Dediğim gibi Selçuklar 3 kuşak müzisyenler. Kızı Hazal Selçuk'un da bir babamın şarkıları var. O da Timur Selçuk'un şarkılarını söylüyor. Günün birinde onu da çalmak şansım olur diye umuyorum. Ama işte bu akşam Selçuk ve Berat'ı anıyoruz. Onlara sınırladım bu yüzden. Babamın şarkıları 2003 yılı. Buradan 3 tane parça. Behçet Kemal Çağlar'ın şiiri Kalamış. Ünlü Kalamış. Daha sonra da aslında hep İspanyol meyhanesi dolayısıyla Ümit Yaşar Oğuzcan'ın olduğunu zannettiğim, meğerse Yahya Kemal Beyatlı'nın olduğunu defalarca tekrar ezberlemem gereken Endülüs'te Raks. Ve nihayet babamın şarkılarını yine bir Yahya Kemal Beyatlı'yla, Rinder'in akşamıyla bitireyim diyorum. Aslında hani babasının şarkılarına devam etseydi Rinder'in Ölümü isimli o muhteşem parçayı da söylemesi lazımdı. Ama hani galiba söylemedi, ben bilmiyorum ya da. Evet, önce Kalamış, sonra Endülüs'te Raks, daha sonra Rindler'in Akşamı. Dila lütfen.

Evet efendim. Peki, Rindlerin Akşamı. Hani ben bir biçimde bunu Bach'ın Matthäus Passion'una benzetmişimdir bu son 30-40 yılımda. Böyle gözlerimi doldurur. Peki, ne yapmış olduk? Bu ilk dört çeyrekte Timur Selçuk'un 2 Temmuz 1946 doğumunu kutladık. 80 yaşında olacaktı eğer 2020 yılında onu kaybetmeseydik. Büyük bir kayıp gerçekten ülke musikisi için. Ve son çeyrekte de hadi yine çok önemli bir kayıt olan Pink Floyd'un kurucularından Sid Barrett'a dönelim. Yani kendisi tam bugün kaybettik. 20 yıl önce. Dolayısıyla işte 20. ölüm yıl dönümü topu topu 60 yaşındaydı, gencecikti. Ama hayat 1980'de 1974'te 64'te ben neler söylüyorum. Pink Floyd'u kurucuları arasında bulundu ki hani yani diğerleri de gençlik arkadaşlarıydı. David Coverdale gibi. Ama işte fena halde bir bağımlılık problemi vardı. İngiliz psikodeliğine, dünya psikodeliğine çok önemli katkıları olsa da yani ne yapalım ki kariyeri özellikle Pink Floyd'da çok kısa sürdü, 3 yıl kadar. Daha sonra hani birkaç solo albümü de tamam. Fakat hadi ben Pink Floyd'e katkılarıyla onu anayım. Pink Floyd'un çok önemli parçaları. Önce Arnold Lane'i, daha sonra See Emily Play dinleyelim. Dila lütfen.

0: Efendim, iyi akşamlar. Ben Deniz Hakan Gürvit, Açık Şemsiye'nin sonuna ulaştık. Neydi? Radyoyu yeni açanlar için tekrarlayayım. Timur Selçuk'un 5 gün önceki 80. doğum gününü kutladık. Bugün Syd Barrett'ın 20. ölüm yıl dönümünü andık. Aslında o da 80 yaşında. Aralarında 6 ay kadar var Timur Selçuk'la Syd Barrett'ın. Ben de bu arada demin Arjantin'in ikinci golünü görme heyecanından birbirine karıştırdım ve David Coverdale'den söz ettim. Deep Purple öyle ya. Niye David Coverdale dedim? Oysa ki Roger Waters Syd Barrett'ın ilkokul arkadaşı, Pink Floyd'un korucuları, David Gilmour da ergenlikte tanıdığı bir arkadaşı. Yani bunlar daha çocukluktan arkadaşlar ve en sonunda 1964'te de Pink Floyd'u kuracaklar. Bu önemli grubu. Onların çok önemli iki parçasıyla, sizin de katılacağınızı düşündüğüm parçasıyla bu 20. ölüm yıldönümünü anmış oldum diye düşünüyorum. Artık gideyim, fazla gevezelik yaptım farkındayım. Dila beni kovacak yakında yoksa. İyi akşamlar diliyorum. Açık Şemsiye'den efendim, hoşça kalınız.
1: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selma Karabey'e teşekkür ederiz.
3: Kurbağa sesi gibi
4: karşı yamaçta yankılanan
3: ve susmayan
5: Apaçık Radyo.
6: Reklamlar.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: And it is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
2: Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Demet Yavuz ve Bora Duru Kırta'ya teşekkür ederiz.

0: guitaresque.
1: Hazırlayan ve sunan Gonca Açıkalın. Merhaba, merhaba. Gitareski hoş geldiniz. Bu akşam uzaktan canlı bir programla karşınızdayım. Ve bir davulcuya odaklanıyoruz bugün programda. Jeff Porcaro'ya. Jeff Porcaro'yu Toto'nun kurucusu, davulcusu olarak biliyoruz. Ama onun dışında hem Toto ile çalışırken hem de öncesinde bir sürü yıldız müzisyenin stüdyo davulculuğunu, konser davulculuğunu da yapmış ve çok genç yaşta, 58 yaşında kaybettiğimiz çok önemli bir müzisyen. Nereden Jeff Porcaro'ya geldik, onu sebebi nedir tutup da bunca zaman sonra çıkartmanın, onu birazdan programın akışı içerisinde anlatacağım. Fakat programa başlamadan önce yayın masasında Dila'ya çok teşekkür ederim. Aynı zamanda bugünkü Gitaresk'in destekçileri sevgili Demet Yavuz ve sevgili Duru ve Bora Kırtay'a da çok teşekkür ediyorum. Gerçi Demet metalcidir ama umarım bugünkü programdaki parçalarda onun canını sıkmaz, severek dinler. Şimdi Jeff Porcaro dedik. Toto 1975'te kuruldu. Porcaro ile David Page arkadaşı, bunlar da liseden falan arkadaşlar. Toto'dan önce o sıralarda hep şey vaziyetteler. İşte birilerinin grubunda, arkasında vesaire çalıyorlar. Ne bileyim yani, karma karışık bir şey var orada. Türler çorbası var. Alice Cooper'la da çalıyorlar. Steely Dan'le de. Pointer Sisters'a da çalmış Jeff Porcaro falan. 1975'te Steely Dan'in bir albümü var, Catty Light diye. Steely Dan sevenler bilir, böyle hem caz hem biraz soft, işte rock pop falan seveni vardır, veyahut da bu ne diye böyle elini şey yapan da vardır Steely Dan'i duyunca. Ama cazla yakın teması olan bir grup, enteresan da bir grup. O nedenle bu albümde, daha doğrusu bu 75'teki Catty Light sırasında Steely Dan'in sadece kurucuları var. Walter Becker ve Donald Fagen kalmış. Davulcuyu kovmuşlar, gitaristleri kovmuşlar. Session müzisyenleriyle çalışalım diyorlar. Biri de Jeff Porcaro, davul çalsın diye çağırıyorlar onu. Fakat besteler komplike. Don Fagen'ın çal dediği bazı şeyleri Porcaro çalışıyor, perişan oluyor falan, zorlanıyor çalmakta. Daha çok genç bir davulcu o sıralarda. Don Fagen'ın onun gelişimine acayip bir katkısı var bu albümle gerçekleşen. Ona caz albümleri dinletiyor. O 3-8'lik, 6-8'lik vuruşları falan tekrar tekrar dinleye cazcılardan öğreniyor ve bu albüm ortaya çıkıyor. Albümün benim en sevdiğim parçasını dinleyeceğiz. Romantik bir şarkı aslında. Doctor Who.

Doctor Who, Steely'den 1975'teki Catty Light albümünde bu parçayı seslendirmişti ve davulda da Jeff Porcaro vardı. Yani bugünkü programımızın kahramanı. Porcaro'yu nereden buldum çıkardım, nereden aklıma geldi onu bir söylemek istiyorum. Geçenlerde herhalde birkaç hafta önceki bir programda Murat'la beraber radyoda canlı yaptığımız bir programda nedense herhalde Rush çalıyorduk ve konu Rush'ın yeni turnelerindeki davulcuları Anika Niles'a geldi. Müthiş bir kadın, çok iyi bir davulcu. Ondan bahsederken işte biraz konuştuk falan filan. Sonra tabii doğal olarak hop diye önüme bir video düştü. Anika Niles'la yapılmış bir röportaj. Röportajda bir yerde şunu söyledi. İşte ben Toto dinleyerek büyüdüm. Jeff Porcaro'nun davulunu, ritimlerini onun hayranıydım. Çok etkilendim. Onun için davulcu oldum dedi. Ben de bir dakika ya hakikaten bu çok önemli bir adamdır. Niye unuttuk diye düşündüm. Kısmet bugüneymiş. Şimdi Jeff Porcaro'nun 1975'te Toto'yu kurdu arkadaşı David Page ile dedik de daha hala bir şey yok, grubu tamamlıyorlar falan. 76'da yine Page ile beraber, David Page ile beraber Buzz Skaggs'in bir albümünde çalıyorlar. Silk Degrees albümün adı. Skaggs böyle R&B, pop rock dünyasının o zaman efsanelerinden. Beyaz olmasına rağmen soul, R&B falan çok seviliyor. Yani Allah'uzun ömürler versin. 82 yaşında hala şu anda kendisi aktif müzisyen olarak. Bu şeyde, bu esnada David Hungate'de bas çalıyor Boz Skaggs'le beraber. O da Toto'ya katılıyor zaten. Yani üçü de aslında albümdeki Toto'nun müzisyenleri. İşte yetenekli müzisyenler, çevreleri geniş, bağlantıları iyi, kendi gruplarını kurmanın zamanıymış zaten o sırada da. Skaggs'in bu albümü Silk Degrees pek çok başarılı bir albüm değil ama albümün içinde bir parça var. O başarılı oluyor. Albümde çalışan herkes de çok şaşırıyor bu parça nasıl sevildi diye. Böyle biraz soul falan. Şimdi onu dinleyeceğiz. Buzz Skaggs ve Davulda da Jeff Porcaro var. Dikkat ederseniz belki Davulu ayrıca da dinleyebilirsiniz. Lowdown.

Lowdown idi dinlediğimiz parça. Buzzcocks'in 1976'daki Silk Degrees albümünden. Albümde zaten Toto'nun yarısından fazlası da enstrümanlardaydı. Jeff Porcaro'yu da davulda duyduk. Jeff Porcaro'nun çalıştığı müzisyenleri saymaya kalksam bir programın başından sonuna kadar tutabilir. Öyle acayip bir liste var. Hele de Toto başarılı olduktan sonra iyice aranan bir session müzisyeni oluyor. O da enteresan. Hem kendi grubuyla çok iyi, çok başarılı bir müzisyen, hem de aynı zamanda çok aranan bir session müzisyeni, ki bunun bir örneğini de birazdan dinleyeceğiz. Ama tabii öyle olunca da çok iyi müzisyenlerle çalışıyor. Çok parlak yıldızlarla çalışıyor. Cazcılar da var, popçular da var, rockçılar da var. Acayip bir şey. Bunlardan birisi de Warren Zevon. Zevon ya da. Warren Zevon Excitable Boy diye bir albüm yapmış 1978'de. Yani Zevon zaten film karakteri gibi bir müzisyen hayat hikayesi itibariyle. Çok iyi şarkılar yazıyor. Dönemin acayip parlak müzisyenleriyle arkadaş, işte Fleetwood Mac'çilerle beraber devamlı Everly Brothers'la çalışmış. Hani Kaliforniya'dan çıkan çok parlak bir müzisyen, bir rockçı öyle görülebilir. Fakat bir şekilde çok büyük bir yıldız olmuyor. Keskin bir zekası, çok böyle iğneli bir dili var. Biraz Doğurcu Davut falan, herhalde ondan diye tahmin ediyorum ama biraz bunun üstünde çalışmam lazım. Bence yeterince gitariste yer vermediğimiz bir müzisyen. Neyse, bu Excitable Boy 1978'deki en parlak ticari başarıya ulaşan albümü. Albümde Jeff Porcaro bir tek parçada davul çalmış. Onu dinleyeceğiz şimdi. Nighttime in the Switching Yard.

1978'den bir parçaydı, Nighttime in the Switching Yard. Warren Zevon'un Excitable Boy albümünden, o duyduğunuz enerjik davul da Jeff Porcaro, yani bugünkü programımızın baş kahramanı idi. Porcaro 75'te Toto'yu kuruyor, işte 20'lerinin başında, 21-22 yaşında. Zaten 38 yaşında da ölüyor bu arada. Bir kalp damar rahatsızlığı olduğu söyleniyor. Sebebinin çok çok erken ölüyor. Beklenmedik bir zamanda ölüyor. İşte bu dönem içerisinde Toto ile çok acayip hit olmuş parçaları var. 78'de ilk Toto albümünü yapıyorlar. 75'te, 76'da kuruluyorlar. İşte 2 yıl sürüyor. Çok başarılı single'lar çıkan bir albüm bu. Hold the Line gibi, Georgie Porgy gibi. Hepsi böyle şey, radyolarda falan acayip çalınıyor. Listelerde bayağı yukarı yükseliyor falan. Bunlar arasında en başarılısı da Hold the Line. Vokalde çok güçlü, samimi bir vokalde Bobby Kimball var. Gitarda Steve Lukather var. Solosunu duyacaksınız ve tabii Porcaro da davulda böyle vahşi bir enerji veriyor. Şimdi Toto'nun 1978 tarihli ilk albümü Toto'dan bu parçayı dinleyelim. Hold the Line.

Hold the Line. Acayip dolduruş, şahane bir şarkı ve sene 1978. Ondan sonra başka şeyler yapıyorlar, albümler çıkıyor vesaire vesaire. Gayet ne derler, oturmuş başarılı bir grup Toto. Ama müzisyenler, Toto üyeleri hala başka müzisyenler için çalmaya devam ediyorlar. 1981'de Jeff Porcaro, Peter Frampton'ın Breaking All the Rules albümünde çalıyor. Bu arada Peter Frampton'ı çok severiz gitaristte. Hem Murat sever hem ben severim. Fakat şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir insanın bütün kariyerinin 1976'da yapmış olduğu Frampton Comes Alive'ın gölgesinde kalması nasıl bir lanet olabilir? Ondan sonra yaptığı albümler, dönüşler işte vesaire filan falan tekrarlar hep Frampton Comes Alive'ın arkasından geliyor. Bunu da burada not etmiş olayım. Yine de çok seviyoruz. Şimdi Breaking All the Rules'dan Jeff Porcaro'lu parçayı dinliyoruz. Dig What I Say.

Peter Frampton'ın 1981'deki Breaking All the Rules albümünden dinledik bu parçayı. Dig What I Say davulda yine Jeff Porcaro vardı. 1982 çok enteresan bir yıl Porcaro için, aslında Toto için. Önce kendi albümlerini ve aslında kariyerlerinin, diskografilerinin en başarılı albümü Toto 4'ü çıkartıyorlar. Galiba Mart Nisan gibi. Arkasından onu dinleyeceğiz, Toto 4'ü. Fakat yıl sonuna doğru ya da yılın ortalarında diyeyim, bir başka albüm için davet geliyor. Bir albümün bir parçası için ve onun üstüne çalışmaya başlıyorlar. Jeff Porcaro, Steve Lukather o sırada ve aynı zamanda daha sonradan gruba dahil olmuş olan Jeff Porcaro'nun kardeşi Steve Porcaro, o da synthesizer çalıyor. Çalıyor mu denir artık? Synthesizer kullanıyor. Ve hiç üstünde aslında konuşmaya, ahkam kesmeye gerek olmayan bir tarihi değer var sırada. Böyle her rekoru kıran bir bestseller. Quincy Jones'la Michael Jackson'ın işbirliklerinin zirvesi. Beat It var sırada. O sırada diskoya karşı böyle bir gıcık var genel olarak. Hem şeyde müzik dinleyicileri arasında hem de nedense radyolarda. Bundan önce Thriller albümünden bahsediyorum. Thriller'dan önce Off the Wall albümünü yapmış Michael Jackson. Fakat diyorlar ki bu yeni albümde herkesin böyle dinleyeceği, bu yeni rock severlerin dinleyeceği bir rock şarkısı yapmamız lazım. Ve Beat It'i yapıyorlar. Bunun için de gitarist arıyorlar. Sonunda ritim gitar tarafında Steve Lukather'a karar veriyorlar Toto'dan. Gitar solosunu çalması için de o cayır cayır soloyu Eddie Van Halen buluyorlar. Toto'nun yarısı bu albümde var işte, Jeff Porcaro, Steve Porcaro falan. Aynı yıl Nisan ayında kendi albümlerini, kendi zirvelerini yapmışlar. Arkasından da Michael Jackson'ın bu zirvesine eşlik ediyorlar. Şimdi dinliyoruz Beat It.

Toto'nun 1982 albümü Toto 4'ten iki parçayı dinledik arka arkaya. Afrika ve Rosanna, ikisi de artık ne diyeyim abide olmuş parçalar. Bugün Jeff Porcaro'yu dinlemeye çalıştık davulda duyabildiğimiz kadarıyla. Böyle enstrümanları izole edip dikkat ederek dinlemek bazen kolay olmayabiliyor, hele de radyoda, ama kulaklıkla çok daha rahat yapılabilecek bir şey. Tavsiye ederim eğer ilginizi çekiyorsa. Programın da sonuna geldik. Porcaro'yu andık mı diyeyim, şarkılarını dinledik mi, bir dönemine kulak verdik mi? İşte böyle bir program oldu. Sırada ölümünden bir yıl önce 1991'de yer aldığı bir albümden bir parça var. Dire Straits'in bir anlamda Brothers in Arms'dan sonraki dönüş albümü On Every Street 1991 tarihli. Bu şeyden albümden davullarda Jeff Porcaro'nun olduğu bir parçayla size veda edeceğim. Duyacağınız minik soloyu, soloları, davulun güzelliğini dinleyerek önümüzdeki hafta bir başka Gitaresk'te görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum ve Dire Straits'ten dinliyoruz. Calling Elvis.

0: pittoreschi.
1: Hazırlayan ve sunan Gonca Açıkalın.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Demet Yavuz ve Bora Duru Kırta'ya teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Gürültü ve duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
3: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gonca Açıkalın'a teşekkür ederiz.
5: Sevgili dinleyiciler, Esintilerin 30 yılı karşılığından seçkilere hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüz 12 Ağustos 1998 tarihinden. Keyifli dinlemeler.
6: Esintiler.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyicilerim. Bossa Nova'nın 40. yılının ikinci programına hoş geldiniz. Geçen hafta başladık. Antonio Carlos Jobim'in hayatıyla başladık. Ve onun bestelerini sürekli olarak çaldık. Ve hatta bunlardan bir tanesi Insensatez. Brezilyalı ağzıyla Insensatez veya How Insensitive'i de size kıymadan tam 7 kez dinlettim ama farklı yorumlarla dinlettim. Ve programın sonunda da bu Bossa Nova akımını devam edeyim mi diğer programlarımda diye sordum. Gelen elektronik postalarımdan anladım ki siz de biraz Bossa Nova'ya değinmemi ve çalmamı istiyorsunuz. Ben de 2 program Bossa Nova'ya ayırdım. Bu 2 program boyunca da Bossa Nova'nın nasıl geliştiğini, nasıl bir akım olduğunu, burada hangi sanatçıların ve müzisyenlerin performans gösterdiğini, hangi ülkelerin müziğini etkilediğini ve sonunda nasıl bir düşüşe geldiğini hep beraber göreceğiz zamanımızın el verdiği kadarıyla. İlk parçamız A Felicidade'di. A Felicidade, Siyah Orfe, ünlü Siyah Orfe filminin den bir parçaydı. 1959 yılında bunu ilk João Gilberto kaydetmişti. Ama ben size farklı bir yorumla dinlettim bu Antonio Carlos Jobim bestesini. I Salonisti grubundan dinlettim. Onların Por Favor isimli albümlerinden. Kemanda Thomas Fury, yine kemanda ve violada Lorenz Hassler, celloda Ferenc Sedlak, kontrbasta Bela Sedlak ve piyanoda Werner Geiger'dan geldi bu A Felicidade isimli Antonio Carlos Jobim bestesi. Şimdi Bossa Nova, diğer adıyla da aslında anlamı yeni akım demek. Önemli bir akım, önemli bir müzik akımı. Çünkü hem Latin Amerikan popüler müziğinin modernizasyonu için bir örnek, hem de aynı zamanda diğer ülkeleri de etkilemiş, diğer ülkelerin müziğini de etkilemiş ve bunların en önünde gelen de Amerika Birleşik Devletleri. Bossa Nova'yı anlayabilmek için biraz da geleneksel Brezilya popüler müziğinin arka perdesini anlamak gerekir diye düşünüyorum. 1950'lerin sonuna doğru işçi sınıfı ve gece kondularda oturan fakir kesim genelde dinledikleri, sevdikleri ve söyledikleri tarz müzik karnaval tipi sambaydı. Ve bu karnaval tipi sambalarda da perküsyon çok öne çıkardı akompaniman olarak. Orta sınıf insanları için ise söyledikleri, sevdikleri ve dinledikleri tip şarkılar bir balat formundaydı. Bunlara da samba cansao deniliyordu. Bu da bir anlamda İspanyol bolerosuna, çok benziyor. Hem müzik tipi olarak hem de şarkı sözlerinin oluşumu açısından demek doğru herhalde. Ve Bossa Nova ve bu dönemin besteleri de son derece işte basit, halk tarafından rahatlıkla algılanıp tekrarlanabilen, standart bir harmoni içeren besteler bu besteler. Ve vokal performans şarkıcılarda her zaman en ön planda ve şarkı sözleri de genelde duygusal ve sık sık da melodramatik şarkılar. Şarkı sözleri. Evet, şimdi Bossa Nova'nın çok çok önemli bir parçasına geçmek istiyorum. Bu bir standart Antonio Carlos Jobim bestesi yine. The Man from Ipanema isimli albümden, bu albümü biraz size anlatmıştım geçtiğimiz hafta. Parçanın adı ise The Girl from Ipanema.
1: Olha que coisa mais linda, mais

Tenor saksafonda Stan Getz, gitarda ve vokallerde João Gilberto ve karısı Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim piyanoda, basta Tommy Williams ve perküsyonda Milton Banana'dan dinledik The Girl from Ipanema. The Girl from Ipanema, Antonio Carlos Jobim ve ünlü Brezilyalı şair ve şarkı sözü yazarı Vinicius de Moraes'in bir ortak çalışması. Şarkı da şuradan doğuyor, şarkı sözleri de şuradan doğuyor. Ipanema isimli Brezilya'da bir kafe var. İki katlı ufak bir kafe var. Ve Antonio Carlos Jobim'le Vinicius de Moraes buraya gelip çalışma yaptıklarında ve bu üst üste birkaç gün süren çalışmalar olabiliyor. Her gün aynı saatte sabahleyin bir güzel kız çıkıyor o barın yanındaki bir evden ve sahile, denize girmeye gidiyor ve aynı saatte geri geliyor. Dolayısıyla böyle bir şarkı sözü de ortaya çıkıyor. Evet, Bossa Nova hareketi, bu gitarist ve vokalist, demin de dinledik Girl from Ipanema'da, João Gilberto ve besteci Antonio Carlos Jobim tarafından ortaya çıkıyor. Ve performans stilinde pek çok yenilikler getiriyor. Aynı zamanda da samba'ya genel olarak ve balat formlarına da bayağı yapısal değişiklikler getiriyor. Bossa Nova aslında geleneksel sambanın yerini almıyor. Fakat orta sınıf ve üst sınıf dinleyicileri için bir alternatif sunuyor. Bossa Nova aynı zamanda pek çok stilistik parametreleri de değiştiriyor. Ve bir yandan melodi, harmoni ve ritmi dinamik bir şekilde entegre ederken, diğer yandan da vokalisti, şarkıcıyı ön plandan geriye çekiyor, önemini biraz azaltıyor. Bossa Nova ortaya yeni harmoni modelleri getiriyor ve genellikle cazda gördüğümüz bir takım değişik akortlarla bir dizi getiriyor. Bu da tabii alışmamış bir kulağa önce biraz yabancı, biraz zor geliyor. Ve bir karakteristiği de Bossa Nova'nın bu bastırılmış vokal sunuş. Şarkıcının ön planda olmaması. Ve bu yaklaşımda aslında demin bahsettiğimiz Brezilya baladı olan Samba Canção'nun özellikleriyle çatışıyor. Çünkü orada da şarkı sözü ve şarkıcı çok kuvvetli bir şekilde ortada ve ön planda. Bu yeni özellikler aslında bir akıma çok da benziyor. Bu da Cool Jazz. Cool Jazz de Amerika Birleşik Devletleri'nin batı sahil kıyısında ortaya çıkan bir akım. Ve bu akımda pek çok Brezilyalı müzisyen tarafından beğenilen bir akım. Bossa Nova'nın bir diğer özelliği de melodik kısımlar. Çok seyrek ve kromatik. Kromatik derken yani sesler yarımşar ton ara ile birbirini takip ediyor. Diğer tarzların aksine. Evet, şimdi demin dinlediğimiz parçada çalan müzisyenlerden yine bir parça dinleyeceğiz. Yani Stan Getz'li, João Gilberto, Antonio Carlos Jobim, Tommy Williams ve Milton Banana'dan. Bu sefer dinleyeceğimiz parçada yine bir klasik, Desafinado.

Bossanova'nın hikayesine devam etmeden önce bir özür geliyor. Çünkü demin dinlemiş olduğumuz parça Desafinado. Piyanoda ve vokallerde Antonio Carlos Jobim, tenor saksıda Joe Henderson, basta Charlie Hayden ve davulda Al Foster tarafından seslendirilmişti. Ben şurada beni görseniz birçok değişik CD var önümde ve mesela Desafinado'nun 4 değişik yorumu var ve bunlardan yanlış olarak bir diğerini okudum size. Dediğim gibi özür diliyorum. Bu Stan Getz'den gelmedi, Joe Henderson'dan geldi tenor saks'ta. Evet, Bossa Nova'ya devam ediyoruz. Bossa Nova'nın müziği farklıydı ama aynı zamanda şarkı sözleri de çok büyük farklılıklar gösteriyordu. Yazarlar şarkı sözlerindeki o eski şarkılardaki melodramı bırakmışlardı. O trajik Samba Canção'nun trajik karakteristiğinden uzaklaşmışlardı ve artık orta sınıfın orta sınıf yaşamının hoş taraflarını dile getiren sözler yazıyorlardı ve bunu da bir konuşma dili üslubunda yazıyorlardı. Bunun da en iyi örneklerinden bir tanesi ikinci parçamız The Girl from Ipanema'daydı. Evet, bu bossa nova büyürken bir akım olarak aynı zamanda enstrümantal improvizasyon da büyümeye başladı ve vokal olarak esası orijinali kaydedilen bir takım bossa nova parçaları birçok müzisyen tarafından caza uyarlanmaya ve öyle çalınmaya başlandı. Aslında pek çok Brezilyalı vokalist ve bunlardan en önde geleni olarak João Gilberto 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok sevilerek dinleniyorlardı. Ama Bossa Nova'nın Kuzey Amerikan yorumları genelde enstrümantal tarzda yorumlar oldu. Bir de demin çaldığımız parça Desafinado'nun sözlerine de biraz değinmek istiyorum. Desafinado, demin Bossa Nova'nın bahsetmiş olduğum müzik özellikleri ve müziğe getirdiği yenilikler, akortlar nedeniyle kulağa alışık olmayan geleneksel Brezilyalı müzisyenlerin çok eleştirilerine uğramıştı ve onlar Bossa Nova'nın gerçek bir müzik tarzı olduğunu değil, tam tersi yanlış çalınan, yanlış akorlarla oluşturulmuş bir müzik tipi olduğunu söylüyor ve kıyasıya eleştiriyorlardı. Antonio Carlos Jobim de işte Desafinado'yu bu kişilere bir cevap olarak ortaya çıkardı. Desafinado akortsuz anlamına da geliyor aynı zamanda. Detone anlamına daha doğrusu geliyor. O da bu parçada diyor ki evet belki detoneyiz, belki akortlarımız farklı ama bossa nova işte böyle bir müzik tarzı diyerek böyle bir gönderme yapıyor o geleneksel Brezilyalı müzisyenlere. Şimdi yine bir Antonio Carlos Jobim bestesi. Tabii bir bossa nova programı yapıyorsanız en iyi parçalar Antonio Carlos Jobim'den geliyor. Dolayısıyla biz de epey ondan beste çalıyoruz. Şimdi sıradaki parçamız O Morro Nao Temves. Bu da yine The Man From Ipanema isimli albümden gelecek. Çalanları söyleyeyim size. Bu sefer yanlış değil. Tenor saksafonda Stan Getz var. Gitarda Luis Bonfa var. Antonio Carlos Jobim de gitarda. Basta Tommy Williams var. Davulda ve perküsyonda Jose Carlos ve yine davulda Paulo Ferreira var. Dinliyoruz.

Saatlerimiz 8.32'yi gösteriyor. Açık Radyo 94.9'asınız ve Latin Esintiler Bossa Nova'nın 40. yılı için hazırladığımız 3 dizilik bir programın 2. dizisiyle devam ediyor. Evet, Bossa Nova uluslararası platformda da geliştikçe, ün kazandıkça tabii pek çok eleştirmenler tarafından da ilgiyle karşılandı ve farklı eleştiriler getirildi Bossa Nova akımına. Bunlardan bir tanesi Brezilya'nın önde gelen eleştirmeni José Ramos Tinhorao tarafından geldi. Şöyle diyordu, caz ve Bossa Nova arasında çok yakın bir ilgi var. Ve Jobim'in ve arkadaşlarının ortaya çıkardıkları üründe kültürel olarak özüne yabancılaşmış bir ürün. Ve böylece bu yüzden de Brezilya halkı o geleneksel sambalarından dönüyorlar, ona sırt çeviriyorlar. Ve bunun yerine de Kuzey Amerikan değerlerini aşırı abartılı bir şekilde kültürlerine dahil ediyorlar. İşte Antonio Carlos Jobim ve arkadaşların yaptığı bu diyordu José Ramos Tinhorao. Bu bir eleştiriydi ama farklı eleştiriler de vardı. Diğerleri de diyorlardı ki Bossa Nova aslında şehirlerdeki modernizasyonun bir doğal sonucudur. Ve müzik aslında Rio'nun güney sınırındaki sahil kentlerindeki apartmanlarda ve küçük kulüplerde doğdu. Ve Bossa Nova'nın en önemli özelliği olan o içtenliği, samimiyeti, yumuşaklığı ve kontrollü olması aslında bir bakıma da doğmuş olduğu fiziksel alandan da etkileniyor. Bu alanlar da işte küçük kulüpler ve apartmanlar gibi sınırlı küçük fiziksel yerlerdi. Bossa Nova aslında orta sınıftan gelenler için ve onlar tarafından yapılmıştı. Deminki bahsettiğimiz eleştirmen José Ramos Tinhorao aynı zamanda Antonio Carlos Jobim'in kullandığı ve kulağa tuhaf gelebilecek değişik akortlardan da bahsederek bunu tamamıyla Antonio Carlos Jobim'in Kuzey Amerikan cazından taklit olarak aldığını söylüyor ama buna Jobim'in de enteresan bir cevabı var. O da diyor ki bu kullanılan akorlar sadece caz bestecilerinin kullandığı akorlar değildir. Johann Sebastian Bach bile bunları kullanmıştır diyor. Ve tabii çok değişik stilistik parametreleri ile Bossa Nova aslında bir samba ve caz çakışması olarak ifade edilemez. O akıcı bir müzik kavramı aslında. Ve tabii ki Brezilyalı müzisyenlerin cazla olan kontakları, caza olan ilgileri kaçınılmaz. Bu bir gerçek ama ortaya çıkan ürün tamamıyla saf bir şekilde bir Brezilya ürünü ve ritmin, harmoninin, melodinin ve performansla ilgili kalitelerin benzersiz bir sentezi diğer eleştirmenlere göre. Yine bir Antonio Carlos Jobim bestesi geliyor ve biz bunu efsanevi Sarah Vaughan'un sesinden dinleyeceğiz. Albümün adı Copacabana ve parça Cinci.

Sarah Vaughan'un sesinden dinledik Ginji ve ona gitarda Brezilya'nın akustik ve elektrik gitaristi olarak önde gelen müzisyenlerinden biri olan Helio Del Miro eşlik ediyordu. Evet, Bossa Nova'ya devam ediyoruz. Bossa Nova'nın sözleriyle ilgili olarak ama pek çok kişi de José Ramos Tinharao'nun eleştirilerini paylaşıyordu. Ama ne olduysa, ister öyle eleştirilsin, ister böyle eleştirilsin, iyi ya da kötü densin, bir gerçek ortadaydı ki Bossa Nova 60'lı yıllarda hem Brezilya'da hem de Brezilya dışındaki ülkelerde, özellikle Amerika'da çok çok popüler oldu. Meksika'da ve diğer Latin Amerikan ülkelerinde de Bossa Nova çok büyük bir ticari başarı elde etti ve müzisyenler arasında da çok etkileyici olan yerini aldı. Amerikalı şarkı sözü yazarı Gene Lees, ki Antonio Carlos Jobim'in pek çok bestelerini İngilizceye çevirmiştir kendisi, 1962 yılında Şili'yi ziyaret ettiğinde şunu gördük ki Latin Amerika'nın genç entelektüelleri João Gilberto'yu, bu Bossa Nova akımının Antonio Carlos Jobim'le birlikte yaratıcılarından olan vokalist ve gitarist João Gilberto'yu kaliteli bir zevk, şiirsellik ve zekanın birleşimi olarak bir sembol olarak görüyorlardı João Gilberto'yu. Evet, şimdi bir sonraki parçamıza geçiyoruz. Ben bu parçayı teknik masada bana yardım eden arkadaşım sevgili Gürkan'a ithaf etmek istiyorum. Çünkü kendisinin en sevdiği Bossa Nova parçasıymış. Ve biz bunu João Gilberto'nun gitarı ve sesinden dinleyeceğiz. Albümün adı Ao Vivo, parçamızın adı Corcovado.

Brezilya'da Bossa Nova'nın yükselmesi, nasyonalizmin ve aktivizmin de yükselmesiyle aynı zamana denk geliyor. 60'lı yılların başlarında popüler müzik, politikaya katılım ve sosyoekonomik bilinçle giderek özdeşleştirilmeye başlamıştı. Ve şarkı sözü yazarları da Bossa Nova'nın o apolitik, sonuca götürmeyen söylemlerinden bıkmış olarak görüş açılarını, bakışlarını değiştirmeye başladılar ve artık daha protest ve daha konulu şarkılar yazılmaya ve bestelenmeye başlandı ve böylece de içerikli sözlere sahip besteler ve parçalar üretilmeye başlandı. Ve ulusal özgürlük ideolojisi ve popülizm yaygınlaştıkça da artık şarkıların ağırlıklı olarak sosyal bir fonksiyonları da, işlevleri de olması gerekiyordu. Bir mesaj taşımaları gerekiyordu. Evet sevgili dinleyicilerim, şimdi sırada olan parçamız yine Antonio Carlos Jobim bestesi. Yorum bu sefer Ana Karam'dan gelecek. Albümün adı Bossa Nova, parçamız Agua de Bebe.

Vokallerde Anna Karam, flüt ve alto flütte Steve Sachs, piyano ve synthesizer'da Cliff Corman, basta David Fink, davullarda Duduka da Fonseca, gitarda Romero Lubambo, saksafonda George Young ve alto flütte Al Hunt'tan dinledik. Bir Antonio Carlos Jobim bestesiydi. Agua Cibebe. Popüler müzik Brezilya toplumunun her kesiminde olduğu gibi 1964 yılında sağcı darbeyle başa gelen bu askeri rejimden etkilenmişti. Ve bu otoriter rejimin gelmesiyle sosyopolitik bilinçlenme daha da keskinleşti ve şarkı sözlerinin daha protest tipi sözler içermesine yol açtı. Ve bu otoriter rejimin gelmesiyle sosyopolitik bilinçlenme daha da keskinleşti ve şarkı sözlerinin daha protest tipi sözler içermesine yol açtı. Aslında sansür

1965'e kadar oldukça gelişti ve arttı. Evet, şimdi bir parça daha var sırada. Bu da çok önemli bir albümden gelecek. Jazz Samba albümün adı. Jazz Samba çıktığında neredeyse bir popüler müzik albümü kadar çok satmış Amerika'da ve aynı zamanda Brezilya'da. Bu bir Stan Getz ve Charlie Byrd ortak çalışması demek lazım. Tenor saksta Stan Getz var. Dediğim gibi gitarda Charlie Byrd, basta Keeter Betts, bas ve gitarda Gene Byrd, davullarda Buddy Deppenschmidt ve Bill Reichenbach var. Ve biz ilk olarak bu CD'den Samba Triste'yi dinliyoruz.

Bir Baden Powell ve Billy Blanco ortak çalışması dinledik. Samba Triste, Stan Getz ve Charlie Bird ve arkadaşlarından. Çok az zamanımız kaldı. Dolayısıyla ben konuşmakla vakit geçirmek istemiyorum ve hemen size bir sonraki parçayı anons edeceğim. Ve veda da edeceğim size. esintiler@turk.net adresime mesajlarınızı ve yorumlarınızı lütfen yazın da diyeceğim. Evet, bir sonraki parçamız yine aynı albümden gelecek. Bu bir Charlie Bird bestesi. İsmi Samba These Days. Evet, önümüzdeki hafta yine aynı saatte Latin Esintiler'de Bossa Nova'nın 40. yılına ayırdığım 3 dizilik programın sonuncu dizisinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Sevgili dinleyiciler, Esintilerin 30 yıllık arşivinden seçkileri dinlediniz. Bugünkü bölümümüz 12 Ağustos 1998'dendi. İyi geceler.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gonca Açıkalın'a teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada.
1: Egzotik yeraltı.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock and roll'un ters köşeleri.
1: Salı geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Şimdi ve burada.
0: Gürültü ve duman.
1: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frickle ve Volkan Terzioğlu.
4: Merhaba, Apaçık Radyo, Gürültü ve Duman. Yine karşınızdayım. Ben Volkan Terzioğlu. Geçen hafta izleyenler, dinleyenler anımsayacaktır. Sevgili Dilek Yılmaz ve sevgili Alper Maral'la birlikte İtalyan Instabile Orkestra'nın açılışını yapmıştık. Program dizimizin. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk.
4: Devam ediyoruz. Hoş bulduk diyen arkadaşlarımızla. İtalyan Instabile Orkestra'nın işte olabildiğince, yapabildiğimizce konuşmaya çalışacağız. Çünkü Dilek bu konuda hem tez yazmış hem de işte araştırmış etmiş. Hepimizden biraz daha belki değil ileride.
5: Ne kesinlikle. Güzel söyledin, tez yazmış diye. Tez yazıyorum şu an.
4: Evet, olsun, yazmışlığım var bir şeyler.
6: Ama şey, dil olarak düşelim, bu Gaslini tezi var, master tezi. Hı-hı. Değil mi? Müzika totale kavramı üzerinden bu instabile'ye giden yolların taşlarının dizildiği hacimli 400-500 sayfalık bir tez var. Hı-hı. Yazılmış. Bir iki makale var, yayınlanmış. Efendime söyleyeyim.
4: İşte ne güzel.
6: Doktora tezi zaten insan hayatını vermeden adamadan yazılacak bir şey değil. Öyle mekanik olarak yapan bazı talihsizler var ya da yapay zekayı yazdıran, onu yapay zekayı okutturan.
4: Aman o konuya girmeyelim.
5: Yani işin garibi bu alanda tez yazılmış, İtalya'da da tez yok. Yani evet, hiç yok.
4: Çok güzel.
5: O yüzden İtalya bacağı da çok hasretle bekliyor, heyecanla bekliyor şu anda bu tezin özellikle İtalyanca'ya çevrilmesini. Biraz tezden bahsedebilirim.
4: Tabii.
5: Yani benim ya
4: geçen hafta ne yapmıştık onu bir anımsayalım sadece. Kuruluşundan bahsettik Instabile Orkestra'nın. İki tane de parça çaldık. Bunlardan bir tanesi
6: Gassini'nin Piero Soleri'ydi.
4: Evet. Yapı. Diğeri de
5: Concerto Grasso, evet. Giancarlo Schiaffini'nin
4: muhteşem müzisyen, tromboncu. Tamam, onları dinlemiştik ve Instabile'yi kurduk, geliştirdik. Şimdi devam ediyoruz.
5: Instabile'yi tezine geldik. Evet, Instabile'yi kurduk, geliştirdik. Aslında tezdeki bahsedeceğim bölümler de birazcık bestecilerle de alakalı bölümler olacak. Orada da bestecilerden de birazcık bahsedebilirim sonrasında. Yani aslında çerçevem İtalyan Instabile Orkestrası üzerinden, Instabilite kavramı üzerinden İtalyan Instabile Orkestrası. Bunu geçen hafta da konuşmuştuk zaten. Hı-hı. Hani Instabile, Instabilite terimi nedir? Müzikteki karşılığı ne olabilir? Hı-hı. Bunun İtalyan Instabile Orkestrası'na şeyi nedir, karşılık olarak nedir? Ondan birazcık bahsetmiştim, evet. Yanılmıyorsam. Bir tek şeyi söylememiş olabilirim. Bu ekibin stabil olmamasının bir başka nedeni de aslında stabil lider olmaması. Yani grupta her besteci kendi eserini yönetiyor. Sonrasında bir komisyon kuruyorlar. Eserlere birlikte karar veriliyor. Hangi eserler, hangi konserler için çalınacak ve hangi konserde çıkacak, hangi besteler seçilecek vesaire gibi. Bunların seçimleri hep
4: Bu komisyon tabii.
5: komisyon
4: Bu komisyon
5: tarafından.
4: dediğimiz hangi mi?
5: Komisyon dediğimizde aslında grup üyeleri. Yani ve bu grup üyeleri de böyle 2 senede bir falan değiştiriyorlar. Yani şimdi sen çık, sen gel. Çünkü işte sen yeterince kaldın. Senin de yorumlarını alalım şeklinde. Bu anlamda bir demokrasi de var diye geçiyor. Besteciler de yaptığım röportajlarda vesaire de. Yani bu açıdan da çok instabil buluyorlar. İnstabilite aslında buradan başlıyor. Hani o grubun o dinamiğinden de başlıyor diyebiliriz. Bestecileri ve tezimde de aslında bundan da biraz bahsediyorum. Yani bu organizasyon yapısı nedir vesaire. Bundan da bahsetmeyi düşünüyorum. Bir de bestecilerin katkısı bölümü var. Orada da şöyle bir başlık oluşturdum. Hani instabilite nosyonuna hizmet eden instabile orkestrası temsilcileri ve orkestranın müziğine son harita performans pratikleri üzerinden katkıları. Yani hangi alanlarda nasıl katkıda bulunuyorlar? Örneğin Schiaffini'den bahsettik. Müziğini de dinledik. Avrupa Savaş sonrası avantgardına alternatif önermeler diye bir başlığımız var mesela tezde. Yani Schiaffini buna gayet uyuyor. Third stream ve türler arası geçirgenlik. Buraya Giorgio Gasolini, işte Alberto Mandarini üyelerden trompetçi, baş trompetçi orkestranın. O mesela giriyor çünkü Mandarini tamamen klasik kökenli. Yani sonrasında işte free jazz'a ve bunlara yöneliyor. Hatta işte Rome to Istanbul falan gibi de bir albümü var. Hani İstanbul'a falan da aşıklardan bir tanesi kendisi. Ama tamamıyla klasik ve daha ezgisel yaklaşımları da var müziğe. Karnavalesk üretimler dediğimizde işte Commedia dell'arte'den gelen geleneğe işte koşut diyelim, teatral bir takım yaklaşımları olan. Buna ben yine Gazlini'yi koymak istiyorum her türlü. İşte geçen hafta dinlettiğim Piero Soler tamamıyla buna bence zaten karşılık geliyor. Onun dışında da Carlo Acutis'in yapmış olduğu eserleri hem yerel olarak o kısma koymak istiyorum hem de karnavalesk üretimleri de bayağı bence geniş çapta diyelim. Yani ağırlık merkezi olarak koyabiliriz. Pinominafra buna gayet uyuyor. Çünkü Pinominafra'nın da hatta biraz sonra dinleteceğim parçası hem orkestranın kurucusu hem de bando müziğine ve hani free jazz özellikle eğilimi olan birisi kendisi. Bayağı onunla ilgili üretimleri vesairesi var. Yani onu özellikle Herfan Totsi parçası kendisi bando müziğinden gelip yerelliğe kayan ve işte türler arası geçirgenlikleri de caz müziğinin de farklı stillerini içerisinde gördüğümüz bir parça. Onu mesela işte karnavalist üretimler olarak düşünüyorum.
4: Şimdi dinleyelim mi onu?
5: Şimdi dinlersek olur.
4: Harika.
5: Yani
4: O zaman
5: uygunsa.
4: senden sunmanı rica ediyorum.
5: Tamam. Şimdi grubun kurucusu, orkestranın kurucusu Pinominafra'dan Her Fantozzi isimli parçayı dinliyoruz.

0: Evet, Gürültü ve Duman devam ediyor. Dilek Yılmaz ve Alper Maral, sevgili arkadaşlarım, konuklarımız Gürültü ve Duman'da. Italian Instabile orkestrayı işte araştırıyoruz diyeyim. Ne dinledik Dilek?
1: Pinomin Afra'dan Her Fantozzi isimli parçayı dinledik.
0: Peki kimler çaldı burada?
1: Bu parçada valla orkestranın çoğu zaten bir big band yazılı çizili bir bölümde olduğu için orkestranın hepsini çalıyor aslında. Soloistlerimiz var. Solo da hatta Minafra megafonla işte solo yapıyor. Trovezi var.
0: Gianluigi Trovesi.
1: Gianluigi Trovezi soloistler olarak. Kendisi alto saksafonda. Bütün konserleri şey olduğu için, değiştiği için, soloistler de değiştiği için genel olarak bunları tam böyle şunlar solo solo solo çalıyor demek çok zor.
0: Sen şey yap o zaman,
1: Ama
0: genel olarak yani İtalyan Instabile Orkestra'da kimler çalıyordu, bilgi söyle bize. Yani
1: tabii.
0: illa ki burada kimler solo yaptı çok önemli değil o.
2: Hatta ben de ona başlamadan önce bu hem instabiliteye katkı sunacak ve onu standart bir Big Band'den ayrıştıran işte yaylı çalgıları da ayrıca bir anlatmanı istirham ederim burada. Yani tırnak içinde bando çalgılarının dışında ya da cazdan aşina olduğumuz saksafon, trompet, trombon gibi çalgıların dışında kiminin işte bayılmadığım ama işte kullanayım ben de renk saz olarak tabir ettiği enstrümanlarla dublenilen işte aynı insanın, aynı enstrümancının çaldığı birkaç farklı çalgıyla zenginleşen çok geniş bir tını paleti var. Bu da işte bu çeşitliliğe ve tek tiplilik anlamında olumsuz tınlatmak istediğim bir stabiliteye karşı alternatifler üretiyor. İlk başta hep kararsızlık gibi olumsuz, pejoratif tınlayabilecek bir kavrammış gibi instabiliteyi kullandık ama stabiliteyi de böyle yani işte ne baston yutmuş gibi bir ne diyeyim tunturaklılıkla da olumsuz diyebiliriz. Bu topluluk bu çok zenginleştirebildikleri enstrümantoryumla bunu büyük ölçüde başarıyor. O yüzden bu çalgı çeşitliliğini de vurgulayarak
1: Vurgulayalım.
2: anlatabilirsen süper olur.
1: Tabii ki şöyle söyleyebilirim. Öncelikle keman dedik, yaylı çalgılardan gidecek olursak. Hani Renato Jaramillo hem multi-enstrümantalist dedik hem de keman dedik. Yani kemanı o extended işte geniş enstrüman tekniklerini çok iyi kullanabilen bir kemancı bence. Onun dışında violonsel, cello, Paola Damiani grup üyelerinden bir tanesi. Bunlar asli üyelerinden. Paola Damiani de kendi çapında işte yerellikle bağdaşan bayağı üretimleri var kendisinin de bu anlamda. Bruno Tommaso basta.
2: Yani şimdi kontrbasta şimdi
1: Kontrbasta.
2: cazda aşina olduğumuz öyle dım dım dım dım walking bass
1: Yok,
2: çalan, yürüyen
1: değil.
2: bas çalan bir esir enstrüman olarak görmemek lazım. Hele de kendi iç ne diyeyim ansamblılarını oluşturdukları zaman keman, violonsel, kontrbas, yayla, arşeyle çalan kontrbas. Yani birden bir oda müziği kalesi yükselebiliyor o dokunun içinden. Bunu vurgulamak icap eder açıkçası.
1: Bruno Tommaso haricinde Giovanni Mayer sonra geliyor. O da yani çok etkili biri bu anlamda. Ya yani bunların hepsinin tabii ki klasik kökeni de olduğu için o meseleyi de çok iyi biliyorlar. Yani o ikisini de nasıl kullanması gerektiğini, nerede kullanması gerektiğini teknik açıdan. Saksafonlarda, trombonlarda Laura Rossi, Laura Rossi var. Giancarlo Schiaffini'den zaten bahsetmiştik. Laura Rossi de şey gibi yani bu güvenilir mekanik icracılık. Hani orada gerçekten bir şeyi stabil olarak tutabilecek kişilerden bir tanesi teknik olarak bence. O açıdan çok büyük katkısı var
2: Hı.
1: orkestraya. Trompetlerde
2: Affedersin, ben araya yine
1: tabii
2: gireceğim.
1: ki.
2: İşte bu enstrüman dubleleme dediğimiz, işte bir enstrümancı, işte hani biliriz ya, klarnetçi aynı zamanda saksafonda flüt de çalar. Mesela bizim tromboncular işte scalpine fa tuba çalıyor. İşte fonyum çalınabiliyor. Kimi zaman işte alto horn dediğimiz, işte bir bemol tubanın da çalınabildiği ve birlikte bandoculuk dilinde senfonik bando dediğimiz, yani klasik bir eseri baştan aşağı sırf nefeslilerle çalabilecek kapasitede bir topluluğun son ötesinde taşıyorlar grubun içinde. Ya ben bu özellikle işte sürgülü trombon, kulisli trombon çalan insanların aynı zamanda pistonlu enstrümanlarla, işte birazdan Dilek'in söyleyeceği trompetlerin altında çok zengin bir, ne diyeyim, tını dokusu, klasik ya da işte opera sonoritesinden tanıdığımız dokuyu oluşturmalarını da diğer big bandlerden çok ayrıştırıcı bir öğe olarak ekleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet hocam.
0: Evet, başka?
1: Başka trompetlerde az önce de bahsettim Alberto Mandarini baş trompetçimiz. Guido Madson ve Pino Minafra trompetlerde. Yani onların da zaten mandarinin sterilliği çok belli oluyor. Yani bana göre ben hep steril olarak aslında söylüyorum ama hani teknik açıdan tekniği çok iyi ve bu da zaten çok büyük katkı sağlıyor. Yani o orkestranın gevşekliğinde o teknik icracılık bence bayağı hani orkestrayı da stabil olarak tutan şeylerden bir tanesi.
2: İzninle işte provalara gittik, yani gözlerimize kulaklarımıza inanamadık. Şimdi normal işte big band provası ya da bando provası çok iyi bildiğimiz şeyler. Ama burada işte adam herkesten önce geliyor, işte yarım basarak pistonlara olabilecek en minimum seste en inanılmaz işte perdeleri üfleyerek böyle bir yarım saat, 40 dakika falan filan çalışıyor. İmkansız şeyler yapıyor. Daha normal prova başlamadan önce orada görüyorsun zaten. Konservatuvarda çok deneyimli bir trompet hocası olduğunu
1: Tabii
2: öğreniyoruz
1: Milano
2: daha sonra.
1: Konservatuvarında aynı.
2: Yani İtalya'da da işte konservatuvarda hoca olmak öyle kolay kolay edinilebilecek bir vasıf değil açıkçası. Herkesin
1: Tabii ki.
2: çarpışan araba gibi iyi müzisyen olduğu bir yerde.
0: Evet.
2: O şey, o teknik, ne diyelim, teknik kolaylık ve netlik, dileğin demin ne dedim, çok güzel bir tabirdi.
1: Sterillik
2: Sterillik ve
1: değil, teknik
2: güvenilirlik.
1: güvenilir
2: Evet,
1: icracılık.
2: evet.
1: Güvenilir icracılık olarak yani tezimin başlığında da onu verdim zaten. O kadar önemli bir şey ki aslında.
2: Ya şöyle,
1: Yani
2: yanlış
1: o
2: anlaşılmaması gerekiyor instabilitenin. Yani böyle herkes işte ne bileyim darmadağınık bir şekilde çalıyor.
1: evet.
2: Alakası yok. Oradaki instabil öğeleri gösterebilecek bir stabilite gerekiyor. Yani bir master, bir onu relatif olarak bunların yaptıkları o ne diyeyim gevşek, ferah, işte aklımıza ne gelecekse o ses örgüsündeki o salınımı yalpalamayı gösterebilecek bir ne diyeyim
1: Altta da
2: tabii.
1: bir şey olması lazım tabii.
2: Kesinlikle.
1: Mekanik bir şey de olması lazım ki yoksa yani iyice darma
0: Ya
1: duman.
0: tabii hele bir de orkestra için, böyle big band için böyle bir şey gerekiyor.
1: Tabii.
0: Yani
1: Tabii. Martin
0: çok.
1: Mayes mesela keza öyle. Kornocumuz Martin Mayes. O da yani mekanik icracılardan birisi. Ekipte. Yani şu an ekipten ayrılmış vaziyette. Biz çok üzülüyoruz ayrılmasına ama her an dönecek gibi de bir izlenimi de var aslında.
2: Valla konsere geldi işte. Arkadaşlar, 40 yıllık arkadaşlar cayır cayır çaldılar. Dilek bahsedecektir işte. Şahane bir repertuar falan. Biz de işte benzer alacalı renkleri tercih eden giyim tarzlarımızla birbirimize çok ısındık, çabuk ısındık. Arkadaş olduk diyebilirim. pişman mısın diye sordum.
1: Evet.
2: Yani çünkü yani orada orkestrada da olabilirdi yani yapamayacağı yıllarca yaptığı
0: Çalmak
2: şey.
0: dururken oturmasından pişman
2: Evet.
0: mısın?
2: Yani önce bir lafı dolaştırdı, sonra yani onu teslim etti tabii ki. Umarım dileğin de ya ben dileği orkestranın müstakbel menajeri olarak görüyorum. Öyle olursa zaten
1: İnşallah,
2: gel
1: umarım.
2: böyle gel böyle deyip
1: Keşke.
2: onu gruba almak lazım. Çünkü deminden beri işaret etmeye çalıştığım o işte hem de Terstream'e de besleyen işte yeni müzik ya da Avrupa sanat müziği arka planından müthiş bir referans korno. Öteki türlü band, ya olumsuz tırnak içinde olumsuz tını da işte bando gibi Big Band gibi tınlatabilmek çok kolay. Onun kuralları var. Herkes işte Berkeley'e giden 2 yılda öğreniyor onları. Herkes cayır cayır yazıyor. Hiçbir esprisi yok. Yani bu karakteristik öznel tınıyı çıkartabilecek enstrüman kombinasyonlarını yapabilmek için her şeyden önce o enstrümanları çalan insanlara ihtiyaç var.
1: Evet. Kesinlikle.
0: Devam et bakalım.
1: Başka alto, saksafon, klarnet, piccolo, Gianluigi Trovesi. Gianluigi Trovesi en tanınmışlardan birisi diye
0: Tabii.
1: tahmin ediyorum. Hani
0: ECM artisti.
1: dünyada. Evet, ECM'de de tanınıyor aynı zamanda. İsterseniz ondan da bir parça dinletebilirim bu arada, arzu ederseniz.
0: Sen yönlendir bize. İstiyorsan tabii.
1: Scarlattina diye bir parçası var. Benim aralarında en çok sevdiğim parçalardan bir tanesi. 1998 yılında İtalyan Instabile Festival Pisa'da verdikleri bir konser kaydında.
0: Bunlar Leo'dan çıkmaydı sanıyorum, değil mi?
1: Evet,
0: Mutluluklar
1: Leo'dan çıkma
0: albümler,
1: çoğunluğu.
0: evet. Tamam. Neyi dinliyorduk? Bir daha söyler misin?
1: Gianluigi Trovesi'den Scarlattina.

0: Gürültü ve Duman devam ediyor. Gianluigi Trovesi'nin Scarlattina adlı parçasını dinledik. Instabile Orkestra, İtalyan Instabile Orkestrası'ndan.
1: Allah Scarlatti yine deyince tabii aklımıza hemen Scarlatti de geliyor ister istemez. Yani milli folklorları olduğu için yani ne diyeyim işte onların da halk müziği işte sanat müziği ayrımı bulanıklaşıyor bir yerden
2: İlla ki bence
1: itibaren.
2: vardır.
1: Tabii
2: Yani
1: ki.
2: çok emin değiliz tabii. Bunu Trovesi ile yapacağım röportajda özellikle dile getirmek istiyorum. Hani emin olmak için ama muhtemelen yani. Muhtemelen vardır
0: Peki,
2: diye
0: hadi
2: tahmin
0: devam edelim.
2: ediyorum. Devam edelim. Şeylerden, orkestra
0: Evet, diğerinden
2: üyelerinden
0: bahsedelim.
2: devam ediyorum. Alto saksafonda az önce Gianluigi Trovesi'yi dinledik. Onun dışında Eugenio Colombo, kendisi şu an orkestra üyesi değil ama o da yani çok hem besteci olarak hem icracı olarak çok büyük katkıları var.
1: Bu çift saksafon
2: Çalan.
1: çalan yani onu da altını çizmek
2: Şimdi evet
1: lazım.
2: onu
1: Yani
2: söyleyecektim.
1: olağanüstü bir insan. Onu sevmeyen ölsün.
2: Evet. Yani kendisi hem karakter olarak çok kibar, çok tatlı biri. Çok yardımsever biri. Yani şu anda röportajları tam anlayamadım hepsiyle tabii ki ama onunla da mutlaka ve mutlaka röportaj
0: Ben bir
2: yapacağım.
0: albümünde Colombo'nun bir fotoğrafını görmüştüm. Takunyalarla bankta oturuyor sadece. Ya hani anti kahraman vardır
1: Evet.
0: ya. İnanılmaz bir şey. Yani herkes böyle güzel pozlar vermeye çalışır. Bu takunyalarla oturmuş bakıyor gülüyor öyle. Yani bu inanılmaz bir şeydi gerçekten çok hoşuma gitmiş.
1: Valla ne diyelim içtenlikli takipçilerimizin o iki tane filmi izlemelerini tavsiye ederiz. Özellikle ilk İstanbul'da bayağı bir sahnesinin geçtiğini dile getirdiğimiz iki Instabile Orkestra belgeseli var.
2: Aslında üç
1: Üç
2: tane
1: tane onu
2: var.
1: diyecektim.
2: Bir tanesi YouTube'da Francis Lebossé'nin yapmış olduğu bir belgesel. İlk belgesellerden bir tanesi o. Yani onu izlemenizi öneririm. Bir diğeri Il Sonno, az önce bahsettiğim Bergamo Meschi'nin belgeseli. Il Sonno Instabile della Libertà diye geçiyor ismi. O da satılıyor yani bulunabilir ulaşılabilir belgeseller arasında. Üçüncüsü de henüz yeni çıkan hatta Alper Hoca ile beraber izlediğimiz Nisan ayında bir premieri yapıldı Torino Jazz Festivali'nde. Luigi Taccone yönetmeni. Kendisiyle de tanışma fırsatı bulduğum için çok şanslı
0: Ne
2: hissediyorum
0: güzel.
2: kendimi. Evet, onun bir belgeseli var.
1: Ben hemen araya giriyorum. Bunu Dilek söylemez muhtemelen. En çok hayatta mutlu olduğum, gurur duyduğum sekanslardan biri işte filmin premieri yapılacak işte festivalde. Öncesinde konuşmalar var. İşte ilk Instabile Orkestra kitabını yazan Marcello dostumuz orada.
2: Loray.
1: İşte yönetmenimiz var. Böyle konuşuyorlar. Konuşurken bir de aramızda tabii orkestramız hakkında doktora tezi yazmakta olan işte Dilek Yılmaz da aramızda dediler. O çok o değer bilirlik işte ne diyeyim belki 10 dakika önce tanıştı ama bir şekilde çabaya duyduğu saygıyı bizim memlekette asla kimseden görmediğimiz şeyi orada çat diye
2: Çok
1: insanlar
2: onur vericiydi, evet.
1: gösterdi.
2: Başka bir şey.
1: Çok çok
2: Çok
1: mutlu
2: onur.
1: olduğumuz bir sekanstı o açıkçası.
2: Çok yani gerçekten çok onur duydum, çok gurur duydum.
0: Ay, tebrik
2: Yani
0: ederiz
2: çok da heyecanlandım.
0: bizi.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet,
2: Şimdi
0: saksafonlara devam. En
2: saksafonlara
1: önemli
2: devam.
1: saksafonları söylemedi daha.
0: Dur daha şey. Eugenio Colombo dedik. Carlatti.
2: Schiano.
0: Ha
2: Eski
0: evet.
2: üyelerinden Mario
0: Mario.
2: Schiano. O da aslında bu Grupo Romano Free Jazz'ın ilk kurucularından Schiaffini ile beraber. Mario Schiano'da böyle hikayeleri var. Yani o da aslında yerelliğe falan da çok yani Napolili olduğu için kendisi. Napolitan parçalarını falan da söylemeyi çok seviyor. Hatta birkaç başka bestecinin parçalarında falan öyle Napolitan şarkılar da takılıyor. Yani özellikle bir tanesinde Bruno Tommaso'nun bir parçası, Virtuosi di Noci de geçiyor mesela. Yani şey diyorlar Mario Scicchiano için, yani şu an maalesef kendisi hayatta değil, tanışma fırsatımız olamayacak ama yani çok fazla yürüyemiyormuş, yürüyemediği için de provadan konsere kadar sahnede oturuyormuş
0: Ay,
2: ve gelene gelenle geçenle muhabbet ediyormuş mesela. Hani aa merhaba, siz nereden geldiniz? bu
0: muhteşem.
2: grubu tanıyor musunuz falan diye
1: Şarkılar söyle.
2: böyle. Evet, şarkılar böyle hoş geldiniz şeklinde. Böyle de tatlı bir insanmış. Yani
0: Evet,
2: onu da parantezde açıp
0: çok
2: kapatayım.
0: güzel ya. Peki asıl Türk dostu kafasını Anadolu'yla yemiş var mı?
2: Geliyor, geliyor. Carlo Acutis Dato'dan bahsediyoruz zannediyorum.
0: 250 yapıtının adı Türkçe. İşte ne mandırasıydı?
2: Ya şey, zaten şimdi birazdan dinletmek istiyorum onun da bir parçasını. İşte Yeniçeri ayaklanmasına benzettim ben bu parçayı falan diyor.
0: Çok güzel ya. Yani 100 kere falan gelmiş Türkiye'ye. Bir de arabasıyla gelip işte Van bilmem ne.
2: Ve Iğdır Gölü'ne falan gittik diyor mesela. Hani tabii ben bu yaz Iğdır Gölü'ne gidiyorum Dilek. İşte oradan şeye geçeceğim, Mardin'e geçeceğim falan diye. Yani hastası
0: Ay.
2: Türk yerel, yani Türk
0: Albümlerinden de benim de
2: müziğinin de.
0: mutlaka bir işte bizim yerel müziklerimize bir gönderme ya da oradan bir melodiyi alıp da onun üzerine
2: Çok var.
0: doğaçlama çok fazla kullanıyor onu. Evet.
2: Ankara Twist diye albüm var
0: Var.
2: zaten yani en başta.
0: Ve yani onu da söylemek isterim. O kadar sıcak davrandı ki işte biz provalar sürecinde işte sağ olsun Dilek'e sorun işte hocam geliyor mu, ne yapıyor, ne ediyor falan filan. Böyle bir tane dandik bizim alışveriş poşetleri vardır ya Evet.
1: işte, kirli beyaz. Öyle bir poşetle geldi. İçi silme CD dolu bana getirmiş. Böyle şey yani bir şekilde nasıl söyleyeyim sadece yaptıklarını işte sahnede değil de işte bütün varoluşuyla verme gayretinde olan insanlar vardır. Yani verici böyle paylaşmacı falan. Hatta Volkan'cığım işte nasipse bizim festivalimiz onu da hem sanatçı hem bir masterclass ustası olarak aranızda
0: Bakalım,
1: görmek
0: umalım
1: isterim.
0: umalım olsun. Evet.
2: Evet, çok çok güzel olur yani.
0: Devam edelim hadi. Boş verin
2: Tamamdır.
0: festivali şimdi.
2: Tamam. O zaman Carlo
0: Sen
2: Acutis'ten o
0: keflersin.
2: kadar andık. O
0: Ha.
2: kadar andık, bence bir parça dinleyelim.
0: Dinleyelim, ne dinleyeceksin bize?
2: Ayo
0: Yine
2: parçanın ismi.
0: İstabile Orkestra'dan
2: Yine
0: onun
2: İnstabile
0: bestesi değil mi?
2: Orkestra'nın orkestrası için yapmış olduğu bir beste.
0: Hı.
2: Bu da aynı zamanda Carlo Acutis Dato'dan Ayo dinleyeceğiz.
0: Hangi tarihten?
2: Bu hangi tarihten? Bu da yine 90'lar tarihinden. Hatta
0: Hı
2: 1998'di yanlış
0: hı.
2: hatırlamıyorsam.
0: Hı.
2: Evet, 1998 tarihinden.
0: Tamam. Dinleyelim.

0: Evet, gürültü ve dumanın bu hafta da sonuna yaklaştık. Şimdi en son ne dinlediğimizi sevgili konuğumuz Dilek Yılmaz tekrar bize söylesin.
1: Tabii ki Carlo Acquistato'dan Aieio parçasını dinledik.
0: 98'den
1: 98, evet,
0: İtalyan
1: 98'de ünlü
0: Instabile Orkestra.
1: orkestra.
0: Evet, bu hafta da sevgili Alper bizimleydin. Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Dilekciğim çok teşekkür ederim. Dilek
1: Ben
0: Yılmaz
1: teşekkür
0: bizimleydi.
1: ederim. Çok sağ ol.
0: Gelecek hafta devam ediyoruz. Gürültü ve dumanı burada kapatıyoruz. Ben Volkan Terzioğlu. Hoşça kalın.
3: Gürültü ve duman. Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Egzotik yeraltı.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
1: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

Kes Biç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

yani saat şu an 9. Artık Temmuz, Ağustos. Yani bu saatlere kalmamamız gerekiyor. Sabah 7-7.30 gibi denize gitmemiz gerekiyor. Bu sabah biraz geç organize oldu. Ben de siz takılın, ben dönüyorum dedim. Kahvemi içtim, maillerime baktım, senle yazıştım. O kadar aslında yani. Biraz gitar tıngırdattım. Haftanın planını çıkarttım. Haftanın günü yapılacaklar listesi falan filan. Nasıl tam emekli albay gibi tınladım, fark ettim. Yapılacaklar listesi. Şimdi de eve geldim. Seni Gojiman öpüyorum.

Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Ayın Karanlık Yüzü.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
3: Ne düşü bela ne diyor?
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo müzikleri.